adıyla anılan Bayrampaşa Deresi'ymiş ve o da şehre hiçbir zaman yeterli olmamış. Bu nedenle de şehir kurulur kurulmaz 330 yılı itibariyle Konstantin'le birlikte şehre su getirme faaliyetleri başlamış. 390 yılına geldiğimizde 2. Teodisos büyük bir su sistemi ortaya çıkarmış. Trakya'dan kente kemerlerle su taşınmış ve bunların depolanması için de 200'e yakın yeraltı sarnıcı ve 3 de açık hava su sarnıcı inşa edilmiş. İşte içinde bulunduğu mekan da Teodisos döneminde yapılan, yani yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilmiş bir su sarnıcı. Biz bugün Şerefiye Sarnıcı adını veriyoruz. İçinde bulunduğu mahalleden ötürü bu adla anılmış. Ve bu sarnıcın en önemli özelliklerinden biri içindeki malzemeler. 32 tane sütun ve sütun başlığı var. Her birine baktığımızda bunların burası için özel inşa edilmiş olduğunu anlıyoruz. Devşirme malzeme değiller, bir yerden getirilmemişler. Marmara mermeri kullanılarak hem sütun başlıkları hem de sütunlar inşa edilmiş. Ve işte ortaya bu muhteşem mekan çıkmış.

Sarnıç kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş. Küçük havuz anlamına geliyor. İşte burası da üstü kapalı aslında bir su havuzu. Bunlar sadece su depolamak için yapılmamışlar. Aynı zamanda üstüne yapılacak binaya düz bir alan yaratmak ve en önemlisi depremlerde o binayı koruyabilmek anlamında da önem kazanıyorlar. İşte çok yönlü inşa edilmiş bu yapılar İstanbul'da bir zamanlar 200'ün üzerindeymiş. Ancak bugün kala kala 40 civarı sarnıç kalmış. Ki hala belki de keşfedilmeyi bekleyen sarnıçlar İstanbul'un muhtelif yerlerinde duruyorlar. Şimdi gelelim bu sarnıcın nasıl inşa edildiğine. Dikkat ederseniz yer altındayız. Önce bir toprak kaldırılıyor, çıkarılıyor ve daha sonra açılan alanın etrafı 2,5 metreyi bulan duvarlarla çevriliyor. Bu su sızdırmasını önlemek için yapılan kalın duvarlar. Ama bu da yetmiyor. Ayrıca bu duvarlar bir sıvayla kaplanıyor. İşte o sıvayla duvarın inşa edildiği tuğlalar aynı malzemeden. Ve bu malzemeye kirli toprak yanında hayvan kanından sarımsağa soğana kadar organik maddeler de katılıyor. Ama asıl önemlisi tıpkı bizim Horasan harcı dediğimiz harçta olduğu gibi bunlara da yumurta hakkı katılıyor.

Theodosios döneminde yapılan bu sarnıç aslında Trakya'dan Sultanahmet Meydanı'na, yani geçmişteki orada bulunan hamamlara ve çeşmelere ve en önemlisi Büyük Saray'a su taşımak için inşa edilmiş. Daha sonra Osmanlı döneminde pek de bu tip yapılar su için kullanılmamış. Neden? Çünkü Osmanlı durgun suyu mekruh sayıyor ve içmiyor. Onun için de akarsu istiyor. Ve bu nedenle bu sarnıçlar atıl kalıyorlar ve pek çoğu depo olarak kullanılıyorlar. 1900 yılına geldiğimizde ise üstüne bir bina inşa ediliyor, Arif Paşa Konağı. 1912 yılında ise orası belediye binası, yani şehir emaneti haline getiriliyor o bina ve uzun süre öyle kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu sarnıç mezbelelik durumdayken yeniden restore edildi ve ortaya işte gördüğünüz bu muhteşem yapı çıkarıldı. Ve tüm bunlara, bu restorasyona bir şey daha eklendi. Burada mapping dediğimiz ses ve ışık gösterisi yapılıyor. Günde defalarca tekrarlanan bu ışık gösterisini gelin birlikte izleyelim.

Şerefiye Sarnıcı'ndan çıktık ve Sultanahmet Meydanı'na doğru giderken yol kenarında muhteşem bir yapı bizi karşılıyor. İstanbul'un az bilinen sıra dışı türbelerinden ve camilerinden biri bu. Yaptıran Keçelizade Fuat Paşa. Kendisi Abdülaziz döneminde iki kez sadrazamlık, bir de Hariciye Nazırlığı yani Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Ama asıl ününü hazır cevaplığıyla ve anekdotlarıyla kazanıyor. Onun hakkında anlatılan anekdotlardan birkaçı şöyle. Bir gün kendisine Fransa'da sorarlar. Fransız kadınlarını nasıl buldunuz diye. Ben yağlı boyadan anlamam der. Yine bir gün Fransa'da bir opera gösterisi var ve salonda herkes oturmuş 3. Napolyon'un gelmesini bekliyor. Oturanlar arasında Keçelizade Fuat Paşa da var. O sırada 3. Napolyon salona giriyor. Herkes ayağa kalkıyor ama Fuat Paşa kalkmıyor. 3. Napolyon yardımcısını gönderiyor. Bir sor bakalım diyor. Kendisini Kanuni Sultan Süleyman döneminde mi zannediyor? Niye ayağa kalkmamış? Yardımcı geliyor Fuat Paşa'ya soruyor. Fuat Paşa'nın cevabı şöyle. Eğer ben Kanuni döneminde olsaydım benden izin almadan sizin imparatorunuz bu salona giremezdi diyor. Keçecizade Fuat Paşa'nın anekdotları bitecek gibi değil. İsterseniz içeride o muhteşem türbenin yanında hikayelerine devam edelim.

Keçelizade Fuat Paşa'nın yaşadığı önemli olaylardan biri de İngiliz elçisiyle olan ilişkisiydi. Hikaye şöyle başlıyor. İngilizler izin almadan Türk karasularına giriyorlar. Çanakkale'ye kadar geliyorlar gemileriyle ve o sırada bir balıkçı teknesine çarpıyorlar. Ve 10-12 tane balıkçımız bu kazada ölüyorlar. Ve ardından Dışişleri Bakanı olan Keçelizade Fuat Paşa bastırıyor ve bununla ilgili tazminat ve özür istiyor. Tazminat ödeniyor. O da balıkçı ailelerine dağıtılıyor. Ama özür bir türlü gelmiyor. Ve bunun sonucu olarak da Keçelizade Fuat Paşa gün aşırı İngiliz elçisine bu durumu hatırlatıyor. Özür niye gelmiyor diye. Bundan sıkılan İngiliz elçisi Abdülaziz'in huzuruna çıkıyor. Durumu anlatıyor ve onu ikna ediyor. Abdülaziz Keçelizade Fuat Paşa'yı çağırıyor. Diyor ki sen her gün arıyormuşsun, adamı bıktırmışsın. Vazgeç artık şu özür işinden. Verdiği cevap çok enteresandır Keçelizade Fuat Paşa'nın. Der ki, o verilen tazminat balıkçı ailelerine ödendi. Onlar için alınan bir paraydı. Ama özür Osmanlı Devleti için isteniyor. Çünkü batan teknede bizim bayrağımız vardı ve o kazayla birlikte bizim bayrağımız sulara gömüldü. Özür istememin sebebi budur. İkna oluyor Abdülaziz, dilediğin gibi yap diyor. Ve nitekim öyle oluyor. Daha da baskıları arttırıyor Keçelizade Fuat Paşa ve bunun sonunda o beklenen özür geliyor. İngilizler Osmanlı Devleti'nden bu kaza için özür diliyorlar. Fuat Paşa 1867 yılında Abdülaziz ile birlikte yurt dışı gezilerine katılır. Fransa ve İngiltere gezileridir bunlar. O sırada kalbinden rahatsızdır ve döndüğünde 1868 yılında daha fazla dayanamaz ve doktorların tavsiyesiyle Fransa'nın Nice kentine dinlenmeye gider. Ancak tedavi için gittiği Nice kentinde vefat eder. Fransız hükümeti bir savaş gemisiyle cenazesini İstanbul'a getirir ve yaptırdığı caminin hemen bahçesinde yer alan sıra dışı mimari detayları da dikkat çeken türbesine defnedilir. Ve gitmeden önce dostu Sami Paşa'dan bir şey rica etmiştir. Türbesine konmak üzere bir mersiye yazmasını, kitabesinde kullanılmak üzere. Ve paşa da bunu yerine getirmiş ve onun için bir mersiye yazmıştır. Mersiye'nin sözleri

0: şöyledir.
1: Her ten biter bir dert ile, kah sıcak ile, kah soğuk ile. Uğraşmaya hiç kimse değmez bu dünyaya. Yazıyor bu Mersiye'de. Daha da uzun. Başka mısraları, başka kıtaları da var. Ama ancak bu kadarını

O mahribi dediğimiz mimari tarzda. Peki neden? Kimi söylentilerine göre bir azınlık mimarı olabilir ya da bir Levanten tarafından yapılmış olabilir. Her ne olursa olsun bir mücevher gibi İstanbul sokaklarında parıldayan bir yapı olarak karşımızda duruyor.

Keçecizade Fuat Paşa Türbe ve Camisi'nden ayrıldık ve şu anda Sokollu Külliyesi'ne gidiyoruz. Sokollu Külliyesi Mimar Sinan'ın yaptığı, çok öne çıkmayan ama muhteşem bir yapı olarak karşımızda duruyor. Biraz sonra özelliklerinden ve hikayelerinden bahsedeceğim ama bulunduğumuz yerin en önemli özelliği burası denize doğru akan sokaklardan oluşuyor. Çünkü hemen aşağısı Kadırga. Bir zamanlar Büyük Saray'ın bulunduğu sahile doğru inen yokuşlardayız.

Sokollu Mehmet Camisi, bulunduğu coğrafya enteresan, tam bir eğimli arazi üzerine ustaca kurgulanmış. Üç ayrı giriş kapısı var, içerideki vitraylar muhteşem ve en önemlisi yerleştirildiği yer, yamaca ustalıkla kondurulmuş ve denize hakim bir noktada. Yaptıran Sokollu Mehmet Paşa ama onun adına Esmehan Sultan, yani 2. Selim'in kızı ve eşi olan Esmehan Sultan bu camiyi Sokollu adına inşa ettirdi derler. Tabii ki bu önemli isimlerin dışında burayı yapan Mimar Sinan. Bu çok daha önemli bence. Çünkü Mimar Sinan'ın çok dikkat çekmeyen ama en iyi eserlerinin başında gelen bir yapıdan söz ediyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Mimarlık yazılarıyla, kitaplarıyla tanınan Doğan Kuban şöyle diyor. Bu cami Mısra-i Berceste'dir. Yani şiirlerin en akılda kalan mısrası anlamına gelir ki işte bu da bütün eserleri içinde en akılda kalan eseri olduğunu Doğan Kuban söyler. Örnek mi? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Orhan Veli Kanık'ın bu uzun şiirinden aklımızda kalan mısra işte budur. Mısra-i Berceste. Tıpkı Sinan'ın eserleri içinde Sokollu Camisi'nin olduğu gibi.

Yaptıran, yapan ve konumu ve en önemlisi Mimar Sinan. Bütün bunların dışında bu camiyi özel kılan bir başka şey daha var. İstanbul'da iki yerde bulunan Acerül Esfet parçaları işte bu camide 4-5 tane olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Acerül Esfet'in tamiratı sırasında düşen parçaların buraya getirilip konmasıyla ortaya çıkmış. İstanbul'da bir burada, bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde bulunuyor. Acerül Esfet nedir? Kabe'nin köşesinde ve tavafın başlangıç yerini belirten bir taş olarak karşımızda dursa da aslında Müslümanlar onun cennetten geldiğini ve Nuh tufanında Ebu Kuveys dağında olduğunu, orada saklandığını, daha sonra Hazreti İbrahim tarafından getirilip Kabe'ye konduğuna inanıyorlar. Daha sonra Kabe sellerden yıkılıyor ve cahiliye döneminde tekrar yerine konması gerekiyor. Bütün kabileler için bu taş çok önemli. Onun için kim koyacak, kim kaldırıp yerine koyacak tartışmalara sebep oluyor. Bunun için bir yöntem belirliyorlar. Diyorlar ki şu kapıdan ilk kim girerse o koysun. Ve ilahi bir durum ortaya çıkıyor. Hazreti Peygamber o kapıdan giriyor. Ve doğal olarak ona veriyorlar bu görevi. Henüz peygamber değil ama çok sevilen ve adaletiyle bilinen bir insan. O da şöyle bir yöntem uyguluyor. Cübbesini çıkarıyor, yere koyuyor, taş üstüne koyuyor ve bütün kabileler ucundan tutarak kaldırıyorlar. En sonunda da o alıyor ve bugünkü yerine koyuyor. İşte Müslümanlar için bu nedenle çok daha

önemlidir. Çünkü Hazreti Muhammed ona elini sürmüştür. Ve bu nedenle de Kabe'ye gidenler ona el sürmek için yarışırlar. Buradaki taş da bir dönem böyle kullanılmış. Özellikle minbere çıkan kapının üstündeki taşa insanlar dokuna dokuna altındaki o çok önemli yazının silinmesine sebep olmuşlar. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü asıl olan ona Kabe'de dokunmak.

Sokollu Mehmet Paşa 3 padişaha sadrazamlık yapmış ve devlet işlerine önemli katkıda bulunmuş bir sadrazam olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Kendisi Bosnalıdır, devşirilerek getirilmiş ve İslam'ın bütün detayları ona öğretilmiş, Enderun'da yetişmiş ve dediğim gibi 3 padişaha sadrazamlık yapmış. 2. Selim vefat ettikten sonra Manisa sancağında olan Şehzade 3. Murat'a haber gönderir. Ve alelacele 3. Murat yola çıkar çünkü başka paydaşlar da olabilir tahta. Mudanya'ya kadar gelir ve oradan kayıkla İstanbul'a geçer ancak fırtına vardır, içi dışına çıkar. Bir taraftan da ölüm korkusu vardır. Çünkü saraya gittiğinde belki de bir başkası tahta çıkmıştır. İşte bütün bu korkularla gelir İstanbul'a, kayık yanaşır ve karşısına çıkar Sokollu'nun. O korku içinde elini öpmek ister Sokollu Mehmet Paşa'nın. Ancak buna izin vermez Sokollu ve onu alıp tahta çıkarır. İşte 3. Murat'ın bu nedenle, düştüğü bu darın nedeniyle Sokollu'ya karşı bir kini oluşur. Ve 5 yıl boyunca onu sadrazamlıktan indirmeye çalışır. Ama başarılı bir adamdır, bunu başaramaz. Ve en sonunda da şaibeli, şüpheli bir şekilde bir suikast sonucu Sokollu Mehmet Paşa öldürülür. O suikastin detaylarına şöyle bir göz atalım.

Üçüncü Murat'ın kini hiç bitmemiştir. Ve bunun belirtilerini zaten göstermeye başlamıştır. Sokollu'nun amcazadesi Budin Beylerbeyi iken Budin cephaneliğine bir yıldırım düşer. İşte bundan onu sorumlu tutar 3. Murat ve amcazadesini idam ettirir. Bu aslında bir gözdağıdır Sokollu'ya. Ve nitekim yavaş yavaş sonu yaklaşmaktadır Sokollu'nun. Sokollu her gece namazdan sonra, akşam namazından, yatsı namazından sonra hazinedarına Tevarih-i Ali Osmani adlı tarih kitabından bölümler okutur. Yine bir akşam sorar hazinedarı hangi bölümü okuyayım diye. Bana Murat Hüdavendigar'ın Kosova'daki ölümünün olduğu bölümü oku der. Ve nitekim onu okur. O bölümde anlatılan şudur. Savaş bitmiştir ve Murat Hüdavendigar otağında dinlenmektedir. Bir ziyaretçisi gelir. O da Miloş adlı bir Sırp'tır. Ve kolundaki yene sakladığı bir hançerle Murat Hüdavendigar'ı orada şehit eder. Ve ardından Sokollu Allah'ım bana da böyle bir ölüm nasip et diye dua ettiği rivayet edilir. Ve nitekim dediği olur. Bundan sonrasını dilerseniz Selanikli Mustafa Efendi'nin yazdıklarından dinleyelim. 1579 Eylül'ün 8. Çarşamba günü Mehmet Paşa Hazretleri 2. Divanı'nda bazı davaları dinledi. Aslen Bosnalı bir divane, eskiden beri vezirin ihsanlarını görmüş bir adam, sadaka için arzuhal sunar şeklinde geldi. Yeninin içinde sakladığı hançeri vezirin sinesine vurdu. Mehmet Paşa o gece akşam ezanı vaktinde teslimi ruh etti. Cesedini at ile sürdüler. Eğer Osmanlı döneminde bu camiyi ziyarete gelen Anadolu'dan gelmiş bir gezgin olsaydık, bu caminin kimin tarafından yaptırıldığını anlamamız çok kolay olacaktı. Çünkü sadece bu camide değil, neredeyse İstanbul'daki bütün camilerin bilezik yazılarında, yani sütunların etrafına geçirilmiş metaller üzerinde o cami kim tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Tıpkı burada olduğu gibi, işte zibilin bilezik yazılarında Mehmet Paşa Hayrat'ı yazıyor. Buradan anlıyoruz ki caminin bahanesi Sokollu Mehmet Paşa. Ama sadece bunlar değil. Bu bilezik yazılarında

0: çok başka şeyler de yazmakta. Buradaki bilezik yazıları içinde en ilginci ise Süleyman Çelebi'nin yazdığı, hepimizin çok iyi bildiği Mevlid-i Şerif'e ait bir dize. O dizeden bahsetmeden önce Süleyman Çelebi'den bahsetmek istiyorum. 1351'de Bursa'da doğmuştur. Ulu Cami'de müezzinlik yapmıştır ve işte o sırada Mevlid-i Şerif'i yazmıştır. Pek çok yerde dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Hazreti Peygamber sevgisini Türkçe ve çok güzel bir üslupla anlatmıştır Mevlid-i Şerif'te. İşte buradaki bilezik yazılarının birinde bakın ne yazıyor. Aşkın nişanı var durur, akibet maşuka onu her görür. Yazdığı bu. Peki ne anlama geliyor? Aşkın işareti, yani tanrısal aşkın işareti her yerde vardır. Onu görmek için aşık olmak yeterlidir. Sokollu Külliyesi'nden, Sokollu Mehmet Paşa'nın tarihinden bahsettim. Ama bu caminin benim kişisel tarihimde de çok önemli bir yeri var.
1: Ondan kurtulmak o kadar zor değildi. Talihsiz yavruyu cami avlusuna bırakıverecekti. Cemaat henüz içeride namaz kılıyordu. Avluda kimsecikler yoktu. Yavrunun boynunda adını, memleketini bildiren bir yazı vardı. Namazdan çıkanlar çocuğu buldular, adının Tayfur, memleketinin Adan olduğunu öğrendiler.
0: Az önce izlediğiniz görüntülerdeki o eski Türk filminde bu caminin avlusuna bırakılan bebek bendenizim. Henüz daha bir yaşındayken Türkan Şoray ve Öztürk Serengil'in oynadığı Adanalı Tayfur Kardeşler filminde benim de küçük bir rolüm vardı. Zaten o ilk ve son oldu. Yeşilçam'a o filmle veda ettim.

Artık Sokollu Külliyesi'nden ayrılıyoruz. Ancak yolculuğumuz henüz bitmedi. Şimdi önce ipodromdan geriye kalan devasa spandon duvarını ve ardından da az bilinen bir sarnıcı ziyaret edeceğiz.

Bir zamanlar halkın buluşma noktası ve Bizans döneminin en büyük yapılarından biri olan o devasa 100 bin kişilik hipodromdan pek bir şey kalmamış. Bugün Sultanahmet Meydanı'nın ortasındaki 3 kili taşın haricinde en önemli parçası hemen arkada gördüğümüz kavisli duvar. Buraya sfendon deniyor. Zaten anlamı da bu, kavisli duvar. Peki bu neden yapılmış? 400 metre uzunluğu olan bu hipodromun o uzunluğunu sağlayabilmek için önünde yer alan yamaca işte bu duvarla düz bir alan sağlanmış. Bu duvar sayesinde böyle bir alan ortaya çıkmış. Ve bu alanda bir zamanlar atlar, dört atın çektiği yarışçılar yarışırmış. Ve bu kavis tam da dönme noktalarıymış. Daha sonra hipodrom tabii ki gittikçe kan kaybetmiş ve neredeyse ortadan kalkmış. İşte bu sfendon duvarının hemen üstündeki düz alanı Osmanlı başka şeyler için kullanmış. Fatih döneminde bir kılıçhane yapılmış buraya. Daha sonra Sultanahmet Camisi'nin bazı parçaları, yani külliyenin bazı parçaları yine burada inşa edilmiş. Ve en önemlisi Dersaadet Mektebi de yine bu düz alana inşa edilenler arasında. O mektep dönüşmüş, bugün Sultanahmet Meslek Lisesi olarak karşımızda duruyor. Sonraki dönemlerde bu büyük sarnıç ve içindeki dehlizler delikleri kapatılarak bir sarnıç haline getirilmiş. Su sarnıcı. Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam etmiş. Önüne bir çeşme yapmışlar ve bu çeşme sayesinde buradaki su halka bir şekilde dağıtılmış. Sonraki dönemlerde atıl durumda kalıyor ve bugün iyi bir bakımı hak ediyor. Çünkü İstanbul'un Bizans döneminden kalan ender yapılarından biri.

Gezimizin son durağı sürpriz bir mekan olacak. Arkamda gördüğünüz apartmanın altında muhteşem bir mekan bizleri bekliyor.

Evet, şu anda bir Bizans sarnıcının, bir Doğu Roma sarnıcının hemen içindeyim. Dışarıdan baktığımızda sıradan bir apartmanın altında gibi görünse de burası 1500 yıllık bir yapı aslında. Tam olarak yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmese de Büyük Saray'ın, yani bir zamanlar Bizans'ın Büyük Saray'ının sınırları içinde bulunuyor. Anlaşılan o ki burası o Büyük Saray'ın sarnıçlarından biri. Daha sonra 2. Beyazıt döneminde Çandarlı Halil Paşa'nın silahtarı Asan Ağa tarafından hemen bunun üst tarafına bir cami inşa ediliyor. Bugün bu cami değişmiş dönüşmüş olarak hala durmakta ve onun mahzeni olarak kullanılıyor. Daha sonra bir buz deposu olarak kullanılmış ve en sonunda da üstüne bir bina inşa edilerek burası gizli bir hazine haline gelmiş. Buraya Nakilbent Sarnıcı adı veriliyor. Zaten isminden yola çıkarak su sisteminin, su nakil sisteminin bir bendinin yanı başında olduğu düşünülebilir. Ama isminin kaynağı hemen bu sokağa verilmiş olan isimden kaynaklanıyor. Bir halı mağazasının hemen altında yer alan Nakilbent Sarnıcı zaman zaman bir takım sergilere ev sahipliği yapıyor. Ama buraya geldiğinizde hipodromla ilgili panolar, maketler ve özellikle de bir zamanlar hipodromun ortasını süsleyen çeşitli heykel ve taşların maketlerini görme şansınız var. Bu daimi bir sergi, sürekli burada. Ve buraya geldiğinizde bütün bunlar size bir zamanlar hipodromun nasıl göründüğü konusunda fikir veriyor. Özellikle maketi, makete baktığınızda Sultanahmet Meydanı'nın Bizans döneminde nasıl göründüğünü buradan çok daha iyi anlıyorsunuz. Ve özellikle ortayı, spina bölümünü, bir zamanlar atların etrafından dönerek yarıştığı bu spinayı süsleyen dikili taşların ve heykellerin nasıl göründüğünü gördüğünüzde de taşlar yerine oturuyor. Çünkü bugün spinada bütün bunlardan geriye sadece 3 parça kalmış. Örme taş, dikili taş ve yılanlı sütun. Onun içinde bir zamanlar var olan diğer heykelleri burada görme şansınız var.

Rotamızın sonuna geldik. Şerefiye Sarnıcı'ndan başladığımız yolculuk, Keçecizade Fuatpaşa Camisi, Sokollu Külliyesi, Spendak'ın Duvarı ve en sonunda da Nakilbent Sarnıcı'na kadar sürdü. Yine bütün rotayı her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler eşliğinde gezdik. Bir başka rotada tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: hikayesi benim hayat hikayemdir. Biz aslen İstanbulluyuz. Yani annemin de babamın da doğduğu şehir orasıymış. Annem şu anda yanımdaki hanımdır. Babamı hiç hatırlamıyorum. 2 yaşındayken ölmüş. Şimdi annemle İzmir'e gidiyoruz. Bundan sonra da hep orada oturacakmışız artık. Niçin bilmiyorum, İstanbul'dan ayrıldığımıza çok üzülüyorum. İstanbul'da benim, benden biraz büyük bir erkek oyun arkadaşım vardı. Ondan ayrılmak beni çok üzüyordu. İzmir'e vardıktan sonra bir eve geldik. Hiç de güzel bir yer değildi. Anneme, burası neresi diye sordum. Artık bizim evimiz burası dedi. Şaşırmıştım doğrusu. Halbuki İstanbul'daki evimiz ne güzeldi. Koskocaman bir köşk, büyük bir bahçesi vardı. Günler yeni evimiz içinde geçip gidiyordu. Ama İstanbul'daki arkadaşımı hiç unutamıyordum. Annemin bir üzüntüsü vardı. Ama benden saklıyordu. Canım anneciğim, bütün ev işleri arasında benimle ilgilenmeyi, bana kitaplar okuyup masallar anlatmayı hiç ihmal etmiyordu. Bir gün gene bana kitap okurken, annem birden rahatsızlandı. Herhalde bir yeri acıyordu. Annem o günden sonra yatağa düştü. Gün geçtikçe kötü oluyor, acısı, ıstırabı artıyordu. Komşular, tanıdıklar hep başındaydı. Beni annen yakında iyi olacak diye teselli ediyorlardı. Halbuki ben annemin iyi olmadığını, fena şeyler olacağını adeta hissediyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Bir gün annem gözlerini kapadı ve bir daha da hiç açmadı. Annem ölmüştü artık. O günkü annemin yüzü, kapanan gözü, yıllar yılı gözlerimden silinmemişti. Ama annem artık duvardaki resimdi. Canım annem, resimde bile sanki bana bakıyordu. Bir gün evimize Mehmet amca adında biri geldi. Benim kimsem olmadığı için o bakacakmış. Babamın uzak akrabalarından olan bu adamı ilk görüşte sevmemiştim her nedense.
1: Yıllar birbirini kovalamış, koskoca bir kız olmuştum artık. Parasızlık ilk okulu bile zorla bitirmeme sebep oldu. Bir aile çevresi içinde büyümediğim için adam akıllı terbiye de almamıştım. Bu arada Vasim Mehmet amca bana bol bol nasihatler verir, hiç okutmadan bir sürü kağıt imzalatırdı. Şu adamı çocukluğumdan beri sevmemiştim. Hala da sevmem ya. Çocuklar hislerinde yanılmazmış. Yanılmadığımı ben de yıllar sonra anladım ancak. Vasim bir gün yaşamak için çalışmak lazımdır diye beni eski İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağına götürdü. Karısı Şefika Hanım'a can yoldaşı olacakmışım. Yani açıkçası besleme. Mehmet amca, eti senin kemiği benim diye hanıma teslim etti beni. Ama Şefika Hanım'ı görünce rahatladım biraz. Kibar, güler yüzlü bir kadındı. Burası senin evin, inşallah seni ben gelin ederim dedi.

0: türlü işe koşuyordum. Çamaşır, bulaşık, yemek servisi, orta işi... Ama memnundum hayatımdan. Karışanım, görüşenim yoktu. Mağrur ve dik başta olduğumdan çalışmak için bu kapıdan daha iyi bir kapı bulamazdım. Ama bu mutluluk bir gün bozuldu. Şefika Hanım elinde bir mektupla yanıma gelmişti.
1: Size bir mektup var Nevin Hanım.
0: Mektup mu? Kimsem yok ki bana mektup yollasın hanımefendi.
1: Kocanızdan.
0: O nasıl söz hanımefendi? Evli olmayan kadının kocasından mektup gelir mi hiç?
1: Sabık İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağında... bestekar Nevzat Ekrem Bey'in karısı Nevin hanımefendiye, buyurun. Halbuki sizi kimsesiz bir genç kız diye tanıttılar bize.
0: Mutlaka bir yanlışlık olacak hanımefendi. Avukat Selim damgası da var. Şaka olamaz herhalde. Hanımefendi, sizi alakadar eden bir iş hakkında görüşmek üzere... mümkün olduğu kadar süratle yazıhanemi şereflendirmenizi rica ederim. İmza İzmir avukatlarından Ahmet Selim.
1: Doğru değil miymiş?
0: Evet ama... bana bir saat için izin verir misiniz hanımefendi?
1: Gidebilirsiniz.
2: Yazıhaneme teşrif etmenizi ricamın sebebi... vasiyiniz Mehmet Bey'in hesaplarında sizi ilgilendiren işleri halletmek içindir.
0: Mehmet Bey'in hesapları mı?
2: Evet. Biliyorsunuz 3 ay evvel vefat etti.
0: Bilmiyordum, Allah rahmet eylesin.
2: Mehmet Bey'in hesaplarının tasfiyesine ben memur edildim. Bu hesaplar arasında sizi ilgilendiren kısımları gözden geçirdim.
0: Kısa kesin be avukat bey. Vasim üstümüze afiyet, tatsız tutsuz bir adamdı. Onun hesabına kafa şişirmek bana mı kaldı yani?
2: Sizi asıl çağrışım kocanızla olan...
0: Ne kocası be? Bakın terbiyeliyle terbiyeli olurum ama... namusuma dokanıldı mı bakmam avukat falan ha, sonra...
2: sinirlenme, otur kızım. Siz meşhur bestekar Nevzat Ekrem Bey'in eşi Nevin Rauf Tuncer değil misiniz?
0: Ben sadece Nevin Rauf'um. Evli değilim. Nevzat Ekrem ismini de ilk defa işitiyorum.
2: Hanım kızım, ciddiyetten ayrılmayalım. Bundan 4 yıl evvel...
0: Dört yıl evvel okulda öğretmenlerin ceketine kuyruk bağlıyordum. Sözlerime inanmıyorsunuz galiba.
2: Nikah kağıdınızı dün kendim okudum.
0: Nikah kağıdı mı? Bozma gene kafamı avukat bey.
2: Otur kızım, otur evladım. İşte dosyanız. Mesela şu vesika nikahınıza ait izinname.
0: Ben anlamam böyle karışık dalgalardan. Evli olmadığımı ben mi iyi bileceğim yoksa şu kağıt parçaları mı? Ne koca yüzü gördüm, ne nişanlı. Ben evlenmek değil, başkasının nikah çeken yemek bile kısmet olmadı bana.
2: O ciheti bilmem. Bence malum olan şey, dosyada da mevcut evraka göre... vasiyenizin sizin hesabınıza senede 60.000 lira çekmiş olduğudur. İşte, makbuz.
0: 60.000 lira mı? Şaka yapmayın avukat bey.
2: Vasiyeniz Mehmet Bey sizin evli olduğunuzu biliyormuş bu vesikalara göre. Çünkü imzası var. Sizi saflığınızdan istifade ederek evlendirmiş olmaları muhtemel.
0: Biri öyle bir halt işlediyse veririz mahkemeye, bozarız o evliliği.
2: Hele bir kere nasıl evlendiğinizi öğrenelim, bozdurmayı ondan sonra düşünürüz kızım.
0: O zaman o işle zaten haliniz uğraşın, benim aklım ermez öyle karışık işlere.
2: Bu iş beni de meraklandırdı. Esaslı bir araştırma gerekecek.
1: Böyle bir meseleye isminizin karışmış olmasına çok üzüldüm. Kocanız olan bu adam belki de çapkının biridir.
0: Hangi kocam? İnanın biraz canım, kocayla falan bir işim yok benim.
1: Dediğiniz gibi olsun Nevin. Hakikaten öyle diyelim ama herkesi nasıl inandırırız?
0: Yani sizin nazarınızda kabahatliyim öyle mi?
1: Ben bir dedikodunun doğmasından korkuyorum.
0: Anlıyorum hanımefendi. Yarın sabahtan tez yok, evinizden çıkıp gideceğim. Benim yüzümden bir dedikoduya uğramanızı istemem.
2: Maalesef araştırmalarımdan bir şey çıkaramadım. Kanunen Nevzat Ekrem Bey'in eşisiniz. İstanbul'a gitmenizden başka çare yok.
0: Gerekirse giderim, çünkü bu uyduruk koca yüzünden işimden oldum.
2: Bak kızım... İstanbul'da arkadaşım avukat Muzaffer'i bulursunuz. O sizi Nevzat Ekrem Bey ile tanıştırır. Kendisiyle konuşur, durumu anlatırsınız. Ben avukat Muzaffer Bey'e bir mektup hazırladım. Vakit kaybetmeden yola çıkmaya bakın. Buyurun. Bir de para meselesi var. İstanbul'a parasız gidilmez.
0: Aa, yanımda azıcık para var.
2: Azıcık para hiç yok demektir kızım. İstanbul'dan vasiyeniz namına gelen paranın son 3 aylığı 15.000 lira olduğu gibi duruyor. Bu parayı size vereceğim.
0: Ama bu para benim değil ki.
2: Fakat bu mesele için sarf olacak. Buyurun, bu da çekiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben de size iyi şanslar dilerim kızım.
0: Allah'a ısmarladık. Yardımınızı hiçbir zaman unutmayacağım.

0: Şey, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesi bu anda mı?
1: Şu ikinci kat.
0: Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Konya avukatlarından Selim Bey tarafından geliyorum. Avukat Muzaffer Bey'le görüşebilir miyim?
2: Muzaffer Bey mahkemedeler.
0: Peki, ne zaman döner?
2: Akşam üzeri sanırım.
0: Müşterilerinizden biriyle görüşmek istiyordum. Besteker Nevzat Ekrem Bey'le. Adresini verebilir misiniz?
2: Hay hay hanımefendi, söyleyin.
0: Yok, yazın lütfen.
2: Peki.

0: Nevzat Bey'i görmek istiyor.
1: Randevunuz var mı?
0: Hayır.
1: Öyleyse mektup yazın. Kendilerinin haberi olmadan içeri alamam.
0: Ne yani, padişahın huzuruna mı çıkıyoruz be? Ben avukat Muzaffer Bey tarafından geliyorum. Nevzat Ekrem Bey'i derhal görmem lazım. Şu kartı verin kendisine. İşte.
1: Zannetmem ama bir söyleyeyim. Günde en aşağı 100 kadın arar kendisini.
0: Hadi hadi git, haber ver, uzatma. İş istemeye mi geldiniz yoksa yardım istemeye mi? Çok konuşma.
1: Buyurun efendim.

0: Hoca'da görüşmek istiyorum.
1: Sizi dinliyorum.
0: İsmimi okudunuz herhalde.
2: Evet, okudum ve bu ne küstahlık diye sepete attım. Benimle konuşmak için karımın adını vererek girmeniz doğru bir hareket değil.
0: Bir erkeğe sırnaşmak için nüfus değiştirecek kadar enayi değilim. O benim ismim.
1: Korkarım benim, kocanız olduğumu da söyleyeceksiniz.
0: Ben de aynı korkuyla buraya kadar geldim.
1: Demek açık gözlük edip kocanız olduğumu iddia ediyorsunuz.
0: İddia etmedim, korktuğumu söyledim. Çünkü nüfus kağıdımda sizinle evli görünüyorum.
1: Bak kızım, benim saçma sapan laflarla uğraşacak vaktim yok.
0: Öyleyse uzatmayalım bayım. Karınızın adı Nevin Rauf değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu isim benim ismim.
1: İmkanı yok. Siz ya bir delisiniz ya da bir sahtekar.
0: Siz de efendi görünüşlü ama saygısızın terbiyesizin biri.
1: Asıl ben sizi terbiyeye davet ederim. Ben sizinle evlenmedim. Sizi tanımıyorum. Benim karım harikulade güzel, zarif bir kadındır. Sizi daha fazla dinleyerek de vaktimi kaybetmek istemiyorum. Hadi güle güle, güle güle.
0: Kafam bozulmaya başlıyor ama.
3: Ne oluyor Ekrem, bu gürültü ne?
1: Bu tımarhane kaşkını hanımefendi, benden evli olduğunu iddia ediyor.
3: Bu kılıkla bu eve hizmetçi bile olamazsın sen kızım. Anlaşılan ayna görmemişsin sen.
0: Bana bak, saçlarından bir tutarsam cart diye indiririm.
3: Ekrem, bu küstahın haddini bildirmeyecek misin?
1: Yeter artık! Hanımefendi, kendinize gelin biraz.
0: Susar mısın şimdi? Bu evlilik maskaralığı ne dalgadır, onu söylesen.
1: Sizden kurtulmak için anlaşılan ya polise ya da tımarhaneye telefon etmeli.
0: Ben de buraya bu pis işten kurtulmak için geldim. Namus meselesi bu. Ya bana adam gibi doğru dürüst cevap verirsiniz, ya da ben size adımı çaldılar diye polise veririm.
1: Sizi şimdi kapı dışarı attıracağım, daha fazla masal dinleyemem.
0: Hacet yok, gidiyorum. Ama pişman olacağınızı da aklınızdan çıkarmayın.
1: Neden duruldun sevgilim? Zincirlik bir tımarhane kaçkınının zırvalarına kulak asıp da kendini üzmen manasız.
3: Ya doğruysa dedikleri?

Alacağım intikamımı. Şımarık züppeler ne olacak? Köşkte hizmetçi bile alamazmışım ha? Bu lafı fitil fitil burunlarından getirmesem bana da nevin demesinler. Ne yapayım? Kıyafet köpeklere ziyafet ama gururum onların sülalesinden yüksektir. Ah, boş tarafıma geldi. Neden kafalarına bir vazo indiremedim acaba? Hele o benim adımı çalan Sinameki karıya. Alo, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesini rica edeceğim. Numarası mı? Bir dakika. 44 97 86. Evet.

0: Alo? Evet. Bir dakika efendim. Beyefendi, telefonla sizi arıyorlar.
1: Buyurun. Avukat Muzaffer. Evet. Notunuzu aldım Nevin Hanım. Evet. Gayet tabii hanımefendi.
2: O Nevzat Ekrem Beyefendi denen zatı da davet ederseniz hep beraber daha iyi anlaşırız. Yoksa polise veririm.
3: Bu işe hakiki Nevin Rauf'un vasisi Mehmet Bey'in zoruyla girdim. Her şeyi planlamıştı. İlkin korktum.
4: Sonra da sahtekarlığı kabul ettim.
3: Çok sıkıntı, her kötülüğü yapabilecek bir yokluk içindeydim Ekrem. Kendimi satmaktansa...
4: Başka bir kadının adını çalmayı göze aldım.
3: Mehmet Bey çekinilecek bir şey olmadığını söylüyordu.
4: Ve sen sahte hüviyetle vasiyetnamede istenilen Nevin Rauf adını alıp benimle evlendin.
3: Evet Ekrem.
4: Peki şimdi ne olacak? O şirret karıyı da deli zannedip kovduk. Ne adres aldık ne bir şey. Alo? Oh, merhabalar Muzaffer Beyciğim. Teşekkürler efendim. Tam da aynı şeyi düşünüyorduk. Nerede buluruz kızın adresini diye. Peki. Evet, yarın 3'te sizin yazıhanede. Tabii tabii. Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Nevin Rauf hanımefendi ile mi müşerref oluyorum?
2: Evet, siz de avukat Muzaffer Bey'siniz galiba.
1: Evet, buyurun şöyle.
5: Otur kızım.
1: Ekrem Bey de kendisini ziyaret ettiğinizi bana anlattılar.
2: Ya, eksik olmasınlar çok kibar davrandılar. Beyefendinin sayesinde hizmetçi kılıklı adi sahtekar olduk. Güya beyefendiye sırlaşmak için numara yapmışım.
1: Sakin olun lütfen. Şüphesiz ne ben ne de Nevzat Ekrem Bey gerçek hüviyetiniz hakkında şüphe etmiyoruz. Siz bundan 4 yıl önce Nevzat Ekrem Bey'le evlenen Nevin Rauf hanımsınız.
2: Hala mı evlilik lafı? Ben hayatımda hiç evlenmedim diyorum.
1: Bir dakika. Nevzat Ekrem Bey, Nevin Rauf ismini taşıyan genç kız kim olursa olsun... ...onu zevceliğe kabul etmek zorundaydı.
2: Fazla Arap saçı bir hikaye ama Allah sonunu hayretsin.
1: Sonu çok hayırlı çünkü 6 milyonluk bir iş.
2: Ne? Anlamadım.
5: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Ancak böylelikle mirasa sahip olabileceksiniz.
2: Çok komik bir miras meselesi doğrusu.
4: Komik ama faydalı. Bu servete konmak için adınızı alıp benimle sahte nikah yaptılar.
2: Aman ne mühim sizinle nikahlanmak.
5: Mühim olan bir anda milyoner olduğun kızım.
2: Bence mühim olan köşte bana yapılan hakaret. Sahtekar, yalancı kimmiş, ben mi yoksa bunlar mı?
4: Kendinize gelin hanımefendi.
2: Siz benim haberim olmadan benimle nasıl evlenebilirsiniz?
4: Bu işte beni de aldattılar. Sizinle evlenebilmem için sizi tanımam lazımdı. Ben de vasinize müracaat ettim, o da bana bu oyunu oynadı.
2: Ne oyunu?
1: Müsaade ederseniz Ekrem Bey, ben izah edeyim. Miras vasiyetnamesi ortaya çıkınca sizi aradık tabii. Dolayısıyla vasiniz Mehmet Bey bize muhatap oldular. Vasiyeti kendilerine anlattık. Daha sonra bize beraberinde getirdiği genç bir kızı Nevin Rauf adıyla tanıttı. Sahte evrak ve nüfus cüzdanı düzenlemişti. Hiç şüphelenmeden o Nevin Rauf hanıma nikahı kıydık.
2: Vasimin bu işte çıkarı neydi?
1: Vasiyetnamede yazılı 250 bin liralık çeyiz parasını almak için. Çünkü getirdiği kızla kendisi anlaşmıştı.
2: Haa, şu mesele! Peki, şimdi evdeki sevgili karıcınız ne yapacaklar acaba, ha?
5: Herhalde alıp bohçasına gidecektir kızım.
2: Gitmesine lüzum yok. Durum açıklandığına göre yapılacak ilk iş... ...bu tatsız nikahın bir an önce bozulması. İkimiz de kurtulmuş oluruz.
5: Biz şahsen bir sebep göremiyoruz bu nikahın bozulmasını.
2: Neden? Herhalde güzel kadınlar meraklısı kıymetli bestekarımız Nevzat Ekrem Bey de benim kadar sevinir bu ayrılığa. Değil mi beyefendi?
4: Benim için fark etmez.
2: Benim için çok mühimdi.
1: Biz kendi davamıza baksak önemsiz şeyler üzerinde duruyoruz.
5: Avukat Bey doğru söylüyor kızım. Seni bekleyen yakışıklı bir koca ve 6 milyonluk bir servet var.
2: Gönül kimi severse yakışıklı koca odur amca. Onun için koca lafını geç bir kalem. Sonra ben ne yapayım onca parayı? Çok para azdırır beni.
1: Ama siz bu izdivaca hayır derseniz Ekrem Bey mirastan mahrum kalır.
2: Hı? İşte ben de onu istiyorum. Ben az parayla geçinirim ama beyefendi milyonlara alışmış, o geçinemez.
4: Ben zaten zenginim, sen kendine bak.
1: Hatalı hareket ediyorsunuz. Atasözü malum, öfkeyle kalkan...
2: Zararlı otururmuş, biliyoruz. İnsan nefret ettiği insanla aynı çatı altında oturabilir mi hiç?
4: Hislerimiz karşılıklı. Ben de sizden nefret ediyorum. Ama basit bir nefret yüzünden Nuri amcanın vasiyetini bozmak istemem. Bu evliliğin devamını para için değil, sevdiğim bir ihtiyarın aziz ruhu için istiyorum.
2: Aziz ruhu mu, yoksa aziz mirası için mi Ekrem Bey? Ve size son sözümü söyleyeyim. Benim için hayatta servetten daha önemli şeyler vardır. Ekrem Bey'in beni köşte nasıl bir merasimle karşıladığını görseydiniz, kendilerine neden hayır dediğimi daha iyi anlardınız. Hadi aldık, Allah'a ısmarladık.
5: Kızım, yerden göğe kadar haklısın ve bu yüzden sinirlisin. Düşünüp taşındıktan sonra aynı meseleyi yarın konuşsak.
1: Bir kere denemekten de zarar gelmez. Yarın köşkte bir defa daha konuşsak.
2: Sizleri çok sevdim. Hatırınız için bir kere daha bu meseleyi konuşalım. Yalnız beyefendinin uşaklarıyla sahtekar karısına ve hizmetçilerine misafirleri terbiyeli karşılamalarını tembihlersiniz.
4: Çok inatçısınız hanımefendi.
2: Üstüme varmayın, katlidir kararım beyefendi.
4: Peki, inatçılığınızdan vazgeçip kararıma uymanız için mirastaki hissenizden ayrı kaç para istersiniz?
2: Asabımı bozmayın beyefendi. Hayatınız belki satın alınacak kadınlarla geçmiştir. Ama satın alınmayacak kadınlar da vardır.
4: Fiyatı verilince her şey satın alınabilir. Söyleyin kaç para?
2: Kafanıza bir vazo indirmemi istemiyorsanız özür dileyin, yoksa bu iş...
5: Karakolda biter.
1: Belki Nevin Hanım'ın direnmesinin hissi bir sebebi vardır.
2: Ne gibi hissi sebep?
1: Genç bir kız olarak erkeğinizi seçmek hakkınız tabii. Belki menfaatleriniz üzerinde tuttuğunuz bir sevgiliniz vardır.
2: Bakmayın, ana babaya hasret büyüdük. Kılık, kıyafet, kibarlık edebiyatımız falan noksandır ama... namus cihetinden sizin o kürklü hatunları vagonu ile cepten çıkarırız. Ben can davası, ekmek davasındayım. Ne sevgilim oldu, ne de sevmeye niyettim.
4: Beni yanlış anladınız. Ben sizden aşk dilenmedim. Nikah bozulmayacak ama gene de birbirimizden uzak olacağız.
2: Çünkü yeryüzünde birbirine asla yaklaşamayacak iki düşmanız.
1: Tabii şimdilik, yarınların neler doğuracağını kimse bilemez.
2: Bilmeye lüzum yok. Yarınlar sadece kavga ve patırdı doğurabilir aramızda. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok beyefendi.
5: Aferin Nevin kızıma. Ben de olsam aynen davranırdım. Bu bir ticari evlilik olacak. Topu topu bir sene. Hiçbir aşk ve sevgi olmadan.
2: Ben ticaretten anlamam, ben tüccar değilim. Benim maksadım Ekrem Bey'e hareketlerini pahalıya mal etmek.
4: Bu yaptığınızı bindiğiniz dalı kesmek derler.
2: Ben paraya, konfora falan alışık değilim zaten. Ama siz alışıksınız, siz düşünün.
1: Fakat Nevin Hanım, Ekrem Bey'e ait paraya, mala, mülke, her şeye resmen ortak olacaksınız.
2: Her şeye ortak mı olacağım?
5: Evet, ve asıl intikamı öyle alırsın. Mirasından kalan nakit 800 bin lirayı da şimdiden üzerine geçirtebilirsin.
2: Bu köşk de benim mi olacak?
5: Evet, yalnız bu köşk değil, diğer apartmanlarda.
2: Peki bu iş nasıl garanti olacak?
1: Noter ve tapudan bütün gayrimenkullerin yarısını Ekrem Bey üzerinize devir yapacak. Değil mi beyefendi?
5: Ve bankadaki paraların da yarısı isminize açılacak bir hesaba geçecek.
2: İşte şimdi intikamımı alabilirim. Tamam. Bir yıl sabredeceğim beyefendi.
4: Ben de sana bir yıl tahammül edeceğim.

Beni kılıksız görünce ilkin aptalın sümsüğün biri sanmışlardı ama işimi sağlam tutup notere gidince kolay kırılacak ceviz olmadığımı anlamışlardı.

bankaya da hisseme düşen 800 bin lirayı yatırınca artık topla tüfekle yıkılmaz bir hale gelmiştim. Mirasın geri kalan 7 milyonuna hak kazanmak için bana bir yıl katlanmak zorundaydılar. Az sonra avukat ve Kamil de

0: Ayrılmışlar, yalnız kalmıştık. Beyefendi beni alelacele otelden alıp köşke götürmek istiyordu. Beni ilk geldiğimde nefretle karşılayan sayın bestekar hazretlerine bir uşak muamelesi yapıyordum.
1: Eşyalarımı hazırlamak uzun sürer, birkaç gün sonra gelsem... köşte de ayrı yaşayacağımıza göre bir acelemiz yok.
2: Lüzumlu eşyalarınızı şimdi beraber alırız. Geri kalanları da uşakla hizmetçiyi gönderip taşıtırım.

0: Hesabınızı kapattım. Otelciye de odayı bıraktığınızı söyledim.
1: Teşekkürler ama yangından kaçar gibi lüzum yoktu bu aceleye. Eyvallah amca!

0: Selamlaştığınız adam kimdi?
1: Ne bileyim ben?
0: Bilmediği kimseye öyle göz süzer mi insan?
1: Bir ahbabımdı belki.
0: Bu şehre yeni geldiniz daha. Ahbaplıklar kurmak için nasıl vakit bulabildiniz?
1: Evlenmeye bile vakit bulamadık mı?
0: Haklısınız ama sizden bir ricam var. Evlilik oyunu oynadığımız müddetçe bu gibi selamlaşmalar yahut buna benzer hareketleriniz olursa bana da izahat verin lütfen.
1: Neden?
0: Rol bile olsa bir kocanın karısına bu gibi şeyleri sormaya hakkı vardır da ondan.
1: Vallahi orasını düşünürüz sırası gelince. Ticari bir anlaşma yaptık diye esir olmadık ya.

0: Üst kata çıkarım.
1: Evinize hoş geldiniz.
2: Doğru, evim.
1: Buyurun, sizi dairenize çıkarayım. İlk gelişinizde sizi bir sahtekar sandımdı ama şimdi resmen karımsınız.
2: Ben de ilk gördüğümde zaten ailenizi dünyanın en kaba insanı sandımdı ama şimdi maalesef kocamsınız.
1: Burası daireniz, salonu, bu da yatak odası. Burada mesut olursunuz inşallah.
2: Saadet için evlenmedik Ekrem Bey. Birbirimizi üçer milyonluk miras aşkına katlanacağız. Yoksa ne ben zatı halinizi çekebilirim, ne de zatınız beni.
1: Buyurun, odanızı da göstereyim. Beğendiniz mi odanızı?
2: Damı akmayan her oda birdir benim için. Sahte Nevin, Rauf Hanım da burada mı yatarlardı?
1: Hayır, o yanında yatmayı tercih ederdi.
2: Haha, şu mesele!
1: İyi günler, Allah'a ısmarladık.
2: Artık kendi köşküme yerleşmiştim. Sanki rüyalar alemindeydim. Bu koca köşkte sevdiğim tek insan Kamil dayı olmuştu. Ertesi gün ilk işim onu yanıma alıp köşke ilk geldiğim gün bana tepeden bakıp hakaret edenleri ve köşkten beni kovanları buradan temizlemek oldu. Bütün uşak ve hizmetçileri kovdum. Yapılacak mühim bir işim daha vardı. Evet, hadi! Şimdi dayı bey, sen bana yeni uşak ve hizmetçiler temin edersin.
3: Baş üstüne!
2: Köşkte bir dediğim iki olmuyor, yalnız benim borum ötüyordu ama günlerim bunalım içinde geçmeye başlamıştı. Beğeneceğimi umduğum yatak odası aslında bir yıllık diri diri gömüleceğim bir mezar, bir hapishane olmuştu benim için. Ne ben onun odasına gidiyordum, ne de o benim odama geliyordu. Zaten o çok geceler sabaha karşı sarhoş olarak eve geliyor ya da sabaha kadar evde içki içiyordu. Bazen

yanına gitmek, onunla konuşmak istiyordum ama o benim yüzüme bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Bu bir anlaşmalı evlilik de olsa, resmen kocam olan adamın ihmali beni çıldırtıyordu. Bir araya geldiğimiz tek yer yemek odasıydı. Orada bile yarım saat bir arada olmamıza tahammül edemiyordu. Belki o da haklıydı. Onun hayatı bambaşkaydı. Ben basit bir kızdım, görgüsüzdüm. Benden nefret ettiğini, iğrendiğini bakışlarından anlıyordum.

0: Bazı günler yemeğe bile inmiyordu. Odasında tek başına oturuyordu. Bir senenin çabuk geçmesini iple çekiyordu besbelli. Çok gariptir. İnsan sevmese, hiçbir ilgisi dahi olmasa... ...kendisine ait bir erkeğin başkalarıyla ilgilenmesine tahammül edemiyor. Muhakkak başka kadınlarla ilgisi vardı. Bir gece geç vakit telefon çaldı. Telefonlar paraleldir. Bir tanesi benim odamda, bir tanesi onun odasında.
1: Alo, sevgili.
2: Alo. Sen misin Zeynep? Hiç. Baş belasından uğraşıp duruyoruz.
1: Canım Ekrem'im, seni kaybettim diye korkmuştum.
3: Adı Sayıcın Emin Rauf diye, o aptal mı alacak senin yerini?
1: Tatlım, bir tane Ekrem'im. Yarın nerede buluşuyoruz?
3: Gece 10'da, gel kulüpte.
0: Gel kulüpte, ha?

0: Ciddi misiniz böyle?
1: Yeri ise neşeliyimdir ama korkarım sayenizde somurtkan bir adam olup çıkacağım.
0: Anlaşmamızı unutmayalım. Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Doğru, haklısınız. Rol yapan iki aktör. Daha doğrusu para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Ekrem zor erkektir kızım.
0: Ben de kolay kadın değilim.
2: Belli, o tarafını seviyorum zaten senin. Ekrem'i adam etmek için senin gibi acar bir kız lazımdı.
0: Yani yeğeninizden değil, benden yana mısınız?
2: Ben Ekrem'i çok severim, yalnız çok şımarık ve havaidir. Yola girmesi, burnunu sürtülmesi faydalı olur.
0: Bana yardım ederseniz alnını bile sürteriz.
2: Bütün gücümle yardım ederim.
0: Gel kulüp nerede biliyor musunuz?
1: Zeynep Hanım'ın sesi çok güzeldir, kulübünüzde şarkı söyleyebilir.
3: Emredersiniz Ekrem Bey. Sizin sesi güzel diye tanıştırdığınız hanım, bizim için şimdiden bir yıldızdır.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Yarın akşam programa başlayabilirsiniz Zeynep Hanım.
0: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler Ekrem Bey. İyi eğlenceler.
0: Sağ ol. Çok çok teşekkür ederim sevgilim. Beraberken beni sevmediğini zannediyordum.
1: Neden?
0: Üzerime bir sürü kadınlarla çapkınlık ediyordum.
1: Bugün aynı şeyi seninle yapıyorum işte. Evdeki aptal, en pısırık erkeği bile ihanete sevk eder. O inatçıya ihanet etmek sevaptır ayrıca.
0: Ya fark ederse?
1: Ha, o mu? Hayatta adam kızdırıp kavga etmekten başka bir şey bilmeyen bu dalanın serserinin biri.
0: Kolay gelsin!
1: Burada işin ne?
0: Yavuz hırsızlara bakın! Aynı şeyi benim sormam lazım. Evde iki günlük masum karıcığını bırak, burada elin ile oynaş, iyi vallahi.
4: Ama...
0: Başlatma şimdi!
1: Biraz yavaş konuşamaz mısınız, ayıp?
0: Sus! Ayıp olan sizin yaptığınız. Bu sefer kibar davrandım. Ama bir daha yakalarsam o mısır püskülü saçlarını doladım mı elimi yerden yere çalarım. Kafanı patlatırım ha!
4: Çok kibar karım varmış Ekrem. Allah kolaylık versin.
0: Hadi hadi! Sen elin kocalarına akıl vereceğine başının çaresine bak. Yürü eve! Yürü diyorum!
1: Nevin, herkes bize bakıyor. Maksadın beni rezil etmek mi?
0: Hayır, hizaya sokmak. Bir yıl içinde kendimizi frenlememiz lazım yoksa...
1: Yoksa ne?
0: Yoksa ben de aynı şekilde hareket etmek zorunda kalırım beyefendi.
1: Ne o?
0: Takarım koluma heriflere gelirim buraya. Hadi! Evli olduğumuzu unutup adımı çalan metresinizle oynaşmaya başladınız.
1: Mecburum hanımefendi, genç ve sıhhatli bir erkeğim. Odalarımız ayrı olduğuna göre bazı şeyleri dışarıda aramak zorundayım.
0: Madem resmen evliyiz, benim kadınlık gururumu da korumak zorundasınız.
1: Sizinle münakaşa etmek, sinirlerimi bozmak istemiyorum. İyi geceler.
5: Zannettiğimden çabuk gelecek yola.
0: Burada mıydın dayı? Ben de zannettiğimden çok üzüleceğim.
5: Üzülmek mi? Hani

0: Kıskanıyorsun. Sevgi olmayan yerde kıskançlık olamaz.
1: Ben sadece İzzet'i nefsimi düşünüyorum. Allah'ın günü polis afiyesi gibi beyefendinin peşinden mi koşacağız?
0: Onun kolayı var, Ekrem'i koştur peşinden.
1: Nasıl?
0: Sen de biriyle dolaşarak. Ekrem senden kıskançtır, deliye döner.
1: Zor iş be! Ben erkeklerle falan dolaşamam.
0: Ama danışıklı bir dövüş bu, parıyla birini tutarız.
1: Bak bu olur işte.
2: Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim!
1: Öteberi alacağım.
2: Benden izin alamaz mıydınız?
1: Ben burada hapiste miyim? İzin almadan istediğim yere gitmeye hakkım yok mu?
2: Benim de eşim olan kadını kontrol etmek hakkım. O gün bakıştığınız o züppe herifi unutmadım.
1: Herif kelimesi biraz kaba kaçmıyor mu?
2: Kaçsın kaçmasın! Göz göze gelebildiğiniz her erkek benim şerefimi lekeler.
1: Sizin göz göze, el ele, diz dize geleceğiniz bir kadın benim şerefimi lekelemez mi? Niye cevap vermiyorsunuz beyefendi? Ben bu evde esir gibi duramam. Bay bay!
2: Size tekrar ediyorum, benim karım olduğunuzu unutmayın.
1: Baş üstüne kocacığım!
0: Ekrem, sana kötü bir haberim var.
2: Ne haberi?
0: Nevin az önce telefonda bir erkekle konuştu.
2: Bir erkekle mi?
0: Evet.
2: Ne olur dayıcığım, sen giyiniksin. Takip eder misin ne fırıldaklar çeviriyor?
0: Etmez olur muyum, aile şerefi bu. Al sen şunu, sinirlerine iyi gelir. Gerekirse fotoğraflarını bile çekerim.

0: Aman be oğlum, yerinde duramıyorsun sen de. Olmadı be oğlum, olmadı. Sen figüranlık etmişsin, artistlikten anlarsın diye Yeşilçam'dan kiraladık seni. Bak evladım, öyle tren seyreder gibi ruhsuz değil. Karşında sevdiğin kadın olduğunu düşünüp kalbinle bakacaksın ona ya. Hadi geç bakalım şimdi benim yerime. Geç şimdi çekici. Ona canı gönülden bağlıymış gibi davranacaksın. Hadi bakalım şimdi çekiyorum. Çekiyorum.
1: Bana... Bana yapılır mı bu dayı?
0: Kadınlar ihmale gelmez.
1: Allah cezasını versin. Peki ne yapayım şimdi? İşim gücüm varken polis afiyesi gibi peşine mi düşeyim bu sürepenin?
0: Kadınların dizginleri ancak yakınlık göstererek elde tutulabilir.
1: Buz gibi kız be dayı, nasıl yakınlık gösterilir?
0: Sen istesen sıcaklığınla kutupları eritirsin. Git odasına bir şey bilmiyormuş gibi göster numaralarını.
1: Namus belası, başka çare kalmadı. Gidip bir bakayım ona.
2: Yatak odamda.
1: Seninle konuşmak istiyorum.
2: Konuşmak için gecenin bu saatini mi seçtiniz?
1: Saçmalamayın.
2: Şimdi bağırır bütün hizmetçileri çağırın başına!
1: Tehdit mi ediyorsun beni?
2: Ben sana soruyorum, bu saatte odama giren sensin.
1: Dinle beni kızım. Ben böyle saçmalıklara, katakullilere alışık bir erkek değilim. Damarıma basar, evli bir kadına yakışmayacak budalalıklar yaparsanız... Kibar bir koca yerine, karşınızda eli sopalı bir adam bulursunuz.
2: Boş versene sen! Kanun beni sana nüfus kütüğünde bağlayabilir. Fakat beyliğimi alıp sana veremez. Ben ancak sevdiğim erkeğin sözünü dinlerim. Benim karakterim seni ilgilendirmez.
1: Anlaşıldı. Bir yıllık anlaşmada evde kalırsam sizi boğabilirim.
3: Akşamki hadise fena etkilemişti Ekrem Bey'i. Sabah kahvaltısında yüzü bir kaldı.

0: aylar birbirimizi kollamakla geçmişti. Ekrem Bey'in bana olan şüpheleri artmış, ne zaman sokağa çıksam peşime Dayı Bey'i takar olmuştu. Benimle anlaşmalı olan Kamil Dayı da danışıklı dövüşe devamlı, akşamları bire bin katıp bir sürü hikaye anlatarak Ekrem Bey'i hırsından deliye çeviriyordu.
1: Demek bugün de çok yakışıklı bir adam takip etti.
2: Yakışıklı, zarif ve son model arabası olan bir genç.
1: Bu sersem kızda şeytan tüyü mü vardır nedir?
2: Sokağa çıktı mı bütün erkekler dönüp dönüp bakıyorlar.
1: Acayipliğine bakıyorlardır.
2: Ama bana öyle gelmiyor.
1: Bu kadın beni kahredecek Dayı. Deli olacağım. Gidip bir ders vermem lazım ona. Dün gece sokak değil misiniz?
3: Kafeste mi olacaktım? Hava almaya çıktım.
1: Çekil kızım sen! Son zamanlarda biraz fazla hava almıyor musunuz?
3: Ciğerlerimin kahyası mısınız? Evlilik şartlarını unutmayalım.
1: Benimle böyle konuşmayın, sabrım tükenmeye başlıyor.
3: 9 ay sabrettiniz, 3 ay daha sıkıverin dişinizi.
1: Tövbe tövbe, ya katil olacağım ya deli! Tahammül edemeyeceğim artık! Yarın bu memleketi terk edeceğim, Avrupa'ya gidiyorum.
3: Avrupa! Avrupa mı?

0: Nasıl buldun sevgili?
1: Şahane!
0: Sana borçluyum hepsini. Ayrıldıktan sonra bile beni yüzüstü bırakmamana teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
0: Benim için ne şeref ama... Sevgili karıcından korkmaz mısın?

0: Eskiden de kayıtsızdın ama son zamanlarda büsbütün bir hal oldu sana. Yoksa sevmeye mi başladın?
1: Sadece gırtlaklayacak kadar seviyorum. Bıktım artık. Onun şehrinden yarın Avrupa'ya kaçıyorum.
0: Avrupa'ya mı gidiyorsun?
2: Ömer Bey, bana içki verir misiniz?
3: Baştın hanımefendi. Hadi hadi, utanma da ağla bari.
2: Neden ağlayacakmışım?
3: Beyefendi gene eve gelmedi diye.
2: Umurumda bile değil.
3: Umurunda bal gibi kızım. Kendini aldatma, hele beni hiç kandıramazsın. İçin içini yiyor, aklın hep onda.
2: Yarın İstanbul'u da terk edecekmiş.
3: Üzülme, gelir gene.
2: Ne yapayım? Giderse gitsin.
3: Benim melek kızım, üzülme, gün doğmadan neler doğar.
4: Dayı Bey'le düzenlediğimiz oyunlara Ekrem dayanamamış Avrupa'ya kaçıyordu. Onu farkına varmadan ne kadar sevdiğimi ilk o gün anlamıştım. Bir gariplik çökmüştü içime. Ona el sallarken yüreğimde garip bir sızı, gözlerimde yaş vardı. Havaalanından dönerken hıçkırarak ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Dayı Bey kalbimden geçenleri anlayacak diye de ödüm kopuyor. Utanıyordum nedense. Onun için numara yapmaya, sevinir görünmeye çalışmıştım. Ah, kurtulduk. Avrupa'ya gitti, asıl biz rahatladık.
3: Ağzın öyle diyor ama gözlerin başka söylüyor. Seviyorsun Ekrem'i, şimdi anladım.
2: Sevmek mi? Sanmam. Bütün kadınların hoşlandığı bir erkek ama...
3: Seviyorsun. Biz arkadaş değil miyiz? Benden niye saklıyorsun?
2: Seviyorum dayıcığım. Ölecek kadar seviyorum.
3: Ekrem'in çevresindeki kadınları unutup... yalnız seni sevmesini ister misin?
2: Tabii isterdim. Ama imkansız bir şey beni sevmesi. Karşılaştığımızda yılan görmüş gibi bakıyor.
3: Arzu edersen güneş çarpmış gibi de olabilir.
2: Hayal bu.
3: İnsanlar fezaya çıkıyorlar Nevin. Bir erkeğin kalbine girmek o kadar zor değil.
2: Ben nasıl yapabilirim?
3: Onun beğenici bir şekle bürünüp tip değiştirmen lazım.
2: Nasıl olur bu?
3: Bana bırak işin o cihetini. Beni hoca olarak kabul edersen...
2: Tabii.
3: Yalnız peşin söyleyeyim, çok çalışacak, çok yorulacaksın.
2: Çalışmaktan yılmam.
3: Ne zaman başlarız?
2: Ne zaman isterseniz.
3: Hemen bugün. Bir sol...
2: Güldürme dayı.
3: Şahane olduğuna önce kendin inanmalısın. Sonra şunu hiçbir zaman aklından çıkarma yavrum. Ben bütün kadınlardan güzelim. Ben tapılacak kadınım diye düşüneceksin adım atarken. Daha canlı, daha mağrur, kendini beğenmişçesine ben çok güzelim. Ben çok güzel ve şahane bir kadınım diyeceksin.
2: Ben güzelim.
3: İnanarak.
2: Ben güzelim.
3: Daha da inanarak.
2: Ben güzelim.
3: Çok konsantre ol.
2: Ben güzelim.
3: İşte böyle. Kendi kendini inandıracaksın.
2: Ben güzelim.
3: Çok kabiliyetlisin. Seninle çok şey başaracağız.
2: İnşallah.
3: Yarına dans derslerine hazır ol.

üç ayki yorgunluğumu ömrüm boyu unutamayacağım. Gece gündüz nefes almadan çalışmıştım. Otomobil kullanmaya kadar her şeyi öğrenmemi istiyordu dayı bey.

Bilmediğim ne çok şey varmış. Yemek yemesini bile. Hangi yemekle hangi çatalı alacağım, bıçağı nasıl tutacağımı bile, her şeyi dayı beyden öğrendim.

0: Dayı bey, bir müzisyenin karısı müzikten de anlamalı diye piyano dersi bile aldırıyordu bana.
1: Oh, tabii.

0: dediniz mi yoksa? Bir şey söylemiyorsunuz.
1: Söyleyemiyorum Nevin, dilim tutuldu güzelliğinin karşısında. Kraliçeler gibisin, şahanesin!
0: Bestekar bey de aynı fikirde olabilecekler mi dersiniz?
1: İlk görüşte kalbinden vurulmazsa kellemi keserim. Başardık sayılır, tebrikler benim cici kızım!
0: Sayenizde dayıcım! Şimdi oynamak sırası bana geliyor.
2: Beyefendiden telgraf var efendim.
1: Pazartesiye geliyormuş. 15 uçağına arabayı havaalanına yollayın diyor.
0: 3 ay nasıl da geçti, daha dün gibi geliyor.
1: Çalışmaktan zamanı fark edemedin.
0: Bunca çalışmadan sonra beni gene beğenmese... derslerini başaramayıp sınıfta kalmış bir öğrenci gibi olacağım.
1: Kendini şimdiden sınıf geçmiş say. Bak, gelince planımız şu olacak.

0: Hay Allah. Otomobili niye yollamadılar acaba?
1: Şoför efendi, beni şehre bırakır mısın?
2: Kusura bakma, müşterim var abi.
3: Kadın şoförlere emniyetiniz varsa sizi arabamla götürebilirim.
1: Zahmet olmaz mı hanımefendi?
3: Sırtımda taşımayacağıma göre olmaz. Buyurun.
1: Çok teşekkürler.

0: Vasıta beklemekten nefret ederim. Şanslıymışım.
1: Ben de.
0: Siz niye şanslısınız?
1: En sevdiğim parçaların bestekarına bir hizmette bulunabilmek benim için büyük bir zevk.
0: Oo! Şu an kendimi Chopin, Beethoven'mışım gibi önemli bir insan sandım. Eserlerime sizin gibi şahane bir hanımın değer vereceğini bilseydim, daha kalpten bestelemeye çalışırdım.
1: Lüzum yok ki. Notalarınızda hassas bir kalp bulmazsam zaten sevmezdim Ekrem Bey.
0: Ben de sizin isminizi öğrensem?
1: Yarım saat sonra unutacağınız bir kadının adını öğrenmeniz şart mı?
0: Siz yarım saatte akıldan çıkacak bir kimse değil, ömür boyu unutulmayacak kadınlardansınız.

0: için o kadar dikkatle bakıyorsunuz?
1: Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
0: Macaristan'da bulundunuz mu?
1: Macaristan mı?
0: Babam orada sefirdi de.
1: Hiç bulunmadım ama gözüm çok kısırıyor. Sizi mutlaka görmüş gibiyim.
0: İnsan insana benzer.
1: Ya sesiniz?
0: Ses de sese benzer Ekrem Bey.

0: Bir şey söylesem inanır mısınız?
1: En sevdiğim bestekâra inanmamak kabil mi?
0: Siz benim hayatıma, zaman zaman da kalbime girmiş kadınlardaki bütün özellikleri tek başına kendinde toplayan eşsiz bir güzelsiniz.
1: Yani aşk kokteyli gibi mi görüyorsunuz beni?
0: Evet. Bakışınız, saçlarınız, kokunuz, her şeyinizle büyülediniz beni.
1: Bütün kadınlara aynı şeyleri söylemişsinizdir.
0: Parça parça belki. Ama size, bütün öbür kadınlara söylediklerimin hepsini birden söylemek istiyorum.
1: Öyle mi? Çok çapkınmışsınız Ekrem Bey.

0: Beni şu köşede bırakır mısınız?
1: Buyurun.
0: Teşekkürler. Beni kötü olaylar kaçırmıştı İstanbul'dan. Dönüşümde ise mutluluk karşıladı.
1: Çok naziksiniz.
0: Yarın mutlaka bekliyorum sizi.
1: İyi günler.
0: Nevin'e arabayı havaalanına yollamasını yazmıştım.
2: Tam buldun adamını. Kendi havasında o.
0: Nerede? Evde değil mi?
2: Sen Avrupa'dayken büsbütün havalandı.
0: İnşallah büsbütün yok olur da rahatlarım. Adını söyleyince tüylerim diken diken oluyor.
1: Hoş geldiniz. Seyahat nasıl geçti bakalım?
0: Teşekkür ederim. Karşılamak için saçlarınızdaki bigudi, gözünüzde yeni icat ettiğiniz gözlükler ve şu şahane kıyafetinizle beni ihya ettiniz.
1: Yoksa beni daha da mı çirkinleşmiş buldunuz?
0: Kızmayın ama kargaları kaçıran bostan korkulukları gibi beni de kaçırırsanız hiç şaşmayın.
2: Bu şıklık hayra alamet değil pek, nereye böyle?
0: Uçuruma dayıcığım.
2: Ne uçurumu?
0: Beni evlilik çemberine sokacak afet gibi bir kadın buldum dayı.
2: Ya sen söylediğini bilmiyorsun ya ben sağırım. Sen evlisin ya.
0: Sıkıldım artık dayı. Vicdanım rahat rahmetli Nuri Bey'e karşı. Denemeyi yaptım. Nevin evli kalınacak değil, insanı katil edecek bir kadın.
2: Peki, ya öteki?
0: Sarışın bir peri.
1: Ben peri olmak değil, karınız olmak, sizinle evlenip bütün zamanlarımı sizinle geçirmek istiyorum.
3: Benim de bütün arzum o ama.
1: Ama ne?
0: Şey.
1: Yoksa evli misiniz?
0: Şey yani.
1: Ne demek şey? Sorunun karşılığı ya evettir ya da hayır.

0: Geldin mi? Nasıl geçti?
1: Tam bir başarı dayıcığım.
0: Demek büyülendi.
1: Aptallaştı, büyülendi ne kelime.
0: Yıldırım aşkı desene. İstediğimiz de oydu.
1: Sayenizde.
0: Etme bulma dünyası. Çabuk hazırlan da gelmeden eski haline dön hadi.
1: Peki.

0: yolunu unuttuğunu sanmıştım. İş herhalde bu saate kadar sürmemiştir.
1: Hesap mı vereceğim?
0: Siz sabaha kadar kadınlarla sürterseniz ben de...
1: Siz hiçbir şey yapamazsınız. Üstelik ben... kadınlarla falan değil... poz bıyıklı... kabak kafalı bir iş adamıyla pazarlık halindeydim.
0: Artık orasını Allah bilir.
1: Hem aramızdaki kanuni bağı unutuyorsunuz galiba.
0: İsterseniz boşanabiliriz.
1: Şimdilik karımsınız... ve bu sıfatı da muhafaza edeceksiniz.
0: Hayır değilim. Sizi de kendime koca saymıyorum.
1: Kanun nazarında Nevin Rauf Hanım benim karımdır. Bu müşterek yaşayışta bana karşı bir takım vazifeleriniz olduğunu da unutmayın.
0: Benden sadakat mi bekliyorsunuz?
1: Evet.
0: Öyleyse siz de hafızanızı toplayın... ve kabak kafalı adamlarlaydım diye yalan söyleyerek... sarışın dilberlerle sürtmeyin sabahlara kadar.
1: Bunu da nereden uydurdunuz? Kim söyledi?
0: Kargalar söyledi Ekrem Bey. Kargalar! Beni aldatıyorsunuz.
2: İnanın ki Elif'i Elif'ine doğru söyledim.
0: Söylediklerinize inanmak için budala olmam lazım. Evlisiniz ve karınızı bir kerecik öpmediniz bile ha?
2: Elimi bile sürmedim.
0: İyi bir bestekar ama kötü bir yalancısınız Ekrem Bey.

0: Hayatıma bir fırtına gibi girip de kaçamazsınız.
1: Kaçmak için değil, evlenmek, ömür boyu birlikte olmak isteğiyle koşmuştum size ama evli çıktınız.
0: Boşarım.
1: Yıkılan bir yuvanın harabeleri üzerine kuramam mutluluğumu.
0: Zaten karım ayrılmak istiyor benden.
1: Herkesin yanında olmak istediği erkekten niye ayrılmak istesin? Aptal mı bu kadın?
0: Aptalın, delinin, tatsız tutsuzun biri. Sizi onunla karşılaştırsam, kendi ağzından dinleseniz.
1: O zaman olur ama karınızın sizi sevmese bile böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum.
0: Anlaşmalı bir miras evliliğiydi bu ve zamanımız doldu. Kendisi de dünden razı boşanmaya.
1: Neden dünden razıymış? Eskiden istiyordum ama şimdi alıştım, memnunum bu evlilikten.
0: Hani bir yılın dolmasını, boşanmayı dört gözle bekliyordunuz? Bir yıl doldu. Yoksa alay mı ediyorsunuz benden?
1: Hayır, sevmeye başladım sizi. İsterseniz yatak odamın kapısını bile kilitleyemem.
0: Hayır, ayrılacağız.
1: Şimdi de ben istemiyorum ayrılmayı. Karşınızda babanızın oyuncağı mı var? Hislerim hiç yanıltmaz. Karınızın sizden ayrılmak istemeyeceğini söylemiştim size.
0: Halbuki öyle istiyordu ki. Anlamıyorum ben şu kadın milletini.
1: Kadınları anlamak için onlara karşı çok açık, çok doğru, çok samimi olmak lazım.
0: Bundan samimi olamazdım.
1: Peki, karınıza neden ayrılmak istediğinizi söylediniz mi?
0: Lüzum görmedim.
1: Erkekçe, ben sarışın bir kadına aşığım deseydiniz, belki anlayış gösterirdi.
0: Büsbütün vazgeçer ayrılmaktan.
1: Siz deneyin bir kere. Demek, sarışın bir güzele aşıksınız.
0: Evet.
1: Ve bunu utanmadan, resmen evli olduğunuzu bir kadına söyleyebiliyorsunuz. Ayıp! Ben de kadınım, benim de kalbim var!
0: Beni bırak, sana ne istersen veririm. Milyoner ederim seni.
1: Şu halde sevdiğiniz kadın milyonlar değerinde.
0: Hatta milyarlar, dünyalar değerinde.
1: Şanslı kadınmış. Belki yeryüzünde hiçbir kadın böyle büyük bir aşkla sevilmemiştir.
0: Çok seviyorum onu. Yalvarırım sana, beni bu saadetten mahrum etme.
1: Pekala Ekrem. Aşkına hizmet etmek istiyorum. Kabul, boşanalım.
0: Teşekkürler. Bu anlayışınıza çok teşekkürler. Eyvallah dayı.
2: Seni milyonlar feda edecek kadar seviyorum.
1: Her şeyi, her şeyi size borçluyum.

0: Mahkeme sırasında benden kurtulduğu için öyle mutluydu ki Ekrem, hakim boşanmamıza karar verildi derken gözlerinin içi gülüyordu.
1: İnanmıyor musun ayrıldığıma?
0: İnsanlar çok arzuladıkları şey olunca kolay inanmazlar.
1: İlamı alır almaz nişanı yaparız.
0: Öyle mutluyum ki.
1: Karım gitti. Gel seni müstakbel evimize götüreyim.
0: Evimiz değil, müstakbel cennetimiz. Eviniz çok güzelmiş. Nişanımızı burada yapmak isterdim.
1: Sen emret yeter ki.
0: Ne kadar naziksin. Ayrıldığın karına karşı da böyle mi davranırdın?
1: Şey, şimdi bunlardan bahsetmenin sırası mı? Aman, yalvarırım, onu hatırlatıp da neşemi kaçırma. Gel, sana yukarısını gezdireyim.
0: Gezelim. Gel.
1: Buyurun. Odamı görmek istersin herhalde.
0: Tabii.
1: Gel.

Bir yıl aynı köşkte oturduğum halde ilk defa giriyordum odasına. Bambaşka bir havası vardı. Sanat dolu bir hava. Duvarda bizi birleştirmek isteyen Nuri amcanın koca bir resmi asılıydı. Ekrem onu gösterdi bana. Mutluydum. Ekrem'e ilk yaklaşıyordum. Yeni tanıyordum onu. Sonra birdenbire beynimden vurulmuşa döndüm. Duvarda annemin resmi vardı. Nasıl oluyor, neler oluyordu, kim diye sordum. Teyzesi olduğunu, genç yaşta öldüğünü söyledi. Yakınlığı, miras meselesini yavaş yavaş kavramaya başlamıştım. Sonra bana elindeki albümü gösterdi.

0: Birden garip bir şey daha oldu. Çocukluk resmimi gördüm, beraberdik. Yanımdaki çocuk kendisiymiş. Demek bizim kaderimiz küçüklüğümüzden aynıymış. Kim o kız diye sordum, verdiği cevap müthiş oldu.
1: Kim bu kız?
2: O kız mı? Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
1: Şimdi nerede?
2: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
1: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
2: Çocuklaşma yavrum. O hikaye senle bitti.
1: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
2: Sen bana bir dünya verdin. O dünya yetiyor bana.
3: Demek albümündeki sevdiği çocuk resmi sendin.
1: Annemin resmi de asılı duvarında Ekrem'in. Keşke daha önce görseydim. Çocukken ben de onu severdim.
3: Sonunda birbirinizin oldunuz ya.
1: Sayenizde.
3: Ama nişan gününü dört gözle bekliyorum.
2: Davetler sabırsızlanmaya başladı. Nerede kaldı acaba?
3: Bakıyorum yerinde duramıyorsun. Bu ne sabırsızlık?
4: Ekrem, neredesin?
5: Ah! Bu ne rezalet?
4: Ekrem, sevgilim!
5: Sen nereden çıktın?
4: Çocukluk aşkınızın ben olduğunu öğrenince nişanlınızla yer değiştirdim. Bak, bu resmi tanımıyor musun?
5: Sen o muydun?
4: Yıllardır beni beklemişsin.
5: Ama şimdi başkasını seviyorum.
4: Öyleyse başkasıyla nişanlan. Ha. Allah'a ısmarladık.
5: Yok, hayır. Demek sen...
4: Evet, ben. Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... sabah yıldızın. Hangisini istersen onunla nişanlanabilirsin. Çünkü üçü de seviyor seni.
2: Üçünü de alıyorum.
4: Taşralı deli kızı da mı?
2: Onu da.

0: Ben Ersin Düzen. Yepyeni bir bölüm, yepyeni bir yarışma. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soruda ile bugün de karşınızdayız. Sizleri tanıyacağız. Formatla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğim. Ve aynı zamanda son derece kritik dakikaları tabii ki beraberce yaşayacağız.
1: Bilal Pekgöz, 1986 doğumluyum ve Merzifonluyum. Bir teknoloji firmasında teknoloji kiralama ve satış uzmanı olarak çalışıyorum. Müzikle uğraşıyorum.
0: Klarnet'i seviyorsun.
1: Evet, klarneti çok seviyorum.
0: Klarnet'i de bugün bizim için getirdi. İlerleyen dakikalarda bakalım Bilal klarnetiyle bize neler dinletecek. Evet, Nihan Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nihan Akın, İstanbul'dan katılıyorum. Biyoloğum, bir tıbbi cihaz firmasında satış sorumlusu olarak çalışıyorum. Evliyim, bir yaşında bir oğlum var.
0: Allah bağışlasın diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ali Bey.
3: Merhabalar, hoş ben geldiniz. De İzmir'den katılıyorum. İsmim Ali Gerdan. Restoran işiyle uğraşıyorum. Kanatçıyım kendim.
0: Kanatçısınız?
3: Evet, bir de futbol düşkünüyüm. Sizin de iyi takipçinizim.
0: Teşekkürler. Hangi takımı tutuyorsunuz?
3: Manisa FK.
0: Manisa Futbol Kulübü.
3: Evet.
0: Peki. Başarılar diliyorum
3: olun,
0: size. Ve Şengül Hanım.
4: Merhaba. Şengül Durucu. İstanbul'dan katılıyorum. Uluslararası bir reklam ajansında reklam ve metin yazarlığı yapıyorum. Herkese başarılar dilerim. Umarım çok eğleniriz.
0: Peki. Başarılar diliyorum. Üç yeni yarışmacımız da beraber olacağız bu akşam. Bilal zaten aramızdaydı. Sizler için ve bize yeni katılan izleyicilerimiz için yarışmanın formatı ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. Finale kadar 3 etap bizleri bekliyor. Birinci etap bilgiye dayalı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Sizlere 4 soru yönelteceğim. Bir kişi bildiği takdirde 1000 çarpı 2, 2000 puanı hanesine yazdıracak. İkinci etapta bu kez dikkat etabı var. Beni çok dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Yine 4 soru yönelteceğim. Cevap sorunun içerisinde yer alacak. Bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanacak. Üçüncü etap akıl oyunu. Orada işlem yapabilirsiniz. Pratik zekanızı konuşturabilirsiniz. Daha zorlu bir aşama ve her bir sorunun değeri 3000 puan. 12 soru

0: Ve final sorusuyla beraber de yarışmamızı para ödülüyle birlikte tamamlayacağız. 5000 lira para ödülü final sorumuzda karşınıza çıkacak. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında yarışma heyecanı ilk etapta başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

0: Tanıdık bir çizgi film, tanıdık bir aileyle başlıyoruz cevap soruda yarışmasına. Taş Devri, Amerikan yapımı bir çizgi film. Tarih öncesi çağlarda geçmektedir. Fred ve Wilma Çakmaktaş, çizgi filmin baş karakterleridir. Çakıl adında bir kızları ve Dino adında bir ev hayvanları vardır. En yakın dostları Barney ve Betty'dir. Onların evlat edindikleri oğullarının adı Bam Bam'dır. Fred ve Barney'nin en büyük zevkleri bowling oynamaktır. Sorumuz geldi. Fred Çakmaktaş'ın en yakın arkadaşı Barney'nin soyadı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz sona erdi. Bakalım ilk sorumuza yarışmacılarımız ne cevap vermiş? Görelim lütfen. Bilal?
1: Moloz taş.
0: Moloz taş diyor Bilal. Nihan Hanım?
2: Moloz taş.
0: Aynı cevabı verdiniz siz de.
3: Moloz taş.
0: Ali Bey'in cevabı moloz taş.
2: Moloz taş, evet.
0: Şengül Hanım'ın cevabı da moloz taş. Dört yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Taş Devri'yi herhalde hepimizin bildiği bir çizgi film değil mi?
3: Evet.
0: İzlemiştik.
1: Kesinlikle. Tabii ki.
0: O zaman cevabı görelim. Bakalım sizlerin yazdığı gibi acaba moloz taş mı? Moloz taş tabii ki doğru soyattı. İlk sorumuzun puan değeri bindi ve dörde bölünmüş oldu. Biliyor musunuz peki Fred Çakmaktaş'ın sevindiğinde, heyecanlandığında o meşhur bir söylemi vardır? Evet. Bilal?
1: Yabadabadu.
0: Nasıl?
1: Yabadabadu.
0: Yabadabadu diye değil mi? Sevindiğinde, heyecanlandığında sizlerin var mı? Mesela sevindiğinizde, heyecanlandığınızda böyle aniden çıkardığınız bir ses ya da bir söylem var mı?
2: Ben vay arkadaş derim genelde.
0: Vay arkadaş.
2: Vay arkadaş. Aa,
0: güzel. Nihan Hanım?
2: Yani bu tamamen refleks olduğu için final sorusuna doğru cevabı verdiğimde otomatik söylemiş olurum herhalde. Bilmiyorum.
0: Bazıları eight falan der yani. Artık bakalım ilerleyen dakikalarda hani büyük bir puan aldığınızda belki de o tür tepkilerle de karşılaşabiliriz. Evet. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İşte konu başlığımız. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizleri. Beykoz ilçesinde yer alan ünlü bir İstanbul semtidir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu ayağında yer alır. Üzerine pudra şekeri konularak yenen yoğurdu ile meşhurdur. Adı Osmanlı zamanından gelir. Rivayete göre İstanbul'un en temiz havası olan yerin seçilmesi için semtlerdeki direklere kanlı etler asılır. En geç bozulan etin asıldığı direğin bulunduğu semt, havası en temiz yer olacaktır. Sonuçta bu semt birinci seçilir. Sorumuz gelsin. Yoğurduyla meşhur olan İstanbul'un ünlü semtinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Şengül Hanım bir çırpıda bitirdi. Ali Bey cevabını tamamladı. Nihan Hanım ve Bilal de aynı şekilde. Az önce 4'te 4 ile başlamışlardı. Şimdi de hemen bitirdiler cevaplarını. Bakalım yine aynı şekilde puanları dağıtacak mıyız? Cevapları göreyim lütfen. Bilal?
1: Kanlıca.
0: Nihan Hanım?
2: Kanlıca.
0: Ali Bey?
3: Kanlıca.
0: Aynı cevap var sizde de.

0: Kanlıca.
1: Şengül Hanım'ın cevabı da Kanlıca. Dört tane aynı cevabın ardından biz de o zaman doğru cevabı görelim. Kanlıca yarışma puanlarla başladı. 2'de 2 şu anda tüm yarışmacılarımız. O zaman üçüncü sorumuza geçelim. Ve üçüncü sorumuzun konu başlığı bakalım neymiş?

0: Truva Atı konu başlığımız ve işte sorumuz. Truva, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Efsaneye göre Truva Savaşı gelmiş geçmiş en büyük savaş stratejilerinden biridir. Akalılar düşmanları Truvalılara kurnaz bir taktik uygularlar ve tahtadan dev bir at yaparlar. Bu atı Truvalılara hediye ederler. Ancak atın içine askerler gizlenmiştir ve Truva şehri bu askerler tarafından ele geçirilir. Dünyanın en çok izlenen filmlerinden biri olan Truva'nın öyküsü ülkemizde geçmesine rağmen yurt dışında çekilmiştir. Filmde kullanılan tahta at ise daha sonra Amerikalı yapımcılar tarafından Türkiye'ye hediye edilmiştir. İşte sorumuz. Yunan mitolojisine göre Truva Savaşı'na neden olan kadının adı nedir? 20 saniye süremiz başladı. Yunan mitolojisine göre Truva Savaşı'na neden olan kadının adı nedir? Bin puan değerinde ilk etabın üçüncü sorusu. Yarışmacılarımızın biraz zorlandığını gördüm. Cevapları merak ediyorum. Buyurun lütfen.
1: Yanıt vermedim Ersin Bey.
0: Evet, şöyle dört yarışmacımızı bir arada gösterebilir miyiz? Üç tanesinde yanıt yok, sadece bir tanesinde yanıt görüyorum ben. Hatırlayamadın mı Bilal?
1: Evet, hatırlayamadım Ersin Bey.
2: Hatırlayamadım ben de.
0: Siz de hatırlayamadınız.
3: Maalesef, Ali Bey. Maalesef.
0: Konuyla ilgili fikriniz var ama değil mi?
2: Tabii.
0: Yani benim az önce verdiğim bilgilerle ilgili.
3: Hepsinden var.
0: Var. Şengül Hanım.
2: Evet, Truvalı Helen çok güzel bir kadındı. Ülkelerin birbiriyle savaşmasına sebep oldu.
0: Filmi evet. İzlediniz mi?
2: Tabii filmi de izledim. Film de çok güzel. Truva Atı da şu anda Çanakkale'de o iskele meydanında sergileniyor şu anda. Orada görebilirler.
0: Gittiğiniz bir yer mi?
2: Tabii gittim evet.
0: Harika. Evet, sadece bir yarışmacımız Şengül Hanım yanıt verdi. Diğer üç yarışmacımız hatırlayamadığını ifade etti. 1000 puan değerinde bir soru. Eğer Şengül Hanım'ın cevabı yani Helen doğru ise kendisi 2000 puan alacak ve böylelikle bir anda liderliğe yükselmiş olacak. İşte üçüncü sorumuzun doğru cevabı. Helen doğru yanıttı tabii ki. Şengül Hanım 2000 puan kazandınız. 3'te 3'le gidiyorsunuz. 3 soruya da doğru yanıt verdiniz ama şu an için en iyi bölüm burası oldu. 2000 puan hanenize yazdırdınız.
2: Evet. Çok çok çok mutluyum. Bilal Bey'e dişli bir rakip olmayı planlıyorum.
3: Tebrikler.
0: Ve efendim ilk etabın 4. sorusuna geçiyoruz. İşte konu başlığımız.
4: Bitmemiş Türk'üm benim.
0: Selvi Boylum, Al Yazmalım. Türk sinema tarihine damga vuran filmlerden birisidir. Kamyon şoförü İlyas, Asya'ya ilk görüşte aşık olur. Ancak İlyas günün birinde Asya'sını ve oğlu Samet'i terk eder. Asya gözü yollarda İlyas'a kavuşmayı beklerken ona sahip çıkan ve oğluna babalık yapan Cemşit'in varlığıyla huzur bulur. İlyas yıllar sonra çıkıp geri geldiğinde ise ikisinin arasında kalır. Filmin başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır üstleniyor. Filmde Asya'nın oğlunu oynayan çocuk ise bugünün en güzel oyuncularından Elif İnci'den başkası değildir. Saçları kesilip siyah boyanan Elif İnci erkek rolü üstlenmişti.

0: Sorumuz gelsin. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin yönetmeni kimdir? 20 saniyelik süreniz başladı. Türk sinema tarihine damga vuran filmlerden birisi. Ustalar Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a da buradan selamlarımızı iletelim. Süremiz sona erdi. İlk etabın son sorusu, 1000 puan değerindeki son sorumuzun cevaplarını görelim. Buyurun lütfen.
1: Ben Kadir İnanır dedim, hiç emin değilim.
0: Filmin yönetmeni Kadir İnanır dedi Bilal.
1: Evet. Ya Mahsun Kırmızıgül de mesela yönettiği film, yani oynadığı filmleri yönetiyor. O şekilde düşündüm, bilmediğim için Kadir İnanır yazdım.
0: Filmi izlemiş miydin peki?
1: İzledim, evet.
0: İzledin. Bir aşk filmi.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Nihan Hanım?
2: Hiç emin değilim. Ertem Eğilmez dedim.
0: Ertem Eğilmez cevabı geldi Nihan Hanım'dan. Ali Bey?
3: Ben ufakken hep bu filmleri, hepsini Kartal Tibet yönetiyordu. Onun için böyle bir cevap verdim.
0: Güzel bir yerden girdiniz yalnız. Yani en azından verdiğiniz cevabın altında bir mantık var. Evet. Doğru mu yanlış mı birazdan göreceğiz. Ama yani biraz çocukluğunuza döndünüz. Aynen, oradan evet. Yola çıkarak acaba evet. Dediniz.
3: Evet.
0: Peki Şengül Hanım?
4: Ben Yavuz Turgul dedim. Onun tarzına benzettim ama emin değilim açıkçası. Umarım doğrudur.
0: Evet, bir reklam yazarı, bir senarist değil mi sizin
4: evet,
0: mesleğiniz?
4: Evet, Yavuz Turgul, evet. Turgul,
0: Yavuz Turgul olarak siz cevabınızı bu şekilde kullandınız. Şimdi 4 tane farklı cevap gördük yarışmacılarımızdan. Bir ilkle karşı karşıyayız bu yarışmada. Tabii işlerinde en ilginci Bilal'in vermiş olduğu cevap Kadir İnanır. Belki o da başrolden yola çıkarak acaba dedi Kadir İnanır bu filmi yönetmiş olabilir mi diye. Selvi Boylum Al Yazmalım. Hepimiz biliyoruz bu filmi, izlemişizdir mutlaka. Acaba yönetmeni kimdi diye sorduk. Buyurun cevabı görelim. Atıf Yılmaz. 4 yarışmacımızın da vermiş olduğu yanıt maalesef doğru değil. İyi başlamıştınız, iyi gidiyordunuz ve puansız bir şekilde ilk etabı bitirdiniz. Şimdi evet ya dediniz mi?
4: Evet.
0: Atıf Yılmaz'ı evet, duyunca. Evet. Filmin final sahnesini hatırlayan var mı?
3: Ben çok izledim ama yani hemen kafa gitti ama hiç hatırlayamadım.
1: Şu an hatırlayamıyorum.
2: İçlerinden konuşuyorlardı birbirleriyle. Soru cevap ama ben de tam hatırlayamıyorum.
0: Sevgi emekti diye biten bir final vardı. Tabii bu final birinci etabında finali oldu. Puan durumunu hatırlayalım. Şengül Hanım 2500 puanla lider durumda. Az önce 2000 puanı tek soruda hanesine yazdırdı. Ali Bey, Nihan Hanım ve son iki yarışmamızın finalisti Bilal 500 puanda. Eğer hazırsanız ikinci etaba geçiş yapın. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Değerli yarışmacılarımız, her bir sorunun değeri bu kez 2000 puan. 4 soru yönelteceğim sizlere. Yarışmanın dengelerini değiştirebilecek bir etap. Bir yarışmacı doğru cevap bildiği takdirde 4000 puanı hanesine yazdırabilir. Ve bilgi etabından sonra dikkat etabındayız. Yani beni çok dikkatle dinlemeniz lazım çünkü cevap sorunun içinde. İşte ikinci etabın ilk sorusunda konu başlığımız. Değerli bir sanatçı, değerli bir ses Nükhet Duru. Türk pop müziğinin kraliçelerinden Nükhet Duru 1954 yılında Niğde'de doğdu. Henüz 14 yaşındayken sahnelere çıkmaya başladı. Bir travma sonucu 16 yaşında MS hastalığına yakalandı. Ancak ünlü sanatçı kesin çaresi olmayan bu hastalığı büyük oranda yenmeyi başardı. Arada sırada üzüntü nedeniyle hastalığı tetiklense de kendisi dünyada bu hastalığı yenen iki kişiden biri olduğunu belirtiyor. 1974 yılında Nükhet Duru'nun ilk 45'lik plağı Aklımda Sen, Fikrimde Sen yayınlandı. İlk albümü Bir Nefes gibi 1977 yılında çıktı. Mahmure, Bir Destan Dolaşır Bolu Dağı'nda, Beni Benimle Bırak, Ben Gene Sana Vurgunum, Unutulmaz şarkılarından bazıları. Yedi Kocalı Hürmüz'ün

0: yanı sıra birçok kabare ve müzikalde oynadı. İşte sorumuz. Nükhet Duru'nun ilk albümünün adı nedir? Süreniz başladı. Dikkat kategorisinde ilk sorumuz. Nükhet Duru'nun ilk albümünün adını soruyoruz. 2000 puan değerinde bir soru. Süremiz bitti Ali Bey lütfen. Nihan Hanım, teşekkür ediyorum. Tam bitmek üzereyken yazdınız. Bakalım neler yazdınız. Buyurun lütfen.
1: Ben sana vurgunum. Şarkı ismi aklımda kaldığı için.
0: Bu şekilde Bilal cevap Bey, verdim. Ben sana vurgunum yanıtını veriyor. Nihan Hanım.
2: İlk 1974'te aklımda sen fikrimde sen demiştiniz ama 76'da ilk albümü çıktı ve Mahmure demiştiniz adına. Yanlış hatırlamıyorsam öyle yazdım.
0: Son anda sildiğiniz aklımda sen, fikrimde sen, altına hemen Mahmure yazdınız. Yanıtınız Mahmure diyorsun.
2: Mahmure, evet.
0: Ali Bey.
3: Ben kaçırdığım için toparlayana kadar beni bana bırak diye yazacaktım ama onu da yetiştiremedim.
0: Beni bana yazmışsınız.
3: Evet, beni bana bırak diye. O aklımda kaldı.
0: Cevabınız beni bana olarak geçiyor evet, o halde.
3: Beni bana yetişmedi. Boş da yazmak istemedim.
0: Peki, Şengül Hanım.
4: Ben de beni benimle bırak olarak hatırladım ama muhtemelen yanlıştır. Öyle düşünüyorum şu an.
0: Ben ne demişim bir bakalım isterseniz. En güzeli cevabı görmek. Cevap soruda. İlk albümü Bir Nefes Gibi 1977 yılında çıktı. Cevap soruda. Bir Nefes Gibi doğru yanıttı. 1977 yılını da belirtmiştim. Az önce bilgileri aktarırken maalesef dört yarışmacımıza da puan veremiyoruz. Ve geçelim şimdi altıncı sorumuza. Altıncı sorunun konu başlığını görüyoruz.

0: Osmanlı tokadı. İlginç bir konu başlığı. Bakalım içinde neler var. Osmanlı tokadı kavramı Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. padişahı 4. Murat zamanında ortaya çıkmıştır. Padişah divan toplantısı yaparken dönemin sadrazamı Hafız Ahmet Paşa bir tartışma sırasında iki yeniçeriyi tokatlayarak yere serdi. Sadrazamın tokatları öylesine sertti ki iki yeniçeri o anda hayatlarını kaybetti. Sadrazamın attığı tokadın efsanesi dilden dile yayıldı ve meşhur Osmanlı tokadı deyimi bu şekilde ortaya çıktı. Bu olayın ardından Osmanlı ordusunda sadece Osmanlı tokadıyla saldırı yapan bir birlik kuruldu. Birliğe de Başı Bozuk adı verildi. Başı Bozuk Birliği tokatlarının daha etkili olması için aylarca ıslak mermere ellerini vurarak antrenman yapardı. Ve sorumuz geliyor. Meşhur Osmanlı tokadı atan ilk sadrazam kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Altıncı soru, ikinci etabın ikinci sorusu ve 2000 puan değerinde. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Bilal.
1: Ahmet Paşa.
0: Ahmet Paşa yanıtını verdi Bilal. Nihan Hanım.
2: Sadrazamın adı dışında her şey aklımda.
0: Mesela?
2: Neyi sorarsanız 17. Padişah 4. Murat zamanında sadrazam nokta nokta adını hatırlamıyorum. İki şehzadeyi Osmanlı tokadıyla öldürdü. Başı bozuk birliği kuruldu.
0: Nasıl antrenman yaparlardı?
2: Mermeri ıslak mermere vurarak.
0: Maşallah her şeyi hatırlamışsınız da sorunun cevabını.
2: Evet, bir an durdunuz işte. Bir o kaldı aklımda.
0: Kafa karıştı orada. Evet. Ali Bey.
3: Ben bu sefer kaçırmadığıma inanıyorum. Hafız Ahmet Paşa.
0: Hafız Ahmet Paşa cevabını verdi ve iddialı olduğunu söylüyor Ali Bey. Kaçırmadım diyor bu sorunun cevabını.
2: Ben Seyit

0: Ahmet Paşa dedim. Seyit Ahmet doğru muhtemelen ama Seyit Hafız olabilir, evet.
1: Evet. 2000 puan var biliyorsunuz. Eğer bir kişi doğru yanıtı verirse, ki verilen cevaplardan sadece bir kişinin doğru yanıtı verme ihtimali var, hanesine 4000 puan yazdırma şansı var. Acaba

0: bir tartışma sırasında iki yeniçeriyi tokatlayarak yere serdi. Hafız Ahmet Paşa cevabı, Ali Bey yumruğunu şöyle kaldırdı. Sonunda Ali Bey kendini gösterdi.
1: Evet, kendime geldim ya. Üzerindeki stresi attım yani, ona inanıyorum yani ya.
0: Yalnız çok heyecanlıyım. Çekti. Siz cevapları yazarken şu vaziyette yazıyorsunuz, farkında mısınız?
1: Evet.
0: Yani maşallah önce Şengül Hanım'dan sol kolla, öbür tarafı da hafiften yan da dönüyorsunuz ki Nihan Hanım'la Bilal Bey oradan herhangi bir şekilde görmesin.
2: Evet.
1: Tedbiri elden bırakmıyorum.
0: 4500 puan oldu. Müthiş bir performans.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik
1: i̇nşallah
0: ediyorum sizi.
1: Sonu güzel olur inşallah.
0: Bakalım en yakın rakibinizle puan farkı 2000'e çıktı şu anda. Bundan sonraki süreçte neler bizi bekliyor hiç bilmiyoruz ama sakın ola Bilal Bey'in şu anda 500 puanla dördüncü olduğunu ve bu yarışmada bundan sonra bir şey yapamayacağını düşünmeyin. Her an her şeyi yapabilme yeteneğine, bilgisine sahip Bilal Bey.
3: Ersin Bey, beklenti bayağı büyüdü şu an.
0: Baskı giderek artıyor.
3: Baskı giderek artıyor.
0: Ya bundan sonra artık bir şeyler yapmanız lazım. Peki 6. sorumuzu geride bıraktık. Dikkat etabında. Şimdi geldik 7. sorumuza. Yine 2000 puan değerinde. Konu başlığımızı görüyoruz.

Vay vay vay. Keops piramidi konu başlığımız. Ben de merak ediyorum şimdi size ne okuyacağım acaba diye. Keops piramidi antik Mısır'ın en önemli eserlerinden biri. Kahire'deki Giza Mezar Kenti'nde bulunan 3 anıtsal piramitten en büyüğü. Dünyanın eski 7 harikasından biri. Mısır firavunu Kufu adına Kral Keops tarafından yaptırılmış bir anıt mezar. 12 ton ağırlığında 2,5 milyon bloktan oluşuyor. Yüksekliği 164 metre. Piramitle ilgili rivayet edilen ilginç gizemler söz konusu. İçerisinde ultrason, radar, sonar gibi cihazlar çalışmıyor. Kirletilmiş su birkaç gün piramidin içinde bekletilirse arıtılmış olarak bulunuyor. Aynı şekilde süt bekletilirse yoğurt haline geliyor. Güneş sadece adına yapıldığı firavunun doğduğu ve tahta çıktığı günlerde içeri vuruyor. Kesik, sıyrık ve yanık gibi yaraların piramidin içinde daha çabuk iyileştiği de rivayetler arasında. Sorumuz gelsin. Keops piramidinin içinde yer aldığı mezar kentin adı nedir? 20 saniyeniz başladı.

0: Süremiz bitti. Az önce tek başına doğru cevabı veren Ali Bey acaba yine aynı başarıyı ortaya koyacak mı? Biraz emin gibi göründü. Cevabını bitirdikten sonra bayağı bir kapaklandınız masaya.
1: Evet, kapaklandım.
2: Kapattıktan sonra da kapaklandı.
0: Evet, peki cevapları görelim. Bilal.
3: Giza.
0: Nihan Hanım.
2: Giza Mezar Kenti.
0: Ali Bey'in cevabı.
1: Giza.
4: Bambaşka bir şey anlamışım. Lüfe diye bir şey söylediniz ama belki yanlış hatırlıyorum, bilmiyorum.
0: Orada ne yazıyor? L mi?
4: L, L mi? Ha? Evet,
0: Lüfe.
4: L. Lüfe, ha? Lüfe. Böyle bir şey geçmedi ama herhalde, bilmiyorum. Var mı metnin içinde öyle bir şey?
0: Lüfe diye bir şey okudun mu ya? Yok. Ya da ona benzer bir şey okudun mu?
4: Yok, hayır. Belki bir önceki sorudandır. O bile olur.
0: Vallahi Allah sizi inandırsın. İlk etapta ben ona künefe falan yazdığını zannettim. Ciddi söylüyorum ya, öyle bir yazmışsınız ki.
4: Yok.
0: Peki. Şimdi üç tane aynı yanıt var. Bir tane de farklı bir yanıt verdi Şengül Hanım. Acaba ben ne demişim? Buyurun doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Keops piramidi, antik Mısır'ın en önemli eserleri.

birinden biri. Kahire'deki Giza Mezar Kenti'nde bulunan 3 anıtsal piramitten en büyüğü. Cevap soruda. Giza 3 yarışmacımızın yazdığı cevaptı ve Bilal bir aranın ardından yeniden puanla tanıştı. Ben demiştim yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Nihan Hanım 1200'e çıktı yine aynı şekilde Bilal'le beraber. Ali Bey'in liderliği devam ediyor 5200 puanda. Şengül Hanım da şu anda yarışmamızda ikinci sırada yer alıyor 2500 puana sahip. Evet 8. sorumuz ikinci etabın son sorusu. Yani yine 2000 puan değerinde. Önce konu başlığımızı görelim.

Telefon 8. sorumuzun konu başlığı. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell 1847'de İskoçya'da doğdu. Bell'in annesi doğuştan işitme engelliydi. O da hayatını işitme engellilere adadı. Amerika'nın Boston şehrinde bir okul açtı. 1876 yılında telefonu icat etti. İlk telefon konuşmasını sevgilisi Alessandra Lolita Osvaldo ile yaptı. Bell, onun isminin baş harflerini kısaltarak telefonu alo diye açıyordu. Böylece bugün hepimizin kullandığı alo sözcüğünün de mucidi oldu. Dönemin Amerikan Başkanı Rutherford Hayes telefon için söylediği "İyi güzel icat da bu ne işimize yarayacak?" sözü tarihe geçti. Bell, 4 yaşından beri sağır olan karısıyla da hiçbir zaman telefonda konuşamadı. Bakalım sorumuz neymiş? Graham Bell hangi ülkede dünyaya gelmiştir? 20 saniyeniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz bitmeden zaten yarışmacılarımız cevaplarını yazmıştı Ali Bey. Liderliği ele geçirdikten sonra maşallah daha fazla sakınmaya başladı cevapları. Evet. Peki görelim lütfen, kaldıralım cevapları. Bilal?
1: İskoçya.
0: Nihan Hanım?
2: İskoçya.
0: Ali Bey?
3: İskoçya.
0: Ben Şengül
2: İngiltere,
0: Hanım?
2: İngiltere dedim, bilmiyorum.
0: Yine belki farkınızı ortaya evet koymuşsunuz, tebrik ediyorum. Siz bu yarışmaya herhalde diğerlerinden ayrı cevap şeklinde ne olabilir diye.
2: Olabilir. Evet, gerçekten. İngiltere ile İskoçya'sa çok uzak bir mesafe yok Allah'tan. Aynı
0: hayır, şeydir. Beni de o kadar şaşırtıyorsunuz ki ben de kendimden şüphe ediyorum. Acaba İngiltere mesela demiş miyim diye.
3: Telefon kulübeleri yanılttı.
2: Evet. Beni evet, ben herhalde telefon evet kulübeleri. İngiltere'nin telefon kulübelerini gördüm ve
0: o sizi yanılttı.
2: Evet, evet.
0: Peki İ harfi var efendim
2: Big
0: içinde aslında.
2: Falan gördüm.
0: Ama İngiltere olmadığını söylemem lazım. Evet. Ben ne demişim? Cevabı bir görelim lütfen. Cevap soruda. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell 1847'de İskoçya'da doğdu. Bell'in annesi doğuştan işitme engelliydi. Cevap soruda. Doğru yanıt İskoçya'ydı tabii ki. Aslında bu kadar bilginin içerisinde bazen çok fazla detaya takılıyoruz ama soru öyle bir soru oluyor ki kafaları karıştırabiliyor. Basit gibi görünüyor ama Şengül Hanım mesela İskoçya değil İngiltere yazdı. Ve 3 yarışmacımız puanları bölüşmüş oldu. Tabii Graham Bell telefon derken benim aklıma da bilmiyorum gittiniz mi Cem Yılmaz'ın
2: evet
0: gösterisi. O ilk gösterilerden de bir tanesidir. Alo alo, alo alo diye. Hatırlayanınız evet var mı? Bir evet izlesek mi aslında? Büyük usta Cem Yılmaz'ın o güzel stand-up şovundaki bir bölümü ekrana getirelim bakalım.
4: Graham Bell, yavrum benim. Nasıl buldu acaba telefonu? Telefon nasıl bulunur ya? He? Telefon nasıl bulunur ya? Alo alo, kimse yok. Ya da son vidayı sıktın, şöyle mi oldu ya? Çok güzeldi, biri buraydı da konuşak. Şey dedi kötü, son vidayı sıkıyorsun.

0: Olsun çalıyor.
1: Efendim, he buldunuz yani aşk olsun. İki dakika sabredemedin. Beni ikinci yaz, tamam beni yaz. Graham Bell, evet. Başı 216.
0: Graham Bell'in karısını düşünsene, sabaha kadar bir adam evin içinde alo, alo, alo, alo.
2: Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo. Yeter ya. Kimle konuşuyorsun?
0: Ya karı da...
3: Muazzam be. Evet, Cem Yılmaz'ı alkışlayalım mı buradan? Harika. Puanlarla şimdi üçüncü etaba geçiş yapacağız. Ali Bey'in liderliği devam ediyor. 5900 puanla lider durumdasınız. İkinci sırada Şengül Hanım var. 2500 puana sahip değerli izleyiciler. Ve Bilal Bey ile Nihan Hanım'ın puanları aynı, 1900. Tüm yarışmacılarımızın da matematiksel olarak finale çıkma şansı var. Üstelik belki de çok başka şeyler yapabilirler. Çünkü her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Bu da demek oluyor ki ortada 12000 puan var. Hazır mısınız?
4: Evet, evet.
5: Hazırız.
3: O zaman cevap soruda 3. etapla devam ediyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Geldik 3. etaba. Yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan. 3000 puan bir anda yarışmada dengeleri değiştirebilir. Eğer bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı hanesine yazdırabilir. Örnek birinci sırada oturan şu anda Bilal Bey gibi. Bilal Bey en gerideydi. Bir soruyu bildi. 6000 puanla bir anda finalist olma hakkını elde etti. Üstelik en kritik anda. Şimdi 3. etabın ilk sorusunun konu başlığıyla yolumuza devam ediyoruz.

0: Akıl oyunu etabında ilk konu başlığımız dünyanın en büyük şelaleleri. Dünyanın en güzel doğal harikalarından olan Iguazu Şelalesi Brezilya'nın ve Arjantin'in sınırında yer alıyor. Bu şelale sisteminde 275 adet şelale bulunuyor. En muhteşem olan Şeytan Boğazı'nın yüksekliği 82, uzunluğu 700 metre. Zimbabwe ve Zambiya sınırında bulunan Victoria Şelalesi 1.7 kilometre genişliğinde ve 108 metre yüksekliğe sahip. Dünyanın en ünlü şelalesi olan Niagara ise Kanada ve Amerika sınırında yer alıyor. Niagara şelalelerinden her saniyede 3160 ton su akıyor. Venezuela'nın balta girmemiş ormanlarında bulunan 978 metre yüksekliğindeki Angel Şelalesi ise dünyanın en yüksek şelalesi. Sorumuz geliyor. Niagara Şelalesi'nden 2 saniyede kaç ton su akmaktadır? 20 saniyeniz başladı. Akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde bir soru. Tek kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanma şansına sahip. Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal?
1: 6320.
0: 6320 yanıtını verdi bir numaralı yarışmacımız.
2: 250
0: Nihan
2: ton.
0: Hanım?
2: 250 ton.
0: 250 ton yanıtını verdiniz. Ali Bey?
3: 3600.
0: 3600.
4: Ben 2000 ton dedim.
0: Siz 2000 ton dediniz. 4 yarışmacımız ve 4 farklı yanıt var şu anda. Bir kişi doğru bildiyse eğer 6000 puan kazanacak. Acaba doğru yanıt yazdıklarınızın birinde var mı? Cevabı görüyoruz. 6320 Bilal Bey kazanmış oldu böylelikle bu sorunun cevabını ve 6000 puanı. 6320 önümdeki notta da zaten aslında şunu hemen söyleyeyim. Niagara şelalelerinden her saniyede 3160 ton su akıyor dedim. Ve siz 2 ile çarptınız ve doğru cevabı yakaladınız.
3: Tebrikler.
1: Teşekkür ederim.

0: Konu başlığımız Avrupa Birliği'nde ayrılık. Avrupa Birliği'nden resmi olarak 31 Ocak 2020'de bir üye eksildi. Birlik üyeliğinden ayrılan devlet Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere 4 kurucu ülkeden oluşan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne 1973 yılında üye olmuştur. Tarihler 23 Haziran 2016'yı gösterdiğinde bir referandum yapıldı. Birleşik Krallık halkı yapılan oylama sonucunda %51.9'a %48.1 oranla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Sorumuz geliyor. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliği kaç yıl sürmüştür? 20 saniye süreniz başladı. 10. soru. Akıl oyunu etabındayız. 3000 puan değerinde bir soru. Süremiz bitti. 10. sorumuzun yanıtları bakalım yarışmacılarımıza nasıl yansıyor? Buyurun.
1: 47 emin değilim.
0: Bilal 47 yanıtını verdi. Emin olmadığını da ekledi. Nihan Hanım?
2: 17 yıl ben de emin değilim.
0: Siz emin misiniz?
2: Emin değilim, hayır.
0: 17'yi nasıl buldunuz? Orada sol tarafa yazmışsınız.
2: 2020'de bitti 31 Ocak. 93'te diye hatırlıyorum. Ondan emin değilim. Başlangıcı.
0: Oradan
2: Haziran 93 diye hatırlıyorum.
0: Ali Bey?
2: Evet.
3: Ben İngiltere olduğuna emindim ama geri kalan hepsini nasılsa soruyu bildiğim için diğerlerini kaçırdım hepsini.
0: İngiltere, siz hangi ülke ayrıldı diye?
3: Oraya odaklandım ben. Gerisini kaçırdım.
0: Bütün detayları kaçırdınız. Evet. Şengül Hanım?
4: Ben bir hesaplama yaptım ama. Gerçi 2016 tarihi herhalde farklı bir tarih. Yani girdiği tarih değil. Öyle 2016
2: oylama
4: diye referandum bir tarih okudunuz değil mi?
0: 2016'da referandum yapıldı.
4: Referandum yapıldı. Dedim ki 4 yıl olamaz, daha uzun olması lazım kesin yani Avrupa Birliği.
0: Hayır, 26'yı nasıl 40... buldunuz onu merak ediyorum.
4: Son anda 26 yazdım yani, hani belki bir şansını denemek için öyle söyledim. Yani,
0: salladım diyorsunuz yani.
4: 2020'de ayrıldığını biliyorum ama evet 31 Ocak, 31 Aralık.
0: Kritik bir nokta, 10. sorudayız ve bakalım doğru yanıt ne? Kıçede doğru yanıttı. 13.900 puana ulaştı Bilal. 47 diyen tek yarışmacımızdı. Ve
3: tebrikler.
0: Emin evet, değilim bravo. Dedim Bilal.
1: Ersin Bey, 1973'ten emin değildim sadece.
0: Yani 1973 dışında, yılında evet, üye olmuştu.
1: Evet, yani aklımda yine kalmış aslında. Hani hesaplarken beni düşündüren oydu. Hani 2020'de zaten ayrıldılar. Ama doğru kalmış aklımda 1973.
0: Arka arkaya tek başına bildi. 13.900 puana çıktı Bilal. Ali Bey 5.900'desiniz. Ama hala yarışmacılarımızın matematiksel olarak final şansı devam ediyor. Sadece final değil, aynı zamanda bir yarışmacımıza veda edeceğiz. İkinci ve üçüncü olan yarışmacımızla da bir sonraki bölümde tekrar birlikte olacağız. Bu yüzden kalan soruların da kıymeti her anlamda çok fazla. Ve işte sıradaki sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: 11. sorudayız. 3000 puan değerindeki sorunuzu okuyorum. Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk olarak 1964 yılında gerçekleşti. Yörenin simgesi portakal, Venüs heykeliyle birleşerek festivalin simgesi haline geldi. İlk festivalde Halit Refik'in filmi Gurbet Kuşları en iyi film seçildi. Kemal Sunal 1977 yılında Kapıcılar Kralı filmiyle, Şener Şen 1987'de Muhsin Bey filmiyle Altın Portakal aldı. Tarık Akan festivalde 7 kez en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 2021 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Ferit Karaağan'ın Okul Tıraşı kazandı. Sorumuz gelsin. Şener Şen, Muhsin Bey filmiyle Kemal Sunal'dan kaç yıl sonra Altın Portakal ödülünü kazanmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı. Son 10 saniye. Süre bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. Hatta en önce Ali Bey yazdı. Ali Bey, iddialı mısınız? Daha cevapları görmedim ama çok emin bir şekilde hemen anında yazdınız.
1: Hala çelişkideyim.
0: Çelişkidesiniz.
1: Evet, tarihleri hemen aklımda tuttum. Ben yazdım ama hangi tarihde tuttum onu da aklımda tutamadım.
0: O da güzelmiş. Peki, görelim cevapları. Bilal Bey.
2: 10.
0: Nihan Hanım.
3: 6.
0: Ali Bey.
1: 10.
0: Ve ben Şengül hiç. Hanım.
4: Her zamanki gibi farkım.
0: Yine farkınızı ortaya koydunuz. Tebrik ediyorum efendim sizi. Peki. Cevapları gördük. 2 tane 10 var. 1 tane 6 ve 1 tane 3. Ya 6000 puan bir yarışmacıya gidecek, ya puanlar ikiye bölünecek, ya da hiç puan veremeyeceğiz. İşte sorumuzun yanıtı. 10 doğru cevaptı ve böylelikle 2 yeşil görüyorum şu anda yarışmacılarımızın önünde. Puanlar bölüşüldü. 15.400 oldu Bilal. Ali Bey 7.400 ile şu anda ikinci sırada yer alıyor ve Şengül Hanım'ın 2.500, Nihan Hanım'ın ise 1.900 puanı var. Geldik son soruya. Son soru özellikle Ali Bey ve Bilal için çok kritik bir hale geldi. Nihan Hanım ve Şengül Hanım açısından da birisi devam edebilir, birisi aynı zamanda veda edebilir. O kritik eşikteyiz şu anda. Peki. Konu başlığımızı görüyoruz. Final öncesi son soru. Kıpır kıpır bir soru geliyor. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Tarih 24 Mayıs 2003. Letonya'nın başkenti Riga'da 48. Eurovision şarkı yarışması gerçekleşiyor. Sertab Erener sahnede. Şarkısı Every Way That I Can. Türkiye Eurovision'a ilk defa tamamı İngilizce bir şarkıyla katıldı. Konuyla ilgili çok tartışmalar yaşandı. Ancak o gece Türkiye'ye birçok ülkeden 12 tam puan yağıyordu. Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Hollanda. Son oyları verecek olan Slovenya oyunu açıklamadan önce Belçika 162 puanla ilk sırada, Türkiye 157 puanla ikinci sıradaydı. Slovenya'dan Belçika'ya 3 puan gitti ve Türkiye 10 puan gelmesiyle birlikte Sertab Erener'in birinciliği ilan edildi. İşte ortaya da bu görüntüler çıktı. Sorumuz geliyor. Yarışmanın sonunda Türkiye ile ikinci olan Belçika arasında kaç puan fark vardı? Çok kritik bir an. Final etabı öncesi son soru. 12. soru. Gideni de belli edecek, finalisti de belli edecek, kalanları da belli edecek bir soru.

0: Ya Ali Bey, yani sizi izlemekten diğer yarışmacılara göz kulak olamıyorum biliyor musunuz? Yani son bir şeyler yazdınız. Böyle o kadar küçük yazdığınız gibi bir şeyler ama ne yazdığınızı merak ediyorum.
1: Ben de kaptırdım kendimi, konsantre olunca inşallah
0: peki,
1: doğrudur.
0: Peki acaba bu işe yarayacak mı? Bunu göreceğiz tabii ki. 12. soru, cevaplarınızı göreyim lütfen. Bilal?
2: 9 diyor Mersin Bey.
0: 9 diyor. Şu anda liderlik koltuğunda oturan Bilal'in yanıtı. Nihan Hanım?
3: 5 diyorum ben de.
0: Ali Bey?
1: 2 diyorum.
0: 2 diyorsunuz.
1: Çünkü o gün hatırlar gibi böyle çok sıkıntılıydı. Bayağı bir yıllar sonra gelen bir zafer olduğu için. Yani çok kafa kafayaydı. Ya 1 ya 2 idi, arasında kalmıştım. 2 dedim.
0: 2 dediniz. Şengül Hanım?
3: Ben 7 dedim.
0: 7. Şu anda 4 yarışmacımızın da 4 farklı yanıt verdiğini görüyoruz. Eğer bir yarışmacımız doğru yanıt verdi ise 6000 puan değerinde hanesine yazdırmış olacak. Bilal 15400 puanla lider durumdasın. 9 yanıtını verdin. Bakalım doğru cevap ne? 2 doğru cevabı 13400 olarak Ali Bey'in puanını artı 6000 arttırıyor. Tek başınıza bildiniz. Maalesef finale adınızı yazdıramadınız. Çünkü Bilal 15400 puanda sizi 2000 puan önünüzde yine 3. kez üst üste adını finale yazdırdı. Ama bu performansınız öyle tahmin ediyorum ki herkes tarafından takdir edilmiştir. Bence bir sonraki yarışmada bizimle yine birlikte olacağınız için Bilal'in en ciddi rakiplerinden birisi olacaksınız. Şengül Hanım, siz 3. oldunuz.
3: Yarın görüşeceğiz.
0: Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz tekrar. Cevap soruda. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması. Bilal yine finalde. Önce 5000 kazandı. Sonra kasaya 1000 koydu. 6000 lirayla 3. kez üst üste finale geliyor Bilal. Bakalım bu kez ne yapacak? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda yarışmasında final etabındayız. 3. gün yine aynı isim karşımda. Bilal, tekrar baş başayız.
2: Evet Ersin Bey.
0: Artık neredeyse tecrübe kazandın ve bütün heyecanını atmış bir Bilal görüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Ama yarışmanın başında da söylemiştim, buraya eğlenmeye geldim diye.
0: Gerçekten enteresan. Yani dün de aynı durumdaydın ve sonradan bir açıldın, pir açıldın. Tek bir soruyla 6000 puanı hanene yazdırmıştın ve o aldı seni götürdü finale. Bugün de yine yani kötü başladın aslında, kötü devam ettin ve son anda tek başına yine bildin. Final için hazır mısın?
2: Evet, hazırım.
0: Bakalım ne tür bir tercihte bulunacaksın? İlkinde cevap verdin, 5000 lirayı kazandın. İkincide cevap vermeme hakkını kullandın. Şimdi 3. kez finaldesin ve önce konu başlığımızı görelim istersen.
4: Rabbim Kurban Bayramı'nda bize kafir yenmeyi nasip edecektir. Bu zengi, bu mahaç olsun, Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Kazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun.
0: Yakın zamana damga vuran müthiş bir diziydi aynı zamanda. Muhteşem Yüzyıl ve ondan bir bölüm ekrana getirdik. Şimdi final sorusunu okumaya başlıyorum Bilal. 6 Kasım 1494'te doğan Kanuni Sultan Süleyman 32 yaşında muhteşem bir zafere imza attı. Tarih 29 Ağustos 1526. Yer Macaristan'daki Muaç Obası. Muhteşem Süleyman'ın hükümdarlığının 6. yılı. 60.000 kişilik Osmanlı ordusu Kral 2. Lahos yönetimindeki Macar ordusuna karşı. Haftalarca süreceği düşünülen savaş 2 saat içinde büyük bir zaferle sonuçlandı. Macar kralı öldü Macar topraklarının büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine geçti. Kanuni Sultan Süleyman artık dünyanın en büyük imparatoru olmuştu. İçine kibir düştüğünü düşünen Kanuni, kibirini yenmek için çadırının yanına bir mezar kazdırdı. Allah'ın büyüklüğünü ve kendisinin bir kul olduğunu idrak etmek için geceyi sabah namazına kadar o mezarda uyuyarak geçirdi. Sabah kalktı ve sabah namazını kıldı. Final sorumuz geliyor. Kanuni Sultan Süleyman o sabah namazını kıldığında tarih, gün, ay, yıl olarak kaçtı? 20 saniye Bilal için süre başladı.

0: Üçüncü kez üst üste finalde Bilal ve sorumu yönelttikten sonra 20 saniyelik süresini kullandı. Bilal, bir şeyler yazdın. Daha cevap verecek misin, vermeyecek misin diye soru yöneltmiyorum sana. Bir şeyler yazdığını gördüm.
1: Evet, evet Ersin Bey. Ya tarihlere göre bir hesaplamalar yaptım aslında. Ancak o hesabın sonucu sizin verdiğiniz cevabın tam karşılığı değil aslında.
0: Ya gün, bir ay, kararsızlıkta saat olarak, şu evet, anda yaşıyorsun.
1: Evet.
0: O halde finalle ilgili olarak sana sorumu yönelteyim. 5000 liralık soruya cevap verecek misin? Yoksa 1000 TL kasaya koyup bir gün sonra, yani dördüncü kez bizimle birlikte olabilmek için yarışmaya devam mı diyeceksin?
1: Ersin Bey, yarışmanın diğer etaplarında da söylediğim gibi hani doğru bulmadığım cevabı yazmayı hiçbir zaman istemiyorum. Sadece bu final için değildi. Onun için cevap vermeyeceğim bu soruya da. Bir sonraki etapta yarışmak istiyorum.
0: Ne karıştırdı kafanı cevap vermeyeceğim derken? Neyden emin olamadın? Bir şeyler yazdın çünkü.
1: Evet, aslında 1494 yılı var Kanun'un doğduğu yıl. Üzerine 32 yıl eklenecek bir süre var. 1526 yılı var. Yani bunlarla ilgili sadece bir yıl hesaplaması yapabilirdim. Ama gün, ay veya yani yıl tabii bulunabilirdi ama gün, ayı nasıl bulurum oraya gidemedim yani.
0: Şimdi 29 Ağustos'ta 1526 tarihinde 2 saat süren bir savaş. Bu notları, bu bilgileri sana az önce final sorusunun içerisinde verdim. Ve sonra dedim ki o gece kibrine yenik düşmemek için Kanuni Sultan Süleyman çadırının yanına bir mezar kazdırıyor. Ve sabaha kadar o mezarın içerisinde bekliyor. Ardından uyanıyor ve sabah namazını kılıyor. Yani bir gün sonra tabii ki. Ertesi gün sabah. Çünkü sabaha kadar diyorum. Yani o tarihten, 29 Ağustos'tan bir sonraki günün sabahından bahsediyorum. İşte sorumuzun cevabı da geliyor zaten. ...30 Ağustos 1526. Aslında çok basitti Bilal.
1: Evet, evet.
0: Yani bu kadar bilgiden sonra kafayı karıştıran bilgiler tabii ki. Ama şu anda herhalde ya aslında çok kolay.

0: kafayı karıştıran bilgiler tabii ki. Ama şu anda herhalde ya aslında çok kolaymış dediğini düşünüyorum.
1: Evet evet. Yani burada
0: var Bilal'in. Yarın yine bizimle birlikte olacak.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum, öğreniyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Umarım bu çabamı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Kim bilir belki bir gün yine sizin yerinize geçiyorumdur. Değil mi? Bugün ne olacağım ben? Makyöz. Bilmiyorum.

0: ben daha önce kimseye makyaj yapmadım. Sadece kendime yapıyorum. Bir başkasına yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neredeyiz? Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre geldik efendim. Bugün burada çalışacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Orası kapı değil Tuğba, dikkat. Bence sana makyaj için kendine emanet edecekler. Bir defa daha düşünmeliler Tuğba. Kapıyı dahi bulmakta zorlanıyorsun. Seni makyaj yaparken düşünemiyorum.
2: Başlanayım böyle.
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
0: merhaba,
2: geldin
0: Tuğba. Merhaba, hoş buldum. Siz de programımıza hoş geldiniz Serap Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi uzun zamandır hem makyajlık yapıyor hem de ne işler yapıyorsunuz anlatın.
2: Evet, makyaj, saç.
0: Her şey var.
2: Her şey var.
0: Ne istersiniz? Bugün hanımefendinin
2: evet,
0: makyajını yapacağım.
2: Evet.
0: Semra Hanım. Semra. Size de merhaba.
2: Merhaba.
0: Eminim güzel bir şeyler çıkaracağım. İlk defa bir başkasına makyaj yapıyorum.
2: Evet.
0: Bilmiyorum artık neler
2: bakalım
0: olacak.
2: Kolay mı? Yapabilecek misin?
0: Kolay mı sandın? O zaman başlayalım. Evet. Öncelikle neyle başlıyorum? Siz beni yönlendirin.
2: Öncelikle bazımızı sürerek başlayabiliriz.
0: Tamam.
2: Buyur.
0: Baz makyajı sabitlemeye
2: evet,
0: yarıyor.
2: Sabitlemiş.
0: Çok makyajla alakam yok ama. Evet. Bunu nasıl uygulayacağım?
2: Öncelikle onu bu fırçayla çok az bir şekilde.
0: Bunu elime mi sıkacağım önce?
2: Elinin üzerine sıkabilirsin çok az.
0: Hiç mi bir şey
2: değilmez? Yeterli.
0: Bir de benim elim boldur bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim.
2: Göz altları hariç komple yüzüne yedireceksin.
0: Hazır mısınız?
1: Semra Hanım'a sabırlar diliyorum.
2: Biraz daha hızlı.
1: Zira kimse Tuğba'nın kendisine makyaj yapmasını istemezdi herhalde.
2: Biraz da çenesine yedirebilirsin.
0: Serap Hanım bana bugün belli ki çok gülecek. Bunu sadece seyircileri güldürmekle kalmayıp aynı zamanda konuk
2: evet,
0: olduğum
2: yeterli.
0: Yerlerde neşelendiriyorum. Evet.
2: Yeterli.
0: Sonra
2: şimdi fondötenimizi uygulayalım.
0: Güzel kokuyormuş da. Bunu da aynı şekilde böyle değil mi?
2: Aynı üzerine alabilirsin. Hmm. Yeterli. Bunu da hızlı bir şekilde göz altları hariç komple yüzüne yedirelim.
1: İlk uyarı geldi Serap Hanım'dan Tuğba. Hızlı olmalısın diye. Bence hızlanmaya başlasan gayet iyi olur.
2: Daha hızlı. Göz altlarına gelmeden.
0: Evet. Hafiften bir geldi galiba.
2: Evet.
0: Neyse.
2: Tamam. Gelen yerleri süngerle alabilirsin göz altlarını.
1: Tuğba sen makyaj yapmayı biliyor musun ki?
2: Kendine hiç fondöten uygulamıyorsun sanırım.
0: Uyguluyorum da çok değil.
1: Makyajı bilmediğini Serap Hanım da fark etti.
0: Yani çok makyajla işim yok aslında yani benim de. Hani mecburi şu an.
1: Evet mecburi şu an ama yine de makyajı bilmek çok zor değil Tuğba. Bak bana izlerken öğrendim diyebilirim.
0: Fondöten evet, uygulamasını artık noktaladık.
2: Hemen pudra uyguluyoruz. Pudra fırçam.
0: Pudrayı
2: bununla aynı şekilde alıyorsun. Çok az.
0: Şöyle.
2: Azar azar aynen. Müşterinin üstüne gelmeden.
0: Aa evet. Evet.
2: Müşterimizin üstü batmasın Tuğba.
0: Bir de siyah giymişiz hepimiz bugün.
2: Evet.
1: Serap Hanım'dan ikinci uyarı geldi.
2: Müşterinin üstüne gelmeden Tuğba. Daha içine girmeden kenardan çalışıyoruz. Evet. Daha hızlı yediriyoruz.
0: Çok emanet durmuyor muyum şu an ben burada?
2: Öğreneceksin. Bakalım yapabilecek misin?
1: Ben söyleyeyim yapamayacak.
2: Çok fazla üfleme fırçanın üstündeki de bitmesin.
0: Şey böyle hani yapıyorum falan artistik tamam, hareketler.
2: Pudralama işlemin bittiyse elini üzerine silebilirsin.
0: Tamam.
1: Tuğba anca şov yapsın.
2: Müşterimizin üstü kirlenmesin şimdi.
0: Emin olun kirlenmez yani.
2: Müşterimizin üzerine batırmıyoruz. Yetişmesi gereken bir yer var.
0: Tamam bir iki artı
2: şimdi
0: şey.
2: Şimdi göz altı konserine geçiyoruz.
0: Göz altını evet. Kapatıcı süreceğiz değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet kapatıcı konserler.
0: Concealer mı?
2: Evet concealer.
0: Çok havalı. Şöyle yukarı bakıyoruz.
2: Daha biraz daha hızlı. Elindeki kuruyan bir ürün. Ben sana şöyle göstereyim.
1: Serap Hanım'ı izle Tuğba.
2: Şöyle hemen hızlı bir şekilde uyguluyoruz.
0: Ben
2: Tuğba
0: işi
2: Hanım.
0: Başkalarına yaptırıyorum. Evet.
2: Tuğba Hanım çok burada kalın. Bizimle kalın Tuğba
0: çok
2: Hanım.
0: Çok iyi gidiyor bence.
2: Bunu yediriyoruz. Böyle bir siz tekrar geçin üzerinden göz
0: olmadı
2: kapaklarını.
0: Mı?
1: Tuğba Serap Hanım işinde çok dikkatli.
2: Hayat. Yeterli Tuğba Hanım.
0: Hayat.
2: Yeterli. Fara geçiyoruz. Fara geçiyoruz. Evet hangi renk bir far uygulayalım? Soralım müşterimize.
0: Hangi renk
2: bugün
0: var?

0: kıyafeti. Biraz daha pastel mi?
1: Evet, pastel tonları istiyorum. Çok yoğun olmasın.
0: O zaman şöyle nude tonları.
2: Senin sesini duyduk. Evet.
0: Böyle nude tonlarında.
2: Tamam.
1: Evet, şu tonlar olabilir.
2: Şunu match edeyim ben.
0: Evet. Bugün nasıl geçecek size ya, değil mi? Önce ben bir koyu uygulamak istiyorum böyle alta. Evet. Sonra üste doğru açılmak istiyorum. Şöyle tek bildiğim şey bu zaten şu anda.
3: Şuradan başlıyoruz Tufan. Kapatalım.
0: Buradan mı?
3: Evet.
0: Şöyle tutalım işte.
3: Ben sola
0: biraz geldirerek.
3: Evet. Aynen bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kullanıyoruz. Yok, olmadı. Biraz daha yuvarlak Tuğba Hanım. Şöyle. Pratik.
0: Ben kendime nasıl yapıyorsam şu anda bu işlemi de böyle uyguluyorum.
3: Evet,
0: ondan.
3: Şu şekilde biraz daha fırçamıza far alalım. Şu an kalmadı.
0: Tamam.
3: Evet, aynı şekilde buradan tutarak böyle çalışalım.
4: Semra Hanım'ın gözüne çok dikkat et Tuğba. Aman kaş yapayım derken göze zeval verme.
0: Bir şeyler oluyor ya.
3: Evet.
0: Biraz oluyor.
3: Far alalım.
0: Bundan mı alacağım yine?
3: Evet, yine aynısında.
0: Tamam. Burayı yetersiz
3: evet,
0: mi?
3: Yetersiz.
4: Oldu mu Tuğba şimdi?
3: Yeterli.
0: Ay vallahi bir şeyler oluyor
3: ama
0: ya.
3: Ama olmadı.
0: Niye?
3: Dağıtamadık çünkü onu. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi bu göze bu göze baktığın zaman biri yukarıda biri aşağıda oldu. Onu düzeltmen lazım şimdi.
0: En kötüsü de şey evet, bu düzeltmek değil mi? Nasıl yapacağım?
3: Şimdi şuradan astar alıyoruz.
4: Bana bakma Serap Hanım izle Tuğba. Müşterimiz koltukta senin makyajı bitirmeni bekliyor.
0: Böyle içimde müzik çalıyor benim ya. Duyuyor musunuz sevgili seyirciler?
3: Evet.
0: İçimde müzik çalıyor benim bugün.
3: Fırçamızı değiştiriyoruz. Bu fırçayı alıyoruz.
0: Evet.
3: Bununla... Daha göz pınarları daha aydınlık olması için.
0: Oh, ne kadar detaylı işler Allah'ım. Bunu göz pınarlarına
3: evet,
0: mı?
3: Evet, daha içe doğru.
0: Bir ressam havasında değil miyim ben fazlasıyla?
4: Belki şurada her işi kolay sanan biri vardır.
0: Gereksiz bir şekilde. Böyle değil mi?
3: Evet, yeterli. Yeterli. O ürünü bırakabilirsin.
0: Çok mutlu olacağım eğer ortaya güzel bir şey çıkarsa.
3: Bırakıyoruz şimdi.
0: Kameraman arkadaşlar gülüyorlar bana şu an.
3: Dağıtma işlemi yapıyoruz.
0: Şunu mu dağıtacağım?
3: Evet, bunu dağıtacaksın. Şöyle daha göz pınarına doğru. Hayır, yanlış yere sürdüm. Hiç olmadı.
0: Olmadı mı?
3: Ya ben sana göz pınarının içine doğru dedim. Sen kaşının altına direkt
0: sürdün. Ya ne yapabilirim ama ne yapayım?
3: Ama vaktimiz gidiyor. Yetişmesi gereken bir yer var Tuğba'cığım. Daha pratik. Buradasın.
0: Olduğu kadar.
3: Buradasın.
0: Tamam.
3: Bunu aldığın zaman daha göz pınarının içine doğru yayıyoruz. Ha. Aynı şekilde bu gözü de.
4: Serap Hanım, Tuğba'nın dağıtmaktan anladığı tek şey ortalığı dağıtmaktır.
0: Gözümüzü kapatalım.
4: Sen kahkahalarla gülüyorsun ama Tuğba, haksız mıyım? Şimdi düşünüyorum da nerelerde ne badireler atlattık, neleri döktün, kırdın, dağıttın, nelere zarar verdin, hepsi bugün gibi aklımda. Hele kovulduklarımızı hiç söylemiyorum Tuğba.
0: Semra Hanım'ın göz farını artık yaptık herhalde.
3: Evet,
0: bitti.
3: Göz farı bitti.
0: Sonra ne kaldı?
3: Şimdi en önemli parçası rimel.
0: Rimel
3: kadınların vazgeçilmesi. Evet, rimele geçiyoruz.
0: Ben de var ya bir güzel sürerim ki kendime sürüyorum hep bulaştırıyorum
3: şimdi
0: böyle.
3: Şimdi Tuba'cığım çok dikkatli sürmen lazım. Gözlere anlam katman lazım.
0: Çok yani anlamlı
3: yaptığın olacak. Yaptığın işi ortaya çıkartan şey diyeyim sana.
0: Vallahi en korktuğum şey şu rimeli sürmek, maskarayı sürmek. Vallahi bilmiyorum.
3: İstersen önce ben sana bir gözünde göstereyim.
0: Tamam.
3: Çünkü tehlikeye atmayalım. Sonuçta
0: defa...
3: yetişmesi gereken bir yer var.
0: İlk defa başkasına uygulayacağım çünkü böyle
3: evet,
0: bir şey.
3: Evet, şimdi beni izliyorsun Tuğba'cığım. Şöyle. Tuğba Hanım sürerken çok dikkatli sürüyorum.
4: Serap Hanım üçüncü kez uyarıyor.
0: Yine bir işi daha başkasına yaptırmakta başarılı olduğumu söylemek
3: yukarı
0: isterim.
3: Tuba Hanım izliyor musunuz?
0: Ha, evet.
3: Aynı performansı sizden de bekliyorum.
0: Kesinlikle yani buna emin olabilirsiniz.
3: Evet buyurun. Ama bakıyoruz ben... gözlerine. Gördüğünüz gibi daha derin.
0: Daha manalı.
3: Daha manalı.
0: Daha manalı olamazdı evet.
3: Evet aynı şekilde. Diğer gözünü uygulayabiliriz.
4: Sizi hiç izlemedi ve öğrenmedi bence Serap Hanım.
0: Gözler kalbin aynasıdır. Evet, yalancım. Nedir bilmez onlar.
3: Sesin de çok güzel ama biraz daha hızlı. Rimel kurumadan. Aynı zamanda bayanı yönlendirelim Tuba'cığım. Aşağı, yukarıya diye.
0: Yukarı, aşağı.
1: Yukarı, aşağı.
0: Artık Semra Hanım da kendini boş verdi. Dedik yani ne olacaksa olsun da bir an önce bitsin. Ne çıkarsa çıksın evet, modundan.
3: Yormadan hızlı bir şekilde. Bekleyelim Tuba'cığım. Gözleri sulandı, akmasın makyajımız. Bekliyoruz böyle durumlarda.
0: Aa, hemen şöyle. Kızardı. Acil yardım çağırabilir miyiz?
3: Tuğba'cığım, gözleri akmasın diye şöyle.
4: Dedim ama dikkat et Tuğba.
3: Ne yaptın Tuğba?
0: Bir şey yapmadım
3: İçine
0: ki ben.
3: İçine mi soktun rüyayı?
0: Yok.
3: Ne yaptın?
0: Asla dışarıdan çalıştım. Yemin ederim ya.
3: Tamam, devam edelim Tuğba'cığım.
0: Tamam, başka ne yapıyorum şimdi?
3: Şimdi bir kat daha birim elinin üzerinden geçmen lazım. Daha henüz bitmedi.
0: Bitmedi mi?
3: Hayır, bitmedi.
4: Serap Hanım, bence rimel konusunda çok ısrarcı olmayalım. Ne olur ne olmaz.
0: Evet, rimel işlemini uyguladık. Kirpikleri bir güzel böyle bir hareket kattık, bir hareketlendirdik. Şimdi son iki işlemimiz kaldı değil mi?
3: Evet.
0: Bir allık, bir ruj. Evet. Çok biliyorum ben çünkü.
1: Eyeliner sürmediniz bana.
0: Eyeliner şöyle üzerine çekilen siyah bir çizgi.
3: Evet,
0: bilmeyenler için, erkekler için özellikle. Şimdi derler ki eyeliner ne ya derler.
3: Şimdi Semra Hanım akşam bir yemeğe katılacağınız için böyle daha duru bir makyaj
0: evet,
3: yaptık bugün.
0: Evet, ben daha soft. Bende de yok çünkü eyeliner. Neden? Gerek yok ya.
3: Sizin gözlerinizin ihtiyacı yok şu an bu makyajla. O yüzden Tuğba Hanım'ı zora sokmadık.
0: Kesin. Yani göz sağlığınız için o işe girmedim ben. Evet.
3: Evet, şimdi allık.
0: Allığımızı biraz daha
3: kaldık. Yani duru bir makyaj yaptığımız için Tuğba'cığım bronz tonlarını da allık tercih ediyoruz. Çok hafif.
0: Tamam. Artık bunu da yapayım yani değil mi? Yani.
4: Bir zahmet yap artık Tuğba.
0: Evet. Bir de hanımları memnun etmek çok zor. Bunu da belirtmek isteriz.
3: Dünyanın en zor işlerinden biri bayanları memnun etmektir. Özellikle
0: hiçbir şey makyajda, beğenmeyiz biz çünkü.
3: Aynı şekilde yani bu ojede bile böyledir.
0: Evet. Olmadı bir daha. Yani olmadı bir daha sür.
3: Tek tırnağın olmasın komple sildirip yeniden yaptırır Tuğba'cığım.
0: Yapacaksın. Ne yapıyorsunuz siz hanımlar böyle ya? Ne? Hayat mı geçer böyle? Ne olmuş yani bir tırnağınız olmadıysa?
3: Evet, Tuba'cığım şimdi sen de öyle değil misin yani? Tuba'nın tırnaklarına bakabilir miyiz yakın detay?
0: Ama şey ya ben yani, seviyorum şey böyle temiz görünüyor. Bakımlı olmayı seviyorum. Olabildiğince. Evet.
3: Şimdi rujumuza
0: geçiyoruz. Ruju geçiyoruz.
3: Tonlarda sürelim çünkü
0: makyajımız. Nude tonlar. Evet. Daha pastel.
3: Evet.
4: Tuğba gittiği her yerde mutsuz oluyor. Hiçbir makyözü, kuaförü beğenmiyor Serap Hanım. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
0: Oldu mu?
3: Bakalım Semra Hanım biraz yedirelim yüzümüzü.
0: Evet. Ay vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok güzel evet, oldu ya. Oldu. Ben yaptım diye demiyorum da yani. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Böyle doğal bir makyaj olsun istedik. Yoksa diğer türlü plastik makyaj falan işine girsem 3 saat falan sürer
3: evet,
0: programımız.
3: 15 dakika bir makyaj olduğu için 15 dakika.
0: Nasıl oldu Semra Hanımcığım makyajınız?
1: Çok güzel oldu. Çok doğal istediğim gibi. Kaşlarım boyasak mı? Gerek var mı?
3: Normalde biz özellikle bence yok kaşlarını çünkü nude tonlarda bir makyaj yaptık. Daha fazla koyutmayalım, bakışlarımızı sertleştirmeyelim. Daha yumuşak bir ifade kattı bu size. O yüzden bizi boyamadık. Bence böyle gayet güzel oldu.
0: Bence de. Sizi yanıma alayım o zaman Semra Hanım. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bugün Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre misafir olduk. Ben makyöz olmak istiyorum dedim. Tabii ki buyurun gelin dediler. Serap Hanım yardımcı oldu bana. Semra Hanım'ın makyajını yaptık birlikte. Nasıl oldu? Artık siz sevgili seyircilere bırakıyorum artık sonucu. Dilerseniz bir öncesini bir sonrasını görelim mi? Hadi buyurun.
4: Büyük makyöz ünlü duayen Tuğba Akıncı'nın muhteşem dokunuşlarıyla Semra Hanım'ın öncesi ve sonrasını ekrana getiriyoruz.
0: Bence gayet güzel oldu efendim. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: efendim. Her gün yeni işler yapmaya, sizlerle bunları paylaşmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Simit. Sıcacık, mis gibi simitler yapacağım efendim. Neredeyim peki? Üsküdar'da tarihi bir fırındayım. Adı da Minhasır, böyle çınar gibi. Eski ama içindeki her şey taptaze mis gibi. Ben bugün onlarla birlikte çalışacağım. Başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım. Peki benim ustam kim olacak? İstanbul'un en sayılı ustalarından bir tanesi Ümit Usta. Efendim hoş geldiniz
1: programımıza. Teşekkür ederim efendim, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: İnşallah beraber bir güzel bir çalışma anımız
0: olur. İnşallah. Bu güler yüzümüz benle birlikte solmaz. Yani bana kızmazsınız diye düşünüyorum. Bugün ben böyle çıtır çıtır simit yapmak istedim. İlk defa yapacağım. Evet. Böyle hamur işlerini seviyorum ama simiti hiç denemedim. Sokak simidi. Nasıl yapacağız ustam? Öncelikli olarak sen hazırsın herhalde şu an. Tam teşekkür. Ben de hazırım. Başımı da kapattım. Hijyenik çalışmak evet, zorundayız. Evet. Tırnaklarım kısa. Ojem yok. Her şeyini tamamım ben önce evet. Ustam.
1: Peki başlayalım mı?
0: Başlayalım. Ne yapacağız öncelikle?
1: Öncelikle şimdi unu tartıp malzemesini.
2: Daha ilkken de Ümit ustamıza sabırlar dileyerek başlayalım.
1: Şimdi iki kilo unu tarttık.
2: Tuğba sizi çok yorar Ümit ustacığım. Haberiniz olsun benden söylemesi.
1: Tuzunu katıyoruz.
0: Şeker?
1: Şeker katıyoruz.
0: Aa! Bizim var mıydı? Şeker normalde var mı?
1: Pastane simidi olarak biz devamlı.
0: Aa! Anladım tamam. Şeker görünce niye şaşırdım ki ben bu kadar? Ben aa deyince arkadaşım ustalar da ben bakıyorum.
1: Şekerini katıyoruz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra yağını katıyoruz.
0: Yağ da böyle nereden geldi kim bilir. Halis mulis tereyağına benziyor.
1: Sıvı yağını katacağız.
0: Nerede sıvı yağımız?
2: Onu sen bileceksin Tuğba.
0: Yağ neredeydi? Ha ustam şurada.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet yağ katıyoruz. Bundan sonraki aşamada tatacağımız yumurtasını kıracağız.
0: Ben kırayım mı?
1: Tabii tabii buyurun.
0: Kaç tane kıracağım?
1: 3 tane.
2: Ustam Tuğba bu. Bütün koliyi de kırabilir ama düşürüp kırabilir. Siz kontrol edin lütfen Tuğba'yı. Ne olur ne olmaz.
0: Yumurta işimiz evet. Tamam.
1: Yumurta işimiz tamam. Bundan sonraki aşamada suyunu ılık suyuyla beraber yoğurulup en son maya ilave yapacağız.
0: Ondan sonra siz
1: evet,
0: sağ
1: bunu da katıyoruz. Evet şimdi su alacağız.
0: Nereden alacağız ustam?
1: Suyu.
0: Ben ustayı ben buraya çalıştırmaya gelmiş gibi oldum. Sanki ben çalışmaya gelmedim de. Yine bildik görüntüler sevgili seyirciler.
2: Yine bildik tembellik demek istedin sanırım Tuğba.
0: Evet ustam. Şimdi suyu. Ilık evet. Su mu koyacağız?
1: Ilık su ekliyoruz.
2: Simitlerimizin suyu da ekleniyor.
1: Suyu katıyoruz. Bir kısmı sonda kalıyor. Yumuşaklık aşaması
0: ona göre
1: ilave yapmak zorunda. Evet. Kapatıyoruz.
0: Ve start.
1: Evet, şu anda biraz yoğrulduktan sonra mayasını ilave yapacağız.
0: Ay çok güzel.
2: Hamurumuz makine tarafından itinayla yoğruluyor.
1: Hamurumuzu alıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Aa! Evet. Alıyoruz.
0: Yaklaşık bir 4 dakika kadar
1: evet,
0: yoğruldu.
1: Güzel doğmuş. Güzel doğmuş. Şimdi bunu kestikten sonra belli bir dinleme aşaması olacak. Tamam. Yaklaşık olarak. Yani şöyle kesiyoruz.
0: Tamam. Bunları böyle beze haline getireceğiz değil mi
1: evet.
0: Usta?
1: Böyle mi? Dinlenmesi için şu şekilde kesiyoruz. Tabii gram olarak yani aşağıya...
0: Sen artık usta olduğun için evet. Tartmamıza bile gerek
1: yok. Şu ayarda kesiyoruz. İsterseniz beraber keselim.
0: Şöyle mi?
1: Evet, evet.
2: Dinlendirilme öncesi bezeleri kesiyor. Hamarat kızımız, çalışkan arkadaşımız, büyük simit ustası adayı Tuğba.
0: Çok zevkli ya.
1: Evet, güzel. Yani hamur büyüklük aşaması zaten 115-120 gram aşamasında kesiyoruz.
0: Ben birazcık fazla, belki 150 gramlık bir evet. Simit. Bakalım evet. Hanginize nasip olacak sevgili seyirciler. Buradan şimdi ustam ben tekrar böleyim mi?
1: Evet, onu da böleceğiz.
2: Eli bol, gönlü bol Tuğba Usta hamuru bol bol bölmeye devam ediyor.
0: Çok hoşuma gitti benim. Pıt pıt pıt kesiyoruz ya şöyle. Bakayım ustam elim alıştı mı ya?
1: Evet, yok, biraz büyük ama.
0: Şöyle. daha az oldu. Şu tamamdır artık yani, değil mi?
1: Evet.
2: Bir ortasını bul Tuğba.
0: Ustam, daha önce gelip sizle böyle çalışmak isteyen ama başaramayan biri oldu mu?
1: Şu ana kadar öyle bir şansımız olmadı.
0: Ustam, çırağınıza nasıl davranıyorsanız bana da öyle davranabilirsiniz. Evet. Beni kayırmayın yani, program yapıyoruz diye.
2: Dayanamazsın Tuğba.
0: Dayanamazsın diyorlar arkadan. Niye? Niye dayanamayayım yani? Şu güler yüzü ustanızı niye üzüyorsunuz arkadaşlar?

0: şaka kalacak.
1: Aa, ben yine şoklarda. Böyle duracak yani.
0: Duracak, 5 dakika duracak. Ondan sonra güzel bir örme şekli vereceğiz.
1: O zaman 5 dakika sonra biz buradayız.
2: Tuğba, mutfaktan o kadar uzaksın ki.
0: Evet, tavamızı kaldırıyoruz.
1: Oldunuz mu siz bakayım?
0: Evet, bakalım.
1: Ben böyle konuşurum.
0: Evet, gayet güzel, gayet güzel. Örebiliriz. Ama öncelikle ben bir tanesi de göstereyim.
1: Evet, evet, yani. Siminci. Siminci.
2: Şöyle simidya diyeceksin ki iki mahalle öteden duyulsun Tuğba.
1: Simitçi. Ustam böyle bağırmıyorlar mı ama? Simitçi diye.
0: Evet, bu şekilde dizeceğiz. Nasıl?
1: Şu an bir şey söyleyeceğim. Ümit Usta benden koptu. Başka bir yerde şu an. Başka bir çalışma alanında. Ben yokum burada. Şöyle değil mi?
0: Evet, evet.
1: Sonra?
0: Yok, öncelikle hamuru açarken mesela genelde şu şekil.
1: Elimde kaldı bir saniye.
0: Şöyle açıyoruz, bunu bırakıyorum.
1: Tamam.
0: Tamam. Bir örmesi var şimdi mesela. Bakın şimdi beraber. Aynı aşamaya getireyim. Beraber deneyeceğiz şimdi.
1: Tamam ustam, bir dakika.
0: Burada. Bak, bakın. Bak, kendi kendine örülüyor. Evet.
2: Ustam Tuğba yapamaz.
1: Benimki dönmedi ama.
0: Şimdi ters aldığımız için bak, tekrar aldık.
1: Benimki de bu.
0: Evet, şimdi aynısını beraber deneyeceğiz. Bakalım.
1: Benimkisi küçük oldu. Bir oluru var yani.
0: Çok kolay, bakın.
2: Evet, çok kolay Tuğba.
1: Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz sevgili seyirciler.
3: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.
2: Abimiz de geldi, onayladı.
1: Şöyle.
0: Hamurun önce, ya öyle değil bak şimdi, böyle alacağım. Hamurun ortadan doğru.
1: Ha, ortadan ama şöyle.
0: Ortadan, tabii ortadan hamuru bak. Bak, kenardan. Alırken bir daha şöyle hafif. Esneterekten alacağız.
1: Anladım.
0: Daha rahat alma şansı olsun. Yani şöyle genişleterekten. Oradan sonra daha alma aşaması çok daha kolay.
1: Arkada da hummalı bir çalışma var. Pasta yapıyorlar. Pasta mı yapaydık ya? Bir dakika. Benim şu yanları çok inceldi ustam. Evet. Ne oldu şimdi? Burada bir sıkıntı oldu bence.
0: Burada önce bir de bununla deneyelim. O dursun şimdi.
1: Bu dursun.
0: Evet, o dursun. Bunu, önce şimdi bunu aldık, genişlettik. Tamam. Ortadan doğru açmaya başlıyoruz.
1: Şöyle.
0: Tabii, önce ortadan doğru. Tamam. Bak, bu farklı oldu.
1: Ha, tamam. Buna zorlandım.
0: Tabii.
2: Yine olmayacak ki Ümit Usta. Yapamayacak Tuğba. Çabalar boşa.
1: İnşallah bu sefer.
0: Hamuru getiriyoruz buraya. Bir daha uzatıyoruz. Ama hamuru...
1: Bir dakika ustam, tamam. Ya gerçekten bilerek değil ya yaptığım şey.
2: Yapamadığının farkındayız Tuğba.
1: Olmadı. Olamıyordu.
0: Ama olacak. Kesinlikle olacak.
1: Olacak ustam. Ben bugün bunu öğrenmeye geldim işte. Siz de yılların ustası dedim. Bana öğretecek dedim. Yapacağız beraber dedim.
0: Evet,
1: yalan şimdi, mı yani?
0: Şimdi, evet, çok doğru.
1: Yalan mı şimdi?
0: Şimdi evet, doğru. Şimdi tekrar beraber deniyoruz. Şimdi hamuru açtık, uzattık.
2: Ustanın kabahati yok Tuğba. Sorun şu ki sen beceriksizsin.
1: Ben ne yaptım biliyor musun? Bak şimdi olayı çözdüm. Ben çok bastırarak yapıyorum.
0: Evet, bastırmadan.
1: Güç uygulayarak yapıyorum.
0: Evet, bastırmadan.
1: Dolayısıyla bir yeri ince, bir yeri kalın oluyor.
0: Evet. Evet, onu şimdi alıyoruz.
1: Tekrardan.
0: Tekrardan. Evet, şimdi.
1: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Hop, şöyle.
0: Evet, tezgaha getiriyoruz. Tezgaha götürüyoruz. Biraz daha uzaması için elimizle ileri itiyoruz.
1: Tamam.
0: Ondan sonraki aşama hamuru veriyorum size. Hamuru
1: şöyle
0: veriyorum. Evet. Evet.
1: Şurası artık bir şekilde.
0: Evet. Ama şimdi buradaki aşamadan sonra hamuru kopmaması için güzel sıkıştırıyoruz. Ondan sonra mermerde düzlediğimiz zaman...
1: Şöyle, evet. Bir dakika dur, bozuyordum ustam neredeyse. Neyse ki korkudan olmadı.
0: Şimdi tekrardan ele alıyoruz.
2: En zoru bağlamaktır simiti.
0: Şimdi düzleyebilirsiniz.
1: Şöyle mi?
0: Evet. Hayır, şunu elinizi, getirin elinizi. Tamam.
1: Ha,
0: evet.

0: Bilezik
1: tamam,
0: gibi.
1: Tamam, bilezik gibi, evet. Evet, gayet güzel. Şimdiye kadar olan en güzel simit.
0: Gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Evet, çok güzel
0: bence
1: oldu.
0: Bence de.
1: Bence de güzel oldu.
2: Ustamız Tuğba'ya moral veriyor. Ama bence pek umut yok. Tuğba hala başladığı yerde.
0: Yani yavaş yavaş oturdu bende bu olay.
1: Ama öncelikle bir de şu uç taraflarını hamurun ezmeden daha şöyle yani pamuk olması gerekecek şekilde.
0: Şişko olsun
1: evet, ben. Evet şişko şişko.
0: Benimki zayıf.
1: Evet.
0: Olmuyor işte burada bu yüzden olmuyor. Şuradaki estetik.
1: Bakın şimdi bir tane daha hamur veriyorum size. Bu daha güzel olacağına kesinlikle eminim. Bu tarafı ördük, burası duruyor.
0: Tamam.
1: Ondan sonra da burayı, bak her iki tarafı eşit oldu.
0: Ya nasıl o kadar eşit oluyor ustam ya? Vallahi dramatik bir sahne bu yani bence.
2: Çünkü hiç mutfağa girmiyor, yemek pişirmiyor, hamur açmıyorsun ki evde. Elinde biraz alışkanlık olsun Tuğba.
0: Hani mantığını anladım da.
2: Mantık var ama pratik maalesef yok.
0: Bak şurası şişko, burası zayıf oldu.
1: Kaldırıyoruz hamuru. Bak ne güzel oldu değil mi?
0: Evet.
2: Ümit ustamız sabırla, yılmadan, pes etmeden tekrar tekrar anlatıyor. Tuğba da güle oynaya eğlene simit işini öğrenmeye çalışıyor.
1: Tavayı açarken zaten onu bir şekilde düzeltmiş olacağım.
0: Ha doğru.
1: Evet, pekmezini katıyoruz.
2: Simitin olmazsa olmazı pekmez.
0: Parmışım. Evet. Suyla pekmezi karıştırdık.
1: Şimdi simitlerimizi azar azar pekmezi suyun içine atıp susamın içine susamlayacağız.
0: Ha anladım.
1: Susamımızı da alıyoruz.
0: Şey yapacağız alıyoruz. Şimdi şöyle
1: evet,
0: batıracağım.
1: Atıyoruz. Evet.
0: Attım hemen aldım.
1: Hemen aldık susamın içine.
0: Şöyle.
1: Evet. Bunu şimdi yaklaşık olarak bir yarım saat dinlendikten sonra genişleteceğiz.
0: Bu benim yapamadığımdı herhalde usta.
1: Toplarken simidi tavada mesela onu tekrar tamir etme şansımız oluyor.
0: Şey ben yapamadım.
2: Bol bol susamlı yap simitleri Tuğba. Şöyle çıtır çıtır olsunlar.
0: Efendim ben ustamla birlikte simidi önce ördüm. Sonra pekmeze batırdım. Pekmezi suya batırdım. Sonra susamladım. Şimdi biz bunları tepsiye tek tek açacağız. Ve sıcacık fırınla buluşacaklar. Hadi
1: evet,
0: buyurun.
1: Evet. Başlayalım mı?
0: Evet başlayalım.
1: Öncelikle alıyoruz. Şöyle güzel genişletecek şekilde.
0: Ha, ben de bundan şişman kalacak zannetmiştim.
1: Şu genişlikte alıyoruz. Evet.
0: İyi mi böyle ustam?
1: Çok güzel.
0: Birazcık daha açabilirim. Evet.
2: Simitlerimiz pişme aşamasına hazırlanıyor.
0: Bu da buraya.
1: Bence çok güzel oldu.
0: Ay düşüyordum.
1: Bugün Tuğba'yla bir simit çalışması yaptık. Bence ilk defa denemiş olmasına rağmen oldukça becerikli bir şekilde yaptığını zannediyorum. Gayet de güzel oldu.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandın da simit yapmak istedim. Geldim buradaki fırında Ümit Usta ile birlikte bana gösterdiği kadar artık öğretebildiği kadarıyla yani benim öğrendiğim kadarıyla simit yaptık. Bence güzel oldu böyle birazdan. Sıcacık çayla bir güzel afiyetle yiyeceğiz. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Ben Deniz Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugünkü konusunda psikolojide kalp krizi geçirme ihtimalimizi arttıran bir kişilik özelliğinden bahsedeceğim. Özellikle sabırsızım ve aceleciyim diyenler kulaklarını dört açsın. Bugün bu program ömrünüzü uzatabilir. Kim mi risk altındaki kişiler? Bakınız, evimizdeki koltuğa şöyle bir bakıyoruz. Şayet koltuğa...

Koltuğumuzun ucu aşınmış durumdaysa koltuktan bile bu kişilik özelliğini anlayabilirsiniz. Yani her oturuşunda huzursuz, her an kalkacakmış gibi koltuğun ucunda oturanlar at bir kişilik özelliğine dair ilk soru işaretini zihinlerine yazsınlar. Şimdi size madde madde at bir kişilik özelliğine sahip olan kişilerin kişilik özelliklerinden bahsedeceğim ve yine hepsini tek tek tahtamıza yazacağız. Birinci özellik. Birinci özellik yazdığım anda hemen ah işte bu ben diyebilirsiniz. Çünkü çok sık rastladığımız bir özellik bu. Acelecilik. Trafikte herhangi bir sıraya girdiğinde önünde bir iki kişi var ve yürümekte zorluk çektiğiniz anların hepsinde zorluk yaşıyorsanız acelecilik ve sabırsızlıkla ilgili zihninizde bir soru işareti olabilir. Bankaya gittiniz. Aldınız oradan numarayı. Baktınız numaranız 92. Ekrana baktınız. Ekrandaki 71. Ne demek bu? Sizden önce 21 kişi işlem yapacak. Kimisi güzel güzel bankadaki bu 21 kişinin ondan önce işlem yaptırma süresi boyunca arkadaki banklara oturur. O bekleme salonlarındaki banklara eline kitabını alır, güzelce okur. Eline telefonunu alır, zaman geçirir. Yanındakiyle tanışır, onunla sosyalleşir. Ama A tipi kişilik özelliğine sahip olanlar o kartla beraber gelirler o numaratörün önüne ve her an sıra kendisine gelecekmiş gibi bir heyecan yaşarlar. Birileriyle tartışma yaşarlar. Sürekli olarak zamanın geçmesiyle ilgili sorunları vardır. Bir an evvel zihinlerinde işlerini bitirme telaşı vardır. 15 dakika sonra sıra onlara gelir, işlemlerini yaptırıp giderler. Arkada rahat rahat oturanların da 15 dakika sonra sırası gelir ve işlemlerini yaptırıp giderler. Sabırsız ve aceleci olanlar o 15 dakika boyunca büyük bir telaş yaşarken diğerleri sakin sakin arkada oturmaktadır. İşte arkada sakin sakin oturanlar A tipi kişilik özelliğine sahip olmadıkları için daha uzun yaşayacaklardır. Hadi gidelim bir AVM'ye. Gittik, bir alışveriş merkezindeyiz. Yürüyen merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. O sırada arkamızdan biri geldi. Yürüyen merdiven bizi üst kata çıkarmak için var. Biz duralım, bizim yerimize o yürüsün diye. Arkadan biri geliyor, kanter içerisinde öne geçmeye çalışıyor. Siz yol veriyorsunuz, size çarparak geçiyor, koşuyor koşuyor. Sonra yukarı çıkıyorsunuz bir giyim mağazasına, bir bakıyorsunuz orada yavaş yavaş tişört bakıyor. Aslında acelesi olmadığı halde gitmeye çalıştığı o dükkana çok hızlı gitmeye çalışıyor. Çünkü zamanın geçmesiyle ilgili bir sorunu var. Ama 5 dakika sonra karşılaşıyorsunuz, tişört bakarken çok acelesi yok. Ya da gelin cep telefonlarımıza bir bakalım. 3 saat boyunca cep telefonunuzu hiç elinize almadınız. Sizi 2 kişi aramış. Birisi Hande, birisi Ahmet. Ahmet bir kez aramış, Hande tam 17 kere çaldırmış. İşte Hande'nin siz ona geri dönene kadar beklemeye hali yok demektir bu. Yani alışveriş merkezinde kıpkırmızı suratlarla koşturanlar, bankalarda sıra beklemekte zorluk çekenler, trafik lambası kırmızıya döndüğünde eyvah bu benim kaderim hep kırmızı ışığa ben yakalanım diyenler, birini telefonla aradığında geri dönüşü bekleyemeyip sürekli aramaya devam edenler, aceleci ve sabırsız olabilirsiniz. Bu size ilk ihtar. Gelelim ikinci maddeye. İkinci maddemiz, aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar. Açın kulaklarınızı. Bunu buraya sığdırmak için polifazi yazıyorum. Siz ne dediğimi anladınız. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar. Evde ev işleri yapılacak. Hazır bulaşık makinesi çalışırken bir de çamaşır makinesini çalıştırıp bir yandan da çocuklarla ilgileneyim diyenler. Ya da iş yerinde aynı anda iki telefonla konuşup bir yandan da oradan notlarını almaya çalışanlar. İnsanın beyni aynı anda birden fazla iş yapmak üzerine kurgulanmış bir beyin değil. Biz aynı anda tek bir işe odaklanma becerisine sahibiz. O yüzden de en hayırlı yapılması, tercih edilmesi gereken şey aynı anda tek bir işe odaklanmak. Bakınız, aynı anda tek bir iş yapabildiğimize dair bir çalışma. Bu çalışmada
birden fazla işi aynı anda yapma konusunda çok tecrübeli ve deneyimli ve iddialı olan bir grup kullanılıyor. Borsacılar. Şöyle bir o borsayı bir düşünün. İnsanların elinde telefonlar, yapılan işlemler, sürekli bir hız, hareket onları alıyorlar. Diyorlar ki, bakınız aynı anda araba kullanarak bir yandan da telefonla konuşacaksınız. Yapacağınız iş bu. Gayet kolay geliyor değil mi kulağa? Araba kullanırken telefonla konuşmak. Aslında bir kanunen de yasak olan bir şey. Peki diyorlar, tabii ki yaparız. Bindiriyorlar arabalara. Fakat diyorlar ki şöyle kısa bir detay var. Siz arabayı kullanırken yola bir takım engeller çıkacak. Şöyle giden kamyondan bir şeyler devrilecek. Yola aniden bir kedi fırlayacak. Bir teyzeciğim yoldan bir anda karşı karşıya geçmeye kalkacak. Önümüzdeki araba aniden duracak gibi bir takım engeller. Artı telefonla konuşurken de eşinizle annenizle konuşmayacaksınız. Bir matematik hocası telefondan size basit bir takım matematik soruları soracak. Peki diyorlar yaparız. Başlıyorlar, çıkıyorlar yola. Ellerinde telefon matematik soruları geliyor. Bir yandan da yolda engeller var. Aynı anda birden fazla iş yapma konusunda en iddialı olan bu meslek grubu bile ya arabayı kullanırken sorun yaşıyor ya da matematik sorularını cevaplarken sorun yaşıyor. Hangisine odaklanırsa onu yapabiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Ama ben yapıyorum diyenler, ben araba kullanırken telefonla konuşurum diyenler şöyle düşünün. Araba kullanırken telefonunuzla konuşuyorsunuz diyelim ki asla yapmayın trafikte bunu ama yapıyorsunuz diyelim. Bir anda şefiniz ya da patronunuz aradığında o telefon kenara çekilip araba kenara çekilip telefonla daha ciddi konuşulmaya başlanır. Ya da siz telefonla konuşurken arabayla gidiyorsunuz bir anda çok sert bir yağmur başladı. İşte o zaman biraz daha yavaşlama ihtiyacı duyarsınız ya da durup yağmurun dinmesini beklersiniz ya da arabayı kenara çekersiniz. Yani sonuç itibariyle insanların aynı anda birden fazla iş yapması biyolojik donanımları gereği mümkün değildir. Bu çaba bir A tipi kişilik özelliğidir. Yaşamı zorlaştırır, hayatı kısaltır. Çünkü kalbimiz bunu yapmaya çalışırken daha fazla stres dolayısıyla daha fazla kan pompalar ve kalbimiz yaşlanır. Üçüncü maddeye geçmek istiyorum hemen izninizle. Üçüncü madde yine çok sık gördüğümüz birçok insanda olan bir şey. Rekabetçilik. Bize küçük yaşlardan itibaren esasında rekabetçiliğin çok da kötü olmadığı öğretildi. Fakat rekabetçiliğin kötü bir tarafı var. O taraf şu. Rekabetçi insanlar her zaman kendisinden daha iyi durumdakiyle kendini kıyaslama alışkanlığı olduğu için asla tatmin olamıyor. Ben sınavdan 80 alıyorum, 70 alanları görmek yerine hep aklım 85 alanlarda. Sınavdan 90 alıyorum, 80 alanları görmek yerine aklım hep 95 alanlarda. Ben her aldığım notun üzerinde bir tane daha iyi not olduğu için bir türlü tatmin olamıyorum. 90 kötü bir not mu? Hayır, harika bir not. Ama bir tane 95 varsa rekabetçi için bu zorluk taşıyor. Aynı zamanda rekabeti kendi çocuklarımız, eşlerimiz için de yapıyoruz bazen. Eşlerimizden büyük beklentiler, çocuklarımızdan büyük beklentiler hem onları yoruyor hem de bizi yoruyor. Bırakın biraz akışta kalın. Bırakın onların performanslarını değil, sadece size verdikleri sevgileri değerlendirin. Aksi takdirde aile çevremizi performansıyla ilişkili beğenecek olursak bu yine bizi strese sokacak ve erken yaşlanmamıza, kalbimizin erken pilin bitmesine neden olacak. Dördüncü maddeye hemen geçelim ama şunu söylüyorum. Kıskançlık, rekabetçilik, mükemmelliyetçilik hep bir arada el ele giden konulardır. Dördüncü maddemiz kıskançlık ama son dönemde çok fazla hayatımızda olan bir kavramdan bahsedeceğim şimdi size. O kavramın ismi FOMO. Yani bu FOMO biraz sosyal medya kıskançlığı anlamına geliyor. Aldınız telefonunuzu elinize, bakıyorsunuz Instagram'da akıyorsunuz. Akış içerisinde birçok insan, birçok etkinlik, birçok yaşam olayı
Bir kendinize bakıyorsunuz, aa evde oturuyor hiçbir şey yapmadan. Bir diğer insanlara bakıyorum, sürekli olarak eğlenceli, keyifli yaşam deneyimleri içerisindeler. Kimisi yaş gününde, kimisi balayında, kimisi özel bir iş partisinde. Yani insanlar sürekli keyif aldıkları, haz aldıkları, kendileri için özel deneyimleri paylaştığından...

bir süre sonra bizde ben yeterince kaliteli ve dolu dolu yaşıyor muyum acaba sorusu zihnimize geliyor. Bu sorunun cevabı olumsuzsa işte o zaman başlıyor fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaybetme kaçırma korkusu. Gelişmeleri kaçırdığını düşünen insan bir süre sonra artık kendi hayatından tatmin olma becerisi düşüyor. Bu beni strese sokuyor. Stres kalbimi yoruyor. Kıskançlık ve FOMO da ne yazık ki ömür kısaltan özelliklerden biri haline geliyor. Sevgili dostlar, aceleci ve sabırsız olanlar, her işimde aceleci ve sabırsızım diyenler, birden fazla iş yapmak için özel olarak çaba sarf edenler, rekabetçi, mükemmeliyetçi olanlar ve diğerlerini kıskanıp biraz da onların yaptıklarına fazlaca özenenler, yaşantınızı zorlaştırırsınız, strese girersiniz ve kalbinizi zorlarsınız. Şimdi size bir A tipi kişinin nelere mal olabileceğine dair bir iyi insan hikayesi anlatmak istiyorum. Bu iyi insan hikayenizde bir tane beyefendi çocuğu arabayla bir gezintiye çıkmak için can atıyor ama bu beyefendinin, bu iyi insanın ne yazık ki arabası yok. Çocuğu da çok istiyor babasıyla beraber bir araba yolculuğu. Bizim beyefendi topluyor cesaretini bir gün şefinden arabasını ödünç istiyor. Biniyorlar arabaya çocuğuyla beraber. Çocuk camını açıyor, kafasını camdan dışarı çıkıyor. Saçları rüzgarla beraber güzel bir esinti. Mis gibi doğanın kokusunu içine çekiyor. Ağaçlar, çiçekler, yoldaki diğer araçlar, yayalar. İlk kez babasıyla beraber muhteşem bir yolculukta babası çocuğu bu güzel deneyimi sonuna kadar yaşayabilsin diye yavaş yavaş gidiyor. Kendisi bakıyor şöyle bir çocuğuna, ah diyor, ne kadar güzel, mutlu benim oğlum. Yanımda arabayla beraber geziyoruz işte sonunda biz de. O sırada arkadan biri geliyor. Bir A tipi kişilik, sabırsız, aceleci, beklemeye tahammülü yok. Diğer arabaya doğru yaklaşıyor, basıyor kornaya, basıyor kornaya, basıyor kornaya. Ondan sonra yol istiyor, selektör atıyor. Derken bizim beyefendi çocuğuyla beraber o güzel yolculuğu yapan kişi bir anda heyecanlanıyor. Adam diyor, ben nerede hata yaptım? Yol vermeye çalışırken bizim A tipi kişilik bir şans buluyor. Yanına doğru dolanıyor, açıyor camını. Hızlı gitsene be diyor. Adam utanıyor, çocuk korkuyor. Sonra diyor ki adam, ya esasında yollarda ne kadar zor yaşantılar oluyor. Oğlum diyor, en iyisi biz hadi gel yürüyerek bir park gezintisi yapalım. Gidiyor arabasını veriyor, çocuğunu alıyor. Parkta gezerken çocuk diyor ki, ya arabada da gitsek, yaya da gitsek, ağaçlar aynı ağaç, çiçekler aynı çiçek, hayat aynı hayat. Ama babayla oğlun o özel deneyimini bozan bir A tipi kişilik, işte konumuz o A tipi kişilik. A tipi kişiler ne yazık ki çevrelerine verdikleri zararın da farkına varmıyorlar. Sizden sakin, yavaş, az stresli ve çevreyle bol paylaşımlı günler geçirmenizi bekliyorum. Ve ne yapmalı sorusunun cevabına bu bölümde A tipi kişilik özelliklerimizi biraz törpülemeliyiz diyerek bugünkü konumuza son verelim. Hepiniz kendinize iyi bakın, mutlu bir gün diliyorum efendim.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alın.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

Ben Trep Uludağ. Bugün size Yunanların inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık besini yapacağız. Nedir o? Bugatsa. Bugatsa için malzemelerimizi hemen sayıyorum. Tereyağı kullanacağız bol miktarda. Üzerine tarçın ve pudra şekeri kullanacağız. Baklava yufkası kullanacağız. Damla sakızı kullanacağız. Çubuk vanilya kullanacağız. Muhallebisini yapmak için toz şeker kullanacağız, süt kullanacağız ve irmik kullanacağız. Önce bir muhallebi hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu muhallebiyi baklava yufkalarını böyle güzel güzel dizeceğiz. Arasına koyacağız, üstünü kapatacağız. Kapattıktan sonra 200 derecelik fırınımıza yaklaşık böyle bir 8-10 dakika boyunca ya da böyle bir 12 dakika da olabilir. Yani pişme süresine göre 12 dakikayı da bulabilir. Pişirmeye devam edeceğiz. Hemen isterseniz muhallebisini yapmaya başlayalım. Öncelikle sütümüzü alıyoruz. Tenceremize yerleştirdik. Şimdi süt yavaş yavaş ısınacak. Süt yavaş yavaş ısındıktan sonra damla sakızını içerisine ekliyor olacağız. Ondan sonrasında da diğer malzemeleri, toz şekeri ve irmiğini ekleyip muhallebiyi böyle hazır hale getireceğiz. En sonunda da tereyağını ekleyeceğiz. Tereyağını ekledikten sonra muhallebi hazır olduktan sonra baklava yufkalarını tepsiye dizeceğiz, fırın tepsisine. Fırın tepsisinde başka bir kapta da tereyağı eriteceğiz. O eritmiş olduğumuz tereyağı bütün baklava yufkalarına tek tek süreceğiz. Bu Yunanların çok fazla tükettiği aslında bir kahvaltılık besin. Saat 12'ye kadar bunu yapıyorlar. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Birazcık böyle tatlı, lezzetli ve yapımı çok kolay aslında. Hemen sütümüzün yavaş yavaş kaynamasını bekliyoruz. Bu arada şekerini de atalım. Yavaş yavaş şekerini de eritelim. Şeker eriyecek. Tahta kaşıkla sürekli çevirerek şekeri eritiyor olacağız. İsterseniz çırpma telini kullanabilirsiniz burada. Çünkü birçok malzeme kullanacağız. Birçok malzemeyi bu şekilde daha rahat bir şekilde karıştırabileceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel. İçerisine damla sakızı ekliyorum. Damla sakızlarını isterseniz toz olarak da kullanabilirsiniz. İyice karıştıracağız. Süt sıcaklığı arttıkça erimeye başlayacak. Yapımı çok kolay, çok lezzetli ve çok güzel bir tarif ortaya çıkacak. Komşumuzun bu lezzetli kahvaltısını bizler de evimizde afiyetle yiyip, afiyetle yapıp iyi olacağız. Hemen eritme işlemine devam ediyoruz. Sütün kaynamasını bekliyoruz. Birazdan irmiğimizi ekleyeceğiz. Ve en sonunda da tereyağı ekleyeceğiz. Çok kolay bir tarif, çok lezzetli ve çok keyifli bir tarif.

Şekerimizi iyice erittik, damla sakızları iyice kayboldu. Karıştırmaya sıklıkla devam ediyoruz. Sütümüz de yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş içerisine irmiğimizi ekleyeceğiz. Ama bu arada karıştırma işlemini tabii ki bırakmıyoruz. Karıştırmaya devam ederken çubuk vanilyamızı şöyle ortadan ikiye ayıracağız. Ortadan ikiye ayırıp içerisine attık. Bunu bir süre sonra çıkarıyor olacağız. O yüzden ortadan ikiye ayırdık ki hem aromasını çok güzel bir şekilde alsın diye. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hiç durmadan sürekli karıştıracağız. Bir muhallebi elde edeceğiz. Burada elde etmiş olduğumuz muhallebiyle baklava yufkalarının arasına alacağız bunları. Çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Mis gibi vanilya kokuyor, mis gibi damla sakızı kokuyor. Çok lezzetli ve çok güzel olacağına eminim. Birazdan üzerine tereyağını da ekleyeceğiz. Tereyağını da ekledikten sonra emin olun görüntüsü ve lezzeti ayrı bir güzel olacak. Bogatsa genel olarak Selanik böreği olarak da biliniyor. Yunanların bize kazandırmış olduğu bir lezzet. Bizim de buna benzer böreklerimiz var ama daha tuzlular. Örneğin Adana'da bir börek var. İçerisindeki peynirlerde oluşan. İnanılmaz. Yani gerçekten çok lezzetli ve çok güzel. Görüyorsunuz iyice kıvam almaya başladı. Şimdi evet vanilyanın bir tanesini çıkarayım diyecektim. O zaten hemen takıldı. Diğer vanilyayı da alacağız. Şuradan. Vanilya çok kalsın istemiyorum. Çünkü çok fazla kalırsa tadı değişecektir. Aroması bozulacaktır. Diğer çubuğu da aldım çıkardım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Çırpmaya devam ediyorum. Bu arada tereyağını da yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şimdi tereyağın yarısını burada kullanacağız. Yarısını da baklava yufkalarına koyarken kullanacağız. Hemen tereyağımızı da koyduk. İyice karıştırıyoruz. Tereyağını eriteceğiz. Tam bir muhallebi oldu. Birazcık yapımı zahmetli. Ama sonuç gerçekten etkileyici olacak. Bol tereyağlı. Of, o tereyağın damla sakızıyla birleştiği zamanki kokusu şu an burnumda ve çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Hemen ocağın altını kapattık. Muhallebiyi aldık, bir kenarda bekletiyoruz, soğutmaya aldık. Şimdi tereyağını alacağız. Kalan tereyağı bir sos tenceresi içerisinde eritiyor olacağız. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş tereyağı eriteceğiz. Tereyağı erittikten sonra baklava yufkalarını dizeceğiz ve baklava yufkalarına böyle tek tek emek emek baklava yufkalarını süreceğiz. Arasına sonra muhallebiyi koyacağız ve sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Sonra da üzerine toz tarçın ve pudra şekeriyle afiyetle yiyeceğiz. Tereyağı hemen eriyor. Tereyağımız eridi. Yanmaması için hemen altını kapattık. Sadece erimiş olması benim için yeterli olacak. En alta bir tane baklava yufkamızı koyacağız. Şimdi bir baklava yufkası daha aldım. Bunların da yarısı içeride, yarısı dışarıda olacak şekilde yerleştireceğiz. Diğerini koyduk. Alt zemin de sağlam olacak. Ve dağılmayacak. Hemen her yerine erittiğimiz tereyağı yavaş yavaş süreceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Emin olun sonucuna şaşıracaksınız siz de. Diyeceksiniz ki ne kadar güzel oldu. Sürekli bunu yapmak isteyeceksiniz. Sürekli bogatsa yapmak isteyeceksiniz. Sürekli bogatsa yemek isteyeceksiniz. Gelen misafirlerinize bunu beş çaylarında da yapabilirsiniz. Yani sabah kahvaltıda da yapabilirsiniz. Tatlı niyetine akşam beş çaylarında da misafirlerinize bunu ikram edebilirsiniz. Bol tereyağı sürüyorum. İyice yaklaştıralım.

tüm muhallebiyi içerisine koyacağız. Mis gibi damla sakısı kokuyor, mis gibi vanilya kokuyor. Sıcacık, güzel, afiyetle yiyeceğimiz bir tarif. Malzemeyi kaçırmayın, bol bol koyabilirsiniz. Bakın tereyağı her yerde, çok lezzetli olacak. Zaten bu kadar güzel şey bir arada olup da lezzetli olmama gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bütün muhallebiyi her tarafa eşit bir şekilde yayacağız. Adaletli olmaya özen gösterin. Her tarafta aynı lezzet olsun. Çünkü bir tarafından yiyip bir tarafından yemeyen insanlar demesinler ki bu tarafı çok kötüydü. Şuraya birazcık daha koydum. Her tarafa eşit bir şekilde yaydık. Şimdi üzerini kapatacağız. Aralara da tereyağı sürelim. Bol tereyağlı, bol malzemeli. Bugattımız hazırlanmak üzere. Şimdi fırına atacağız. Pişirme işlemlerine başlayacağız. Ve çıkarıp sonra burada afiyetle yiyeceğiz. Farkındaysanız bu tariflerin hepsi aslında evinizde olan, var olan malzemelerle yapabileceğiniz tarifler. Çok kolay tarifler. Lütfen bu tarifleri yaptıktan sonra Instagram'dan bana yazın. Fotoğraflarını gönderin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen diğer tarafını kapadık. Şimdi en üstüne bir tane daha koyduk. Bunu da iyice yağlıyoruz. Bol tereyağlı, bol muhallebili. Şimdi birazdan fırınımıza atacağız. Fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika pişirdikten sonra 200 derecedeki fırınımızda üzerine pudra şekeri ve tarçın ekleyeceğiz, toz tarçın. Bu da ona ayrı bir lezzet katacak. Her tarafı yumuşasın diye iyice tereyağı alıyorum. Çıktıktan sonra yumuşak, güzel, keyifli bir tatlı olsun istiyorum. Şimdi fırınımıza gidiyorum. ...200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 12-13 dakika boyunca bu bugattımızı pişireceğiz. En sonunda da üzerine daha lezzetli, daha güzel olsun diye pudra şekeri ve toz tarçın ekleyeceğiz. Hazır olduğu zaman tekrar bir aradayız. Yaklaşık 12-13 dakika boyunca bekledik ve bu bugattımız hazır. Hemen fırından alalım. Evet, nar gibi kızarmış, çok güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Ve şu an böyle damla sakısı kokusu burnuma geliyor. Hemen pudra şekerimi ekliyorum. Toz tarçınımızı da ekleyeceğiz. Tarçının o müthiş kokusu bugattıya inanılmaz bir lezzet katacak. Ve bugattımız hazır. Umarım bu lezzetli tarif siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Viyana tarihi bir şehir. Sadece Orta Çağ'dan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turu devam ederken şimdi sizlere göstereceğimiz yer, hemen dönüyoruz. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette. Zamanında drenaj sistemleri, gördüğünüz gibi Roma evi, bütün bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette. Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi. Viyana'ya kadar ulaşmıştı. 1990 yılında yapılan bir metro çalışması sırasında ortaya çıkmış bu. Ve Viyana'daki ender Roma eserlerinden biri olarak burada sergileniyor. Biz de görelim dedik ve turumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve burası Kömür Pazarı Caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi uğranması gereken bir nokta. Kol Market Caddesi'ndeyiz. Yani Kömür Pazarı Caddesi. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar, vitrinleri pırıl pırıl, süslü ve çok çok keyifli. Viyana'ya geldiğinizde bu caddeye uğramadan dönmeyin diyoruz. Niye? Çünkü hem alışveriş yapabilirsiniz hem de Viyana'nın ünlü çikolatalarını, tatlılarını tadabilirsiniz diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

0: Şimdi de Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda uğranması gereken bir başka durak işte burası. Burası Viyana'nın en önemli, en büyük meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz heykelse veba dönemindeki, Orta Çağ dönemindeki Viyana'yı ve Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü o yıllarda hakikaten veba yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve çok acılar bırakmıştı. İşte o günleri anlatan bir heykel var hemen arkamızda. Hakikaten burası çok keyifli. Bir imparatorluk başkenti olduğunu hissediyorsunuz buraya geldiğinizde. Sağlı sollu taş binalar, görkemli yapılar ve tam bir imparatorluk başkenti Avusturya ve Avusturya'nın başkenti Viyana elbette. Şimdi gezintimize devam edeceğiz. Biraz da yağmur yağıyor. Ara ara yağmur izin verdiği sürece çekim yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Viyana'ya vedayı harika bir öğlen yemeğiyle yapıyoruz. The Hood Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve Avusturya'nın en önemli restoranlarından ve geleneksel restoranlarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada menümüz elimizde ve bu menüde neler var şöyle bir bakıyoruz. Bize çok keyifli şeyler getirecekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Mesela şinitzel. Klasik olduğunu söylüyorlar. Biz de bu klasiği burada yaşayacağız. Bakalım masaya neler gelecek.
0: İşte masamızdaki yemekler. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladming olacak.

0: Avusturya turumuzda 3. gün bugün ve bugün Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden Schladming'i sizler için gezeceğiz. 3. güne sabahın en erken saatlerinde teleferiğe binmek için uyanıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda 3. günümüze merhaba dedik. Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Bugünkü hedefimiz Avusturya'nın en büyük turizm destinasyonlarından birinde, yani Schladming'de, doğru söylüyoruz. Adını zor söylüyorum değerli izleyenler. Schladming'de kayak pistine gideceğiz. Planaya'ya çıkacağız. Planaya yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler. Tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımlarıyla beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Kayak konusunda yani çok fazla iyi olmadığımız aşikar. Yanımızda poşetimiz var çok şükür. Poşetle, bizim atasporumuz olan poşetle kaymayı belki gerçekleştiririz, ondan emin değilim. Ama en azından size harika görüntüler göstereceğimize, dünya sosyetesinin bir araya geldiği Planay'dan, Schladming'den muhteşem görüntüler çekeceğimize söz verebilirim. Beraberce gidelim, bakalım içeride neler bulacağız. Seçkin kardeş, yürü gidelim.

0: Amacımız 1900 metre yükseklikteki Planay'a tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90-100 euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Ve ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz bu gondollara binerek tam 1900 metre yükseklikteki Jet Society'nin gözdesi Planay kayak merkezine doğru yola çıkıyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dimdik bir açı var. Planay'da birçok pist var. Tabii ki Black Pist dedikleri siyah pist, yani en profesyonellerin kayak yapabildikleri pist. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi ne kadar dik görüyorsunuz. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir piste sahip olduğunu, niye Planay'ın dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu. Neydi adı? Schladming. Bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz yani. Burada yazan şehirdeyiz. Evet, ve devam ediyoruz.

0: Biz kayak yapmayacağız ama kayakçılar buraya geldiklerinde malzemelerini nereden alıyorlar, gelin birlikte görelim. İşte ekip arkadaşlarımız Planayız zirvesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi şu anda bütün ekipmanlar kiralanıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Evet, 1900-2000 metrelik bir aralık var. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Çok sayıda pist, çok sayıda çıkılabilecek tabii ki gondol, teleferik var ve hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var, orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor.
2: Instructor.
1: Evet, tabii ki burada çeşitli öğretmenler de var. Yeni

0: Başlayanlar, hani hiç bilmeyenler bizim gibi bu öğretmenlerden yararlanabiliyorlar belli bir para karşılığında.
1: Şimdi de teleferiğe binme sırasındayız.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de gondollara binmek için biletimizi aldık ve şimdi sıra bekleyeceğiz. Görüyorsunuz çoluk çocuk, cümbür cemaat, dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada, kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler ya hani. Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya. İşte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya? Yemin ederim bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil. Herkes burada. Evet, hadi bakalım.

0: Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre yükseklikte bulunan Planayı Kayak Merkezi. Hakikaten çok çok keyifli bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi Dammstein denen yüksek dağlar, Alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi altımızda gözüküyor. İşte kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu ve bizler de kayakçıların bu keyifli maceralarını sizlerle buluşturuyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir yer. Burası Planayı ve bizler de buradayız.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Dolmabahçe Sarayı bir saraydan daha fazlasıdır. Çünkü burası hem Osmanlı İmparatorluğu'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına şahitlik etmiştir. 19. yüzyılın ortalarında Abdülmecit tarafından inşa edilir ve o günden sonra 6 padişah ve son halife Abdülmecit Efendi'nin mekanı olur. Sonraki dönemde ise Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur ve Atatürk'ün de çalıştığı ve aynı zamanda İstanbul'a geldiğinde kaldığı bir yer olarak karşımıza çıkar. Ama en önemlisi ise Atatürk yine Dolmabahçe Sarayı'nda aramızdan ayrılmıştır. Biz de gezimizde saraya daha ilk adım atar atmaz bahçede karşımıza çıkan anıtsal saat kulesiyle başlayacağız. Daha sonra saraya gireceğiz. Bahçesini gezdikten sonra da içeride koridorlar boyunca pek çok hikaye bizlere eşlik edecek.

Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesine girer girmez ilk olarak karşınıza anıtsal saat kulesi çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı, her ne kadar Dolmabahçe Sarayı'nın mimarisiyle çok benzese de saat kulesi Dolmabahçe Sarayı'ndan 50 yıl sonra inşa edilmiş. Tabii ki bugün baktığımızda süslemeleriyle, bezemeleriyle o dönemin ruhunu bize anlatıyor. Ve hala çalışan saatleri, barometresi, termometresiyle insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Ancak bu saat kulesinin hikayesi biraz ilginç ve biraz da hüzünlüdür. 1875 yılındayız. Abdülaziz'in tahta çıkışının 14. yılı. İşte bu vesileyle Abdülhamit kendi adına bir cami yaptırmak ister. Ve bunun için de Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında bugün devasa bir otelin yükseldiği yamaçta bir cami planı yaptırır. Ve bunun için de pek çok taş, hemen arkadaki Taşlık denen semtten çıkarılan taşlar getirilir, oraya yığılır. İnşaat için her şey hazırdır. Ancak umulmadık bir şey olur. 1876 yılında Abdülaziz zamansız bu dünyadan ayrılır. Ve bu nedenle de cami inşaatı durur. Ve yıllarca taşlar orada bekledikten sonra 1890 yılına geldiğimizde 2. Abdülhamit o taşlarla işte bu saat kulesini inşa ettirir. İşte kulenin ortaya çıkmasına vesile olan taşlar Abdülaziz'in adına yapılacak olan Aziziye Camisi'ne aittir.

Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu alan aslında bir zamanlar geniş bir koydu. Ve İstanbul fethedilirken de işte burası Fatih Sultan Mehmet'in gemilerini yanaştırdığı ve karaya çıkarıp karadan yürüttüğü yer olarak biliniyor. Hala bugün hemen Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki caddenin adı Kadırgalar Caddesi'dir. Rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet oradan önce Taksim'e, oradan da gemileri Kasımpaşa'ya indirmiş ve fethi böyle sağlamıştır. Ama sonraki dönemlerde 1622 yılına geldiğimizde bu koy doldurulur. Evliya Çelebi bunu şöyle anlatır. Burası eskiden servili bir bağ iken Osman'ın döneminde buraya mavnalarla toprak ve taş taşındı ve burası dolduruldu. Ve işte doldurulduktan sonra ilk ahşap sahil saraylar inşa edilmeye başlanıyor. Ta ki 19. yüzyılın ortasına kadar Beşiktaş'tan Kabataş'a kadar uzanan sahil boyunca pek çok sahil sarayı inşa edilmiş. 19. yüzyılın ortalarında artık kâgir, taş, Abdülmecit'in yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı ortaya çıkıyor. Ve işte burasının Evliya Çelebi'nin anlattığı gibi taşla, toprakla doldurulmasından ötürü bugün saraya biz Dolmabahçe adını veriyoruz.

Dolmabahçe Sarayı 19. yüzyılda yapıldığı için bir batı tarzı saray olarak karşımıza çıkar. Daha önceki Topkapı Sarayı gibi 400-500 yıla yayılan ve parça parça oluşan mimariden çok bir kere de 5-6 yılda inşa edilmiştir. Ve hal böyle olunca da tek bir blok halinde içinde selamlık yani yönetim merkezi ve padişahın ailesinin olduğu harem bölümüyle bir bütünlük içindedir. Ve aynı şekilde bina gibi bahçe de batı tarzı düzenlenmiştir. Söylence odur ki Alman bahçıvanlar çalıştığı için böyledir. Ama tam da böyle olmadığını kişisel olarak ben düşünüyorum. Çünkü batı tarzı bir saray yapıp da bahçesini farklı yapmak düşünülemezdi. Doğal olarak bahçesi de batı tarzı inşa edilmiş ve bahçeye girdiğinizde binanın denizle olan ilişkisi, bahçedeki havuzlar ve çok çeşitli ağaçların yanında bir de arkamda gördüğünüz gibi mermer aslan heykelleri dikkat çekiyor. Bunlardan iki tane var. Biri deniz tarafında saltanat kapısının önünde, bir de kara tarafındaki saltanat kapısının önünde. Ama bu heykellerin bir özelliği var. Abdülaziz yurt dışına çıkan, savaş dışında bir nedenle yurt dışına çıkan ilk padişahtır. Ve Paris'teki uluslararası bir sergiye katılmak için yurt dışına gider. Ve o sergide bir heykeltıraşın, Fransız bir heykeltıraşın yaptığı birebir boyuttaki hayvan heykellerini görür. Zaten hayvanlara özel bir ilgisi vardır, çok sever ve sarayın bahçesinde zaten bununla ilgili bir kuş bahçesi vardır. Ama onun dışında özellikle aslan ve kaplan onun özel ilgi alanıdır. Ve heykelleri görür görmez heykeltıraşa sipariş verir. 22 adet mermer ve bronz heykelin yanında 8 tane vazo ve 2 de frizdir. Bütün bu verilen siparişlerin toplamı. İşte bunlar Türkiye'ye gelir daha sonra ama geldiğinde Abdülaziz bu dünyadan ayrılmıştır. Ve doğal olarak çeşitli yerlere dağılır bunlar. Ve bazı parçalarını aslında biliyoruz. Mesela bir tanesi Kadıköy'de boğa heykeli olarak karşımıza çıkar. Ama burada iki tane mermer aslan heykeli vardır. Bunlardan hemen arkamda gördüğünüz timsah ile savaşan aslan, diğer tarafta ise yılanla savaşan aslandır. Zaten buraya geldiğinizde yakından bakarsanız yapan heykeltıraşın, Rollard adlı heykeltıraşın adını hemen altta görmeniz mümkün.

Artık Dolmabahçe Sarayı'nın salonlarına, odalarına girme vakti geldi. Genel olarak Dolmabahçe Sarayı 3 bölümden oluşuyor. Hemen arkamda gördüğünüz yönetim bölümü, yani selamlık. Diğer tarafta ise padişahın ailesinin yaşadığı ve kendisinin yaşadığı harem bölümü var. Ama ikisinin arasında da dünyanın en büyük salonlarından biri yer alıyor. Burası da bayramlaşma salonu. Sırasıyla hepsini gezeceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Burası yönetim binası. Yani padişah buradan ülkeyi yönetiyor. Diğer tarafta ise evi var. Ve her ikisi arasında her gün gidip geliyor. Yani padişahların evi de çalıştıkları yer de aynı bina içinde. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Padişahlar evden çalışıyorlardı. Yani home office çalışıyorlardı. Biz de şimdi onların çalıştığı bölüme bir göz atalım.

Artık Dolmabahçe Sarayı'nın içindeyiz ve ilk karşımıza çıkan salon Medhal Salonu. Buranın ne olduğundan bahsetmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Bütün sarayda toplamda 285 oda, 44 salon, 6 tane hamam ve 60'ın üzerinde tuvalet var. Bütün bu rakamlar bile buradaki yapılar topluluğunun ya da detayların ne kadar çok olduğunu bize göstermesi açısından çok önemli. Ama öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Dolmabahçe Sarayı'nı Topkapı Sarayı'ndan ayıran çok önemli bir özellik vardır. Müzecilik anlamında. Topkapı Sarayı bir mimari açık hava müzesi gibidir. Yaklaşık 500 yıl boyunca yapılmış binalar orada iç içedir. Burada ise mobilya ve dekorasyon anlamında bir müze geziyor hissine kapılırsınız. Çünkü burada yine 19. yüzyıl öncesi ve sonrası ile ilgili pek çok obje salonlarda yerlerini almışlar. Şimdi gelelim Medhal Salonu'na. Burası devlet erkanının yani başka ülkelerin görevlilerinin, elçilerinin Osmanlı'nın gücüyle ilk karşılaştıkları yerdir. Çünkü herhangi bir ülkeden bir elçi geldiğinde işte bu salonda önce kabul edilir ve burada mabeyinci olsun, kalem müdürleri olsun ve diğer taraftan katipler tarafından karşılanır, bekletilir, kahve ikram edilir belki ve yukarıda üst katta çalışma odasında olan padişahın gel demesi beklenir. Ne zaman ki padişah hazır olduğunda gel der, buradan üst kata çıkar ve padişah ile görüşmeye başlar. O anlamda burası etkileyici bir salondur. Gerek giriş cephesi, gerek içerisi. Ama sarayın bir başka özelliğini daha ilk burada görürüz. O da sarayda neredeyse bütün salonlar bir simetri içinde yapılmıştır. Yani deniz tarafında nasıl mobilyalar varsa kara tarafında da neredeyse birebir aynı mobilyalar konmuştur. Yine bu salonun en önemli özelliklerinden biri dört köşesinde yer alan şöminelerdir. Önceleri hava gazı yokken ısıtma şömine ve çini sobalarla sağlanıyor. İşte buradaki şöminelerin en önemli özelliği ise üstündeki camlar. Pek çok kristal cam görüyorsunuz. Peki neden bu kadar çok? Sadece dekorasyon mu? Hayır. Bir sorun daha var biliyorsunuz burada. Elektrik yok ve aydınlatmayı sağlamanız lazım. İşte o sırada konan şamdanlar, mumlar o yansıma sayesinde yani o camların gücü sayesinde daha da fazla ışık etkisi yaratıyorlar. İşte sadece süsleme için değil, bir de böyle bir teknik mesele yüzünden bu kadar çok camla süslenmişler.

Dolmabahçe Sarayı'nın Medhal Salonu'nu geçtik ama onun devamı olan bir yerdeyiz. Burası da Katipler Salonu. O zamanın söyleşiyle Kurena Salonu. Tabii burada pek çok ayrı birim var. Bunlardan bir tanesi arkamda gördüğünüz toplantı salonu. Devam edersek dinlenme odaları, işte mescidi ve binek salonu olarak burası devam ediyor. Çok geniş bir alan. Çünkü çokça çalışan var. Ama buranın bizim tarihimizde bir başka önemli yanı var. O da Mustafa Kemal Atatürk 1934-36'da iki dil kurultayı için burada toplantılar yapıyor. Ayrıca yine Latin harflerinin belirlenmesi burada sağlanıyor. Ve sağlandıktan sonra o 29 harf ortaya çıktıktan sonra meclise sunuluyor ve böylece Arapçadan Latin harflerine geçilmiş oluyor. Tabii bu arada Atatürk'ün yaptığı ve yaptırdığı başka çalışmalar var. Bunların en başında da Türk dilinin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hale getirilmesi var. Onun için pek çok yabancı kelime içinden arındırılıyor ve yeni bir dil inşa edilmeye çalışılıyor. Tabii bu arada yabancı bilim adamları davet ediliyor. Onlar Türk dili üzerine çalışıyorlar ve ortaya Güneş Dil Teorisi diye bir teori çıkıyor. Ve sonuç bildirgesinde bir şey daha var. O da Türkçe dünyanın en eski dillerinden biridir deniyor. İşte bu anlamda da tarihimizin önemli bir aşamasının, özellikle de dilimizle ilgili önemli bir aşamasının önemli toplantıları burada yapılmış.

Saraydaki simetri sadece deniz ve kara tarafındaki mobilyalarla ilgili değil. Ayrıca harem ve selamlık bölümü de bir simetri içinde. Hemen hemen burada ne varsa diğer tarafta da bir eşi bulunuyor. İçinde bulunduğum binek salonu gibi. Burası bu yönetim bölümünün, selamlık bölümünün gidip gelme yeri. Yani eğer kara tarafından kapıdan çıkarsanız bir faytona binip evinize gideceksiniz ya da buraya geleceksiniz. Arkamda gördüğünüz ise deniz tarafı, oradan çıkanlar ise bir tekneyle gidecekleri yere gidiyorlar. Hal böyle olunca da ata, faytona ya da bir tekneye binmek için kullanıldığı için buraya binek salonu adı verilmiş. Ama selamlık bölümünden yıllarca sadece görevliler girip çıkmamış. Burası acı bir olaya da şahitlik etmiş. 30 Mayıs 1876. Abdülaziz tahta çıktıktan yaklaşık 15 yıl sonra şüpheli bir şekilde hem tahttan indirilir hem de bu dünyadan ayrılır. İşte o gün bir saray darbesi planlanmıştır ve o darbeyle birlikte Abdülaziz buradan alınır ve Topkapı Sarayı'na götürülür. Orada götürüldüğü yer çok ilginçtir. Amcası 3. Selim'in odasına konur. 3. Selim de sarayda öldürülen bir padişahtır ve aslında bu mesajı alması için yeterlidir. Ve orada bunalır, birkaç gün sonra oradan çıkarılmasını ister. Ailesiyle birliktedir. Ve nitekim oradan alırlar ve Feriye Sarayı'na götürürler. Ortaköy'deki Feriye'de 3 gün sonra bilekleri kesilmiş vaziyette ölü bulunur. Üstünde çok tartışılır. Kendi kendine intihar mı etmiştir, yoksa bir suikast midir? Hala tartışılan bir konudur. Ama her ne olursa olsun muhtemeldir ki buradan Topkapı Sarayı'na götürülürken ya buradan ya da harem bölümündeki binek salonundan çıkarılmış ve diğer saraya götürülmüştür.

Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın en süslü, en görkemli bölümlerinden birindeyim. Burası kristal merdivenler. Önemli bir özelliği şu, selamlık bölümünde bulunan yönetim bölümüyle hizmet bölümünü birbirine bağlıyor. Eğer yurt dışından gelen bir elçiyseniz sizi aşağıdan alıyorlar ve padişahla görüşmek üzere işte bu merdivenlerden çıkarıyorlar. Hal böyle olunca da gelen diğer devletin elçilerini en çok etkileyebildikleri alan burası. Çünkü gerek tavanıyla gerekse de kristal merdivenleriyle oldukça etkileyici bir mekan yaratılmış. Ve burada kesme kristalden yapılmış korkuluklar, abonoz ağacından trabzanlar var. Ve ortada da muhteşem bir avize sallanıyor. Tabii avizenin üstteki tavan bambaşka bir ışık ortaya çıkarıyor. Çünkü cam bir tavan var. Etrafı da yine altın yaldızlı süslemelerle bezenmiş. Ama burası ile ilgili ilginç bir rivayet vardır. O da şudur, karşılıklı iki hilal şeklindedir kristal merdivenler. Yani Türk bayrağındaki hilal olarak karşımızda durur. Ama bunun dışında Türk bayrağında olan bir şey daha vardır. O da yıldız. İşte yıldızın da ortadaki avize olduğu söylenir. Hal böyle olunca da karşılıklı iki hilal ve ortasında bir yıldız görürüz.

Şu anda Zulfe Chain adı verilen salondayız. Zulfe Chain kelimesi iki taraflı anlamına geliyor. Peki neye göre iki taraflı? Bu salonun bir tarafında selamlık, diğer tarafında ise harem bölümü var. Hal böyle olunca da iki tarafa baktığı için bu adla anılır olmuş. Ve burası oldum olası padişahların devlet erkanına ya da başka ülkelerin temsilcilerine ziyafet verdiği yer olarak da kullanılmış. Salonda çok enteresan ve sıra dışı bir takım mobilyalar ve eşyalar var. Onlardan bir tanesi bir şömine. İtalya'da Murano'da yapılmış camlardan oluşan bir şömine. Yine Haliç tersanesinde ustaların yaptığı çok güzel bir döküm saat ve en önemlisi girişte iki tane ayı postu görüyoruz. İşte bunlar da Rus elçisinin padişahlara hediye ettiği postlar. Onun haricinde dünyanın çeşitli yerlerinden, özellikle Avrupa'dan toplanmış mobilyalar ve kristal avizeler karşımızda duruyor. Ama bu salonda çok önemli bir olay yaşanmış. 1927 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk de burayı bir ziyafet salonu olarak kullanmış. Yabancı ülke temsilcilerine burada yemek veriyormuş, davet veriyormuş. İşte 4 Eylül 1936 yılındayız. İngiltere Kralı 8. Edward Atatürk'ün davetlisi olarak gelmiş ve burada bir ziyafet var. Pek çok kişi katılmış. Bir taraftan da belki müzik çalıyor ve uşaklar, garsonlar servis yapıyorlar. İşte bu şahane atmosfer, bu sessizlik içinde o garsonlardan biri elindeki tabakları yere düşürür. Ve birdenbire o sessizlik bozulur, bütün başlar o tarafa yönelir. Atatürk hiç bozuntuya vermez. Edward'a döner ve şunu söyler. Görüyorsunuz Sayın Kral, bu memleketin vatandaşlarına her şeyi öğrettim ama uşaklığı öğretemedim der.

Dolmabahçe Sarayı'nda 6 hamam olduğunu söylemiştim. Ama içlerinde en süslüsü ve en özeli şu anda içinde bulunduğum hünkâr hamamı. Yani padişahın banyo yaptığı yer. Hemen yan tarafta dinlenme odası var ve o oda özellikle tavanlarıyla dikkat çekiyor. Orada muhtemelen bir süre dinleniyor, kahvesini içiyor, daha sonra da buraya banyoya geliyor. Ve burası sıcaklık ve soğukluk olarak iki bölümden oluşuyor. Ama burayı özel kılan sadece hünkâr hamamı olması değil. Özellikle baktığı manzara. İstanbul Boğazı'nın hemen kıyısında ve pencerelerinden baktığınızda şahane bir boğaz manzarası görüyorsunuz. Bir kere hayal etmek gerekiyor. Burada banyo yapıyorsunuz ve dünyanın en güzel su yollarından birine bakıyorsunuz. Diğer taraftan kullanılan mermer. Buna soğuk mermer deniyor, alabastre. Dokunduğunuzda zaten elinize bir soğukluk geliyor. Ve ayrıca ışık geçiren bir mermerdir. Arkadan bir ışık tutma şansınız olsaydı o ışığın geçtiğini görebilirdik. Yine tipik olarak Türk hamamlarında bulunan ve fil gözü denilen aydınlatma camları. Ama burada o bildiğimiz kubbelerin dışında bambaşka bir yorumla kullanılmış. Bunun sebebi çok doğal. Batılılaşma dönemindeyiz ve doğal olarak bütün mimari ve dekorasyon batı tarzı yeniden yorumlanarak işte burada servis edilmiş.

Şu anda Selamlık ile haremi birbirine bağlayan koridordayım. Tabii burası düz bir koridor değil. Zikzak çize çize ilerliyor ve ilerlerken de koridor boyunca muhteşem tablolar bize eşlik ediyor. Burası padişahın eve ya da işe gidip gelmek için kullandığı koridor. Onun için bu resimlerle biraz daha renklendirilmiş. Biz de şimdi artık harem bölümüne, yani padişahın evine geçiyoruz.

Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın ve harem bölümünün en süslü, en görkemli salonlarından birindeyim. Burası Mavi Salon. Burası Valide Sultan'ın davetleri ve ziyafetleri için kullandığı bir yer. Zaten harem bölümünün asıl yöneticisi padişahın annesi Valide Sultan'dır. Bu her zaman böyle olmuştur. Bu da Osmanlı'da kadının gücünü göstermesi anlamında önemlidir. Burası ayrıca padişahın harem halkıyla bayramlaştığı salon olarak da kullanılmıştır. Tabii ki buradaki mobilyalar çok fazla ve dünyanın pek çok yerinden getirilmiş. Örneğin Murano'dan camlar, kristaller, Lyon'dan ipekliler, yine Paris'ten pek çok mobilya getirilmiş ve bütün Dolmabahçe Sarayı işte bu batıdan ithal edilen mobilyalarla süslenmiş ve döşenmiş. Tabii ki o dönemde bu işleri yapan biri var. O da 2. Mahmut'un kızı Atiye Sultan'la evli olan Fethi Paşa. Fethi Paşa işte bütün bu mal tedarikiyle ilgili uğraşan kişi. Bu nedenle kendisine Bezirgan Paşa adı verilmiş. Ve o dönemde Osmanlı bu sarayın inşası için Galata'daki bankerlerden 330 milyon altın borç alıyor tahvil karşılığı. Ve bunun 220 milyonu işte buranın harcaması için gidiyor. Kalan 110 milyon ise geri ödemelerin faizi olarak tekrar oraya, yani Galata bankerlerine gidiyor. Ve tabii ki bu 220 milyon harcanan para aslında yine bu mobilyaların alındığı batıya gönderilen para olarak karşımızda duruyor. İşte bu şekilde saray ortaya çıkarılmış ve burada çok önemli davetler verilmiş. Ancak bir olay var ki o diplomatik krize sebep olacak nitelikte bir olay.

Mavi Salon'da ya da haremin diğer bir başka yerinde mi yaşandı bilinmez ama bir olayın burada yaşandığı gayet iyi biliniyor. Kimileri bunun rivayet olduğunu söylüyor ama her ne olursa olsun söylenen şey şudur. Abdülaziz ve 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugen arasında bir aşk hikayesi anlatılır. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz. Ancak bu ayyuka çıkmıştır ve bu söylentilerden Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan da haberdardır. Ve Abdülaziz Eugen'le birlikte buraya gelir. Onu karşısında görünce Pertevniyal Valide Sultan ona bir tokat atar ve ne işin var senin haremde diye bağırır. İşte bu diplomatik krize sebep olacak bir durumdur. Dediğim gibi bu doğru mudur değil midir bir rivayet midir çok bilmiyoruz. Ama o günlerden geriye kalan gerçek olan bir şey var. Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri hünkâr beğendi. Hikayesi şöyle anlatılıyor. İmparatoriçe ile birlikte İstanbul'a gelen aşçısı yemek hazırlamaktadır. Ve o yemekte bir beşamel sos yapmıştır. Bunu gören Türk aşçılar hemen onun içine közlenmiş patlıcan katarlar ve üstüne de et koyarak bunu padişaha servis ederler. Padişah yiyince çok beğenir. Ve işte ortaya hünkâr beğendi, bu şekilde çıktı derler. Mavi Salon'un önemli detaylarından biri hemen arkamda. Burası yapıldığında aslında arkamda gördüğünüz asansör yoktu. Bu aşağıdaki binek salonuyla burayı bağlayan bir asansör olarak daha sonra eklendi. Ve o eklendiği dönem Atatürk'ün burada çalıştığı ve kaldığı dönemdir. Sebebi ise hemen Mavi Salon'un yanında Atatürk'ün vefat ettiği oda var. İşte o odasına gelip giderken hayatının son dönemlerinde iyice yorgun düşmüştür ve merdiven inip çıkmak zor gelmektedir. Bu nedenle de bu asansör eklenir ve bunun sayesinde Atatürk rahatlıkla bulunduğu daireye inip çıkabilmektedir. ...1927'den itibaren Atatürk İstanbul'a geldiği dönemlerde Dolmabahçe Sarayı'nda kalmış ve burada çalışmalarına devam etmiş. Ve işte 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçeye kadar. O tarih ve o saat itibariyle aramızdan bu odada ayrılmış. Bu odanın önemli özelliklerinden biri baktığı manzara. Zaten Atatürk sarayın o süslü odaları yerine en sade odalarından birini kendine seçmiş. Ama tek bir kriteri olmuş muhtemelen, o da muhteşem İstanbul ve onun boğazının manzarası. Tabii bu odada bir takım ilginç detaylar var. Onlardan biri hemen masa üstünde duran ve saat 9'u 5 geçeyi gösteren saat. Onu çocukluk arkadaşı Nuri Jonker ona hediye etmiş. Ayrıca yatağın üstünde ipek atlas bir Türk bayrağı var. Bunu da Olgunlaşma Enstitüsü, oradaki çalışanlar, görevliler yapmışlar ve elleriyle Atatürk'e hediye etmişler. Onun haricinde arkamda gördüğünüz bir halı var. Bu halıyı ise Batı Trakya'da, İskeçe'de bir Türk kızı dokumuş, Venizelos'a vermiş. Kral Venizelos da Atatürk'ü ziyaret ettiği bir gün getirip Atatürk'e hediye etmiş. Onun haricinde Atatürk'ün yatağından baktığı şahane bir tablo var. O tablo 4 mevsim tablosu. Onu da Moskova Büyükelçisi Zekai Apaydın ona hediye etmiş ve Atatürk'ün o tabloya bakıp son günlerinde sürekli böyle bir yerde olmayı istediğini eşine, dostuna söylediği rivayet edilir.

Dolmabahçe Sarayı'nın üç parçadan meydana geldiğini söylemiştim. Selamlık, harem ve ikisinin ortasında bulunan muayyede, yani kabul salonu. Bir adı da bayramlaşma salonu. İşte bu salon dünyanın en görkemli salonlarından biri. Saraylar içinde, dünya sarayları içinde bulunan. Yaklaşık 36 metre yüksekliği ve 25 metrelik bir kubbe çapı var. Baktığınızda bizim klasik Osmanlı cami mimarisini anımsatıyor aslında. Ama batılılaşma etkisiyle süslemeler daha batı tarzında. Özellikle tavandaki süslemeler cennet imgesini yaratmak ve dışa açılan bir takım pencereleri çağrıştırıyor. Taşıyıcı sütunlar ve en önemlisi yerdeki hereke halısı. Onun haricinde ısıtma için bunun altında bulunan 6 ocağın havası, sıcak havası buraya üfleniyor. Ama salonun tam ortasında 4,5 tonluk ve İngiltere'de yapılan 700 mum olan bir zamanlar daha sonra ampul olan devasa avize. İşte bu avize salonun tam ortasında bulunuyor ve onu taşıyabilmek için kubbenin altına çelik bir konstrüksiyon yerleştirilmiş. Bu şekilde taşınabiliyor bu 4,5 tonluk avize. Burası pek çok padişahın bayramlaşma töreninde kullanılmış. Topkapı Sarayı'ndaki 350 kiloluk altın taht buraya getiriliyor her bayram ve tam karşıya konuyor. Ve gelen ziyaretçiler padişahın önünden geçip el ete köptükten ve bahşişlerini aldıktan sonra devam ediyorlar. Bu şaşalı törenleri pek çok yabancı devlet elçisi de buradaki üstteki localarda oturup seyrediyorlar.

0: çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum.
2: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
3: Hiç sanmıyorum efendim.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
0: Mümkün mü bu dediği?
4: Anneciğim.
0: Canım yavrum.
5: Annen kuşkulandı demek.
6: Bana çok düşkündür.
5: Sen kime düşkünsün?
6: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
0: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
7: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
8: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
9: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
10: Kızım ve ben bugün 13.45'te TV4'te.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: O çocukluk hayalini meslek edindi.
14: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
10: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
14: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
10: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
14: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden

0: sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: Dolmabahçe Sarayı'nın sonuna geldik. Tabii ki aslında bölümümüzün sonuna geldik. Çünkü Dolmabahçe bitecek gibi değil. Ben olabildiğince anlatmaya çalıştım. Yine her zaman olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı'nı da rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Rüya, 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Sporla ilgileniyorum. Jimnastik ve tekvando yapıyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Ela Yıldırım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum ve 6. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, film seyretmeyi ve özellikle şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yarışırız.
3: Merhaba, ben Uygar Turgut. 6. sınıfa gidiyorum, 11 yaşındayım. Top oynamayı, bir de Süper Kumbara yarışmasını seyretmeyi çok seviyorum. Hayalim Rafa Silva ile birlikte top oynayabilmek. Bakalım sağlantıdaki hızım kadar sorulara da hızlı cevap verebilecek miyim? Hoşçakalın.
4: Merhaba, benim adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak, oyun oynamak ve ders çalışmak vardır. Bu yarışmaya katılma sebebim kendimi denemek ve başarılı olabileceğime inanmak. Buradan diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Harika geliyor sesiniz. Bugün birinci masamızda Ela'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Alp Çınar, üçüncü masamızda Uygar ve dördüncü masamızda İpek. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Şahane gözüküyorsunuz. Ela ile başlayalım. Ela'cığım, seni daha yakından tanıyalım. Hoş geldin.
6: Merhabalar, ben Ela Yıldırım. İstanbul'dan katılıyorum bu yarışmaya. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, film seyretmek ve özellikle şarkı söylemek. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun Ela'cığım?
6: Belki tıp okuyacağım ya da hukuk.
0: Tıp ya da hukuk başarılarının devamını diliyoruz.
6: Teşekkürler.
0: Bol şans program için ve Alp Çınar, hoş geldin.
7: Merhaba, adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak,

0: ders çalışmak vardı. Buradan yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Harikasın. Bütün ekip arkadaşlarına başarılar diledim. Peki sen ne olmak istiyorsun Alp Çınar'cığım?
0: Futbolcu olmak istiyorum.
1: Futbolcu. Uygar'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Adım Uygar Turgut. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim top oynamak, resim çizmek ve müzik söylemek. Buradan diğer yarışma arkadaşlarıma da selam gönderiyorum.
1: Teşekkür ederiz Uygar'cığım. Sen de futbolcu olmak istiyordun değil
2: evet.
1: mi? Ve İpek'le devam ediyoruz. İpek hoş geldin.
3: Merhaba ben İpek Riya. 11 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Biz de sana başarılar diliyoruz. Sen ne olacaksın İpek'ciğim?
3: Ben jimnastikçi olmayı düşünüyorum.
1: Seni de tebrik ediyoruz. Arkadaşlar hazırsanız o zaman artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
4: Başlayalım. Evet.
1: Hadi bakalım o zaman Ela için geliyor harf tablomuz.
5: Adana'nın A'sı.
1: Adana'nın A'sı 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Şekerli sütün veya meyve sularının soğuk ortamda tutulmasıyla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması
3: dondurma.
1: Derken İpek'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Bravo harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla başladık arkadaşlar ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
0: Elmanın E'si.
1: Elmanın E'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Etkinlik anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
0: Bilmece.
1: Bilmece. Bilmece mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım. Ne olabilir etkinlik anlamına gelen kelime İpek?
3: El işi.
1: El işi mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sonu E. Bir kutu açalım.
5: Aktivite.
1: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.
2: Ceylan'ın C'si.
1: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Genellikle çocuklar için kullanılan ufak tefek ve kısa boylu olmayı ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.

0: Alpçınar.
1: Bücür olabilir.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
2: Ben de bücür diyecektim.
0: Ela da diyor ki ben de bücür diyecektim diyor. Harika bir takım çalışması arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Büşra'nın B'si.
0: Büşra'nın B'si 80 puan değerinde ve kitap karakterlerinden geliyor sorumuz. Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur karakterdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bu karakter kim olabilir? Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur bir karakter. Açalım bir kutu.
1: Dilimin ucunda. Of.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Alpçınar.
2: Robin Hood.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti. Görelim.

0: Arkadaşlar kumbaramızda anlık puanımız 220 ve hedefimize kalan puan 2280. Harikasınız. Ela ile devam ediyoruz.
1: Babam Gökhan ve annem Gülce'nin G'si.
0: Gökhan Bey ve Gül?
1: Gülce.
0: Gülce Hanım'ın G'si 80 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin yaşadığı kötü durumu başkası da yaşayabilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta yarın sana. Süremiz başladı.
1: Baş cümle bugün müydü?
0: Haydi ekip çalışması.
1: Bugün bana.
0: Ela orada bir şey, çalışma başlattın. Ne dedin
1: bugün,
0: Ela?
1: Bugün dedim. İlk kelime bugün ama diğerini hatırlamıyorum.
0: Ela bugün dedi. Alp Çınar da ne dedi?
1: Bugün bana.
0: Bugün bana dedi. Doğru mu görelim? Harikasınız. Alp Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
1: Martı'nın M'si.
0: Martı'nın M'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Palmiyegillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ela?
1: Palmiye gibi bir şey olabilirim ama sözcük yetmiyor.
0: Palmiye mi görelim? Yetmiyor, evet. Olmadı. Düşünelim, palmiyegillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Var süremiz, düşünün arkadaşlar, ne olabilir?
2: Hindistan cevizinin yetiştiği ağacın adıdır.
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Bu... Hurma.
0: Uygar, senin de elin butona gitti. Katılıyor musun? Herkes evet. Katılıyor mu Ela'ya?
2: Evet.
0: İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Alp, Çınar seni kutlamak istedi Ela'cığım.
1: Görmedim, özür dilerim.
0: Çok tatlısınız, teşekkür ederim. Herkes birbirini kutluyor şimdi de. Harikasınız, bir alkış bu güzel takım için. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, hurma görseli de hemen yanımda ve Uygar'la devam ediyoruz.
3: Kemal'in K'si.
0: Kemal'in K'si 40 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Kedigillerden ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan bir etobur canlıdır. Süremiz başladı.

0: olmadı. Ekip çalışsın bakalım. Ne olabilir?
1: Uygar. Geyik. Geyik.
0: Geyik mi doğru cevabımız, görelim. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Vaşak. Vaşak.
0: Doğru mu, görelim? Bravo Ela, harikasınız. Arkadaşlar, görüntümüz de geldi ekrana. Ne diyorsunuz? Çok güzel gözükmüyor mu?
1: Evet, çok,
0: çok güzel değil mi? Tam kedigillerden. O zaman ben size vaşaklarla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Yetişkin olanların kütlesi 10 kilogramla 30 kilogram arasında değişir. Kulakları sivridir ve üzerinde siyah püsküller bulunur. Güçlü bacaklara sahiptirler. Bu nedenle ağaçlara tırmanabilir ve kayalık alanlara kolayca sıçrayabilirler. Görme duyuları çok gelişmiştir. Yaklaşık 75 metre uzaklıktaki bir fareyi bile görebilirler. 75 metre arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? Çok 75 büyük. Metre çok uzak değil mi? Ve oradaki bir fareyi bile görebiliyorlarmış. Kediler gibi miyavlama, mırlama ve tıslama seslerine benzer sesler çıkarabilirlermiş. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra İpek'le devam ediyoruz.
1: Ümmü'nün Üyüsü.
0: Ümmü'nün Üyüsü 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Halk ezgileriyle bestelenmiş eser.

0: Türkü.
1: Türkü mü doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isındık galiba değil mi?
2: Evet. Ben hala heyecanlıyım.
1: Hala heyecanlı mısın Ela'cığım? Kaç soru kaldı ısınma turu için? 4 sorumuz kaldı ve Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Selma'nın S'si.
1: Selma'nın S'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Etle hiç ilgim yok ki.
1: Ama eminim denemişsindir diye düşünüyorum. Haydi ekip çalışması. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan. Dolduruluyor. Bir kutu açalım.
2: Sosis.
1: Doğru mu görelim? Bak hiçbir fikrin yoktu ama şimdi bir fikrin oldu Ela'cığım değil mi? Alp Çınar'la devam ediyoruz.
0: Şahin'in şeysi.
1: Şahin'in şeysi 50 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle kısa kollu olan bir giysidir. Süremiz başladı.
0: Tişört.
1: Doğruysa eğer Alp Çınar kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Kaldı 2 sorumuz ve Uygar için geliyor harf tablomuz.
0: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çok tekrarlanması veya sürüp gitmesi nedeniyle bir şeyi artık istememektir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken?
1: Bıkmak.
0: Herkes katılıyor mu Harpçınar'a?
1: Evet.
2: Evet.
0: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız ekip. Ve son harfimiz İpek için geliyor.
2: Rüyanın R'si.
0: Rüyanın R'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Topluluğa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yerdir. Süremiz başladı.

0: Kürsü.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar nasıl hızlı geçti? Isınma turu bitti. Ne diyorsunuz? Nasıldı? Güzel miydi?
2: Güzeldi.
1: Şimdi ben çok merak ediyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Ela'cığım hemen hızlıca bir tahmin.
3: 510.
1: 510. Alpina?
4: 620.
1: 620. Uygar?
0: 540.
1: 540. İpek?
5: 700.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 560 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1940. Harikasınız. Şimdi nereye gidiyoruz?
3: İkinci tura.
1: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Harikasınız. Ela için geliyor harf tablomuz.
3: Yeliz ablanın Y'si.
1: Yeliz ablanın Y'si. Teşekkür ederim Ela'cığım. 150 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz.
3: Ay ben yandım.
1: Adana Spor, Göztepe.

0: Annem Zehra'nın E'si.
1: Zehra Hanım'ın E'si. 130 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Kay ve Gerda karakterlerinin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.

0: kaydı ekip çalışması. Kay ve Gerda. Nerede bunlar? Hı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Düşünelim biraz arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Şekillenmeye başladı. Şimdi Ela bir ekip çalışması başlattı. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
1: Sonu kraliçesi ama...
0: Bir kutu daha açalım.
2: İpek. Kar kraliçesi.
0: Kar kraliçesi mi görelim? Sanki eksik vardı.
1: Karlar kraliçesi.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve turizmden gelecek sorumuz. Bazı otellerde küçükler için eğlendirici aktivitelerin düzenlendiği yerdir. Süremiz başladı.
2: Oyun parkı.
0: Oyun parkı mı cevabımız? Görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Parkı için sanki biraz... Değil mi? Uzun kaldı. Açalım bir kutu.
1: Sonu kulübe olabilir mi?
2: Çocuk kulübü.
1: Evet.
3: Ya tam da olmuş.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Birbirinizi de kutlayın o zaman. Hadi bakalım. Birbirinizi nasıl kutluyordunuz? Şahanesiniz arkadaşlar. Ve İpek'le devam ediyoruz.
2: Çekirgenin çeyesi.
0: Çekirgenin çeyesi 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İnsan yakınlarından güç alır anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta güzeldir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Baş kelimesi genç olabilir mi? Belki.
0: Olabilir mi acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Genç ışığıyla güzeldir.
0: Genç ışığıyla mı güzeldir? Görelim. Alp Çınar.
3: Genç güzelliği yok.
0: Genç
3: güzelliğiyle.
0: Güzelliğiyle güzeldir mi görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım.

0: bir kutu daha açalım. Gençten vazgeçtik şimdi, değil mi?
1: Ay, bir dakika. İlk kelime ağaç değil mi?
0: 55 saniyemiz var, düşünelim. İpek?
2: Ağaç yaşken eğilir.
0: Ağaç yaşken eğilir mi? Görelim. Olmadı. O zaman şey gibi olacaktı. Ağaç yaşken eğilir güzeldir. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken bu ekipten cevap gelir mi Uygar'cığım?
3: Ağaç yapraklarıyla güzeldir.
0: Ağaç yapraklarıyla güzeldir mi? Olmadı Ela.
1: Ağaç yaprağıyla güzeldir. Ha.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptınız. Şahanesiniz. Kumbara'ya gidiyorum. Kaç puan birikmiş görelim. 930 puanımız var. Şahanesiniz ve 1570 puana ihtiyacımız var. Bu ekibi alkışlıyorum. Ve Ela'yla devam ediyoruz. Hangisi olsun Ela'cığım?
1: Fındık Kıran'ın F'si.
0: Fındık Kıran'ın F'si 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Süremiz başladı.
1: Güvenlik kamerası? Hayır. Baş kelimesi güvenlikle bir ilgisi var.
0: Güvenlik kamerası mı dedi? Olmadı İpek.
2: Telefon?
0: Telefon? Tek başına oldu mu? Görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son bir dakikamız. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Kırk saniye. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir?
1: Baş kelime görüntülü.
2: Görüntülü.
0: Ekip çalışıyor. Evet. Sonra?
3: Görüntülü. Neydi o ya? Görüntülü şey. Unuttum devamını.
0: Görüntülü ne olabilir Uygar'cığım? Olmadı.
2: Görüntülü diyafon. Görüntülü diyafon.
0: Görüntülü diyafon mu cevabımız? Olmadı Alpçınar.
4: Görüntülü duyufon olabilir.
0: Görüntülü duyofon mu doğru cevabımız? Duyufon. Olmadı.
2: Görüntülü diyafon.
0: Görüntülü diyafon mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Ela?
1: Görüntülü diyafon.
0: Doğru mu görelim? 50 puanı. Kumbaramızı attık ve harika bir ekip çalışmasıyla attık. Size alkışlıyorum arkadaşlar. Ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
4: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İçinde özel bir mürekkeple dolu ince boru bulunan yazı gerecidir. Süremiz başladı.
4: Tükenmez kalem.

0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? Harikasınız. Bravo Arçınar. Uygar için geliyor Arif tablomuz.
1: Ordunun oğusu.
0: Ordunun oğusu 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Süremiz başladı.
1: İlk başı çerez ama devamını çerez.
0: Doğru mu görelim? Haydi ekip çalışması Ela.
2: Çerez torbası.
0: Çerez torbası mı doğru cevabımız? Olmadı.
1: Çerez çorbası.
0: Ne çorbası?
1: Çerez çorbası.
0: Ke?
1: Çerez çorbası.
0: Çerez çorbası mı doğru cevabımız?
1: Çerez.
0: Görelim. Olmadı.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Çerez.
2: Ya neydi?
0: Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Karışım. Çerezden vazgeçtim.
0: Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Dilimin ucunda alt kelime.
0: Yemişler neler? Onları düşünelim arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 50 saniye, 51 hatta. Uygar'dan cevap gelir mi?
1: Aşağısı kokteyl ama yukarısı...
0: Olmadı. Ekip çalışmasına başladı Uygar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kokteyl. Bir kutu daha açalım.
1: Meyve kokteyli.
0: Herkesin eller butona gitti. Cevap herkeste var mıydı?
1: Evet.
0: Bir daha söyler misin Uygar'cığım?
1: Meyve kokteyli.
0: Kokteyli.
1: Ya da kokteyl.
0: Meyve hangisi?
1: Kokteyl olsun.
0: Meyve kokteyl mi görelim? Olmadı Alp.
3: Meyve kokteyli.
0: Meyve kokteyli mi görelim? Olmadı. Meyve. İpek?
1: Meyve kokteyli.
0: Ne mi?
1: Evet, ne?
0: Aynısı oldu. Doğru mu görelim? Ne?
3: Meyve kokteyli.
0: Yine aynısı oldu arkadaşlar. Kokteyni. O ne değil de başka bir şey olsa acaba?
3: Kokteyli.
0: Kokteyli. Demin de onu sorduk. Başka bir şey olabilir mi arkadaşlar?
1: Ne?
0: Olmadı. Hadi bir düşünsün bu ekip. Ben bir kutu açayım mı İpek?
1: Meyve kumteyni.
0: Meyve?
1: Kumteyni.
0: Kumteyni mi cevabımız? Bir kutu açmak istiyorum Ela. Tamam söyle.
2: Meyve kokteyli.
0: Doğru mu görelim?
2: Hep
0: orada biliyorsun bir hız var. Senden önce basarlarsa onlar söylemiş oldu ama güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir hastalığı başka kişilere yaymaktır. Süremiz başladı.
1: Mikrop kaptırmak.
0: Mikrop kaptırmak mı doğru cevabımız? Olmadı Ela.
2: Bulaştırmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Bak bu sefer hızlı bastın Ela'cığım. Gördün mü?
2: Tutuyorum elim basayım diye.
0: Senin için geliyor Arp tablomuz.
2: Bir değişiklik yapıp yumuşak G'nin... Yumuşak G.
0: Yumuşak G 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.
2: Ne güzel.
0: Seslere ve notalara olan duyarlılığa, yatkınlığa verilen isimdir.

0: başladı. Birincisi müzik büyük ihtimalle ama ikincisi yok şu an bende. Olmadı, ekip çalışsın bakalım.
1: Birincisi müzik gibi.
0: Seslere ve notalara, duyarlılığa, yatkınlığa verilen isim. Bir kutu açalım.
1: Müzik kulağı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Alp Çınar için geliyor Arş ablamız. Hangisi olsun Alp Çınar'cığım?
2: Şarkının şeysi.
0: Şarkının şeysi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Biri bize iyilik yaptığında, güzel davranışta bulunduğunda kullandığımız nezaket ifadesidir. Süremiz başladı.
2: Teşekkür etmek.
0: Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Şahanesiniz. Bravo, teşekkür ederiz ve Uygar'la devam ediyoruz.
1: Pelin'in P'si.
0: Pelin'in P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir konu üzerinde çok düşünmektir. Süremiz başladı.
1: Başı patlamak.
0: Başı patlamak mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı kafa derken.
1: Kafa patlatmak.
0: Kafa patlatmak mı doğru cevabımız? Görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi ve çok hızlı gitmedik mi? İkinci evet. Turumuzun da sonuna geldik ve son harfimiz İpek için geliyor.
3: Ray'ın R'si.
0: Ray'ın R'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Düşüncesizce davranışta bulunmak anlamındaki deyimdir. Aklını nokta nokta nokta nokta yemek. Süremiz başladı.
3: Peynir ekmekle yemek.
0: Cevap doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekleyip finale gider miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar hemen kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1640 puanımız var arkadaşlar ve sadece 860 puana ihtiyacımız var. Yani bu da demek oluyor ki finalde eğer 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
1: Gidelim.
4: Gidelim.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Hazırız.
0: Şahanesiniz. Ela için geliyor kategorilerimiz. Coğrafya, balıklar, araç gereçler, mektup. Hangisi olsun?
1: Araç gereçler A olsun.
0: Araç gereçler A, sorumuzu görelim. İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle hareket ettirilen deniz aracıdır. Süremiz başladı.
1: Kano değil miydi ya? Bir dakika.
0: Haydi ekip çalışması İpek.
3: Kayık.
0: Cevabımız kayık mı görelim?
3: Uygar. Sandal.
0: Alp Çınar'la Uygar. Böyle hızlı hızlı davrandılar. Alp Çınar'da da cevap var mıydı? O da varmış, o da söylüyor. Doğru cevabımız sandal mı görelim? Şahanesiniz. Beylerin eli orada butona gitti gitti heyecanla ve Alp Çınar için geliyor kategorilerimiz.
2: Coğrafya H.
0: Coğrafya H. Sorumuzu görelim. Havaların ısınmaya başladığı kışla yaz arasındaki dönemdir. Süremiz başladı.
2: İlkbahar.
0: Düşündü, taşındı, kararını verdi. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim. Bir kumbaraya gidelim, görelim bakalım kaç puanımız var.
4: Gidelim.
0: Kumbaramızda 2040 puanımız var arkadaşlar ve 460 puana ihtiyacımız var. Yani 3 soru bilirsek ödül bizim, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.
3: Coğrafya T.
0: Coğrafya T. Sorumuzu görelim. Gülleri meşhur olan Akdeniz bölgesindeki ilimizdir. Süremiz başladı.
2: Hayır. Biliyordum, unuttum ya.
0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
2: Ya biliyordum.
0: Bir kutu daha açalım derken.
2: Isparta. Evet.
0: Ela'dan gelen bu cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Ne diyorsun Ela, ekler miyiz?
2: Başım.
0: Görelim bakalım. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İpek için geliyor kategorilerimiz.
3: Balıklar Z.
0: Balıklar Z. Sorumuzu görelim. Tatlı sularda yaşayan sırt yüzgeci uzun ve kılçıklı bir balık türüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım derken.
1: Sazan.
0: Kutuyu açmadan Ela'dan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
1: Bir.
0: Bir soru o zaman Ela için gelsin kategoriler.
1: Yine ben.
0: Hangisi?
1: Mektuba üzüldüm ama ben yine araç gereçlerden U diyeceğim.
0: Mektuba üzüldün ama araç gereçler U. Görelim sorumuzu.
2: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
3: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
4: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
5: Sağdım damat.
6: Darısı başına Ahmet kardeş.
7: Hoş geldin yiğidim.
6: İyi ettim değil mi emmi?
8: İyi etmiş.
9: Evet tarlayı elden çıkarıp geçirdim. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
8: Şahmut denilen bir herifin.
10: Topal emmin nerede?
6: Köyde kaldı.
11: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
8: Zülfü'yü merak ettik de.
12: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
13: Dokun yerini!
6: 100 milyon.
14: Ne 100 milyon mu?
15: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.
16: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
17: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
16: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
9: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
8: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
9: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
8: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarını

0: Çiçek serini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak. Onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapmam. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
6: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
7: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
8: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
6: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
9: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
10: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
6: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
6: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
6: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
5: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
5: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
7: Bir yerin elektrikle aydınlatılması için kullanılan camdan yapılan nesnedir. Süremiz başladı.
8: Dilimin ucunda ya.
7: En sevdiğim kısım. Ekip çalışması. Haydi ekip. Bulalım bu cevabı ve gidelim ödüle. Bir kutu açalım derken İpek.
9: Abajur.
7: Abajur mu? Yetiyor mu abajur acaba bakalım? Abajur mu doğru cevabımız görelim? Hadi ekip yaparsınız, bir kutu açalım.
9: Ampul. Ampul.
7: Ne diyorsunuz arkadaşlar?
9: Evet doğru.
7: Herkes Uygar'a katılıyor mu?
9: Evet. Evet.
7: Herkes katılıyor. O zaman İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
10: Gel. Süper kumbayra.
7: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela. Bravo Ela. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alp Çınar. Bravo Alp Çınar. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Uygar. Bravo Uygar. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Arkadaşlar harikaydı benim için. Sizin için nasıldı?
9: Çok güzeldi.
7: Çok eğlendik değil
9: çok
7: mi?
9: Güzeldi, evet.
7: O zaman hızlıca hemen ödüle gidelim mi?
9: Gidelim.
7: Evet, nerede gidelim. Ödül?
9: Ödül ablada.
11: Ödül ablada.
7: Ya ben neden göremiyorum? Hep önce siz görüyorsunuz. Bir günde ödül abla şu tarafa gelse olmaz mı acaba?
11: Ona bu sormalısınız tarafa... bence.
7: Ona sormalısınız dedi Ela. Ben gidiyorum ödül ablaya doğru Duygucuğum. Ödül ablamız her zamanki gibi tabletleriyle bizi bekliyor. Bir günde seni şuradan bekliyoruz artık. Teşekkür ederiz.

Ben Kemalcan Yurttaş. Yaklaşık mutfak serüvenim 16 yıl önce başladı. Her zaman bir hayalim, hedefim vardı. 30 yaşındayım. Yani bu 30 yaşıma çok şey sığdırdım. Tutkumu hiç kaybetmedim. Beni en büyük bağlayan sebeplerden birisi bu. Benim hayatımın en büyük şanslarından birisi hayatımın mesleğini erken yaşta kazanmaktı. Keza her ürünün bir hikayesi, aynı zamanda her yemeğin de bir hikayesi var.

3 Şubat 94 doğumluyum. İstanbul Silivri'de büyüdüm. Bulgaristan göçmeni bir annenin, Karadenizli bir babanın oğluyum. Yaklaşık mutfak serüvenim 16 yıl önce başladı. 16 yıldan beri bu sektörün içerisinde halihazırda mutfak şefliğiyle devam ediyorum. Bir gün lise için okul gezdirilirken bir turizm otelcilik lisesine götürdüler bizi ortaokulda. Aslında bir baktım ki o gün benim dünyadaki en şanslı günlerimden birisi. Çünkü hayatımın mesleğiyle buluşacağım gündü. Turizm otelcilikte o uygulama mutfaklarını gördükten sonra bir anda ben bu okula girmeliyim dedim ve aradan 6 ay sonra o okula başladım. Aslında serüvenim öyle başladı, bir okul gezisinde. Lise turizm otelcilik mutfak bölümü mezunuyum. Üniversite Afyonkoçatepe Üniversitesi, liseden sonra bunu devam ettirdim. Ve onunla da yetinmeyip San Sebastian'daki Avrupa'nın en büyük gastronomi okullarından biri olan Basque Culinary Institute'de moleküler gastronomi dersi aldım. Mesleki hayatımda da şansım yaver gitti. Çok güzel insanlarla çalıştım, çok güzel deneyimler kazandım. Ve bu güzel deneyimleri de kendime adapte ettim ve bu yolda ilerledim. Her zaman bir hayalim, hedefim vardı. O beni hiç bu yoldan farklı bir yola sokmadı. Dediğim gibi o mutfağa girişimle, o okulun, lisenin uygulama mutfağına girdiğimden beri tamamen 16 yıl oldu. Durdurak demeden devamlı olarak mutfağın içerisindeyim. Şu an güncel olarak çalıştığım yer dünya markası 5 yıldızlı bir otel. Türkiye'de bir tane, dünyada 80 tane var. Aslında baktığımızda Kanada markası. Bu otelde Türk mutfağını, Anadolu mutfağını yapmak ve böyle bir restoranın şefi olmak benim için çok göğsümü kabartıyor. Çünkü markanın asıl yeri çok farklı bir yer. Yani ülke olarak çok farklı. Ama siz o markanın içerisinde Anadolu mutfağı servis ediyorsunuz. Yaklaşık 2,5 yıldan beri buradayım. Burada olduğum süreçte Michelin Guide 2023 ve 2024'te siteye girdim. Ve geçen sene de 2024 GoMio Türkiye'nin en genç şefi seçildim. Dediğim gibi 30 yaşındayım. Yani bu 30 yaşıma çok şeye sığdırdım. Şu anda da güncel olarak Anadolu mutfağını savunuyorum. Kendi kültürümü savunuyorum. 10 tane patlıcan.

mühendisliği benim için bir tutku. Yani ben her gün buraya belki kendi hayatımdan daha çok verip burada vakit geçirmek istiyorum. Çünkü burası artık benim bir evim oldu. Kendimi burada çok daha rahat hissediyorum. Kendi et ürünlerimizi dinlendiriyoruz, onları bekletiyoruz, farklı bir şekilde yapmıyoruz. İşte bir dikey tarımımız var, kendi marulumuzu, kuzu kulağımızı üretiyoruz. Bunlarla da menüye entegre edip misafirlere sunuyoruz. Aynı zamanda bazen yere geliyor, misafirle beraber bu dikey tarımı onlara gösteriyoruz. Burası tabii ki İstanbul'un merkezi, şu an çalıştığım yer. Burada bile küçük bir bahçem var dışarıda, orada bile çeri domates ekip onları da menüye entegre ediyoruz. İşte kullandığımız tabaklar %100 geri dönüştürülmüş porselenler. Günümüz koşullarına göre biraz daha Anadolu motifleri, aynı zamanda da bir mimari kişinin kendi vasfıyla, kendi göz

göstermek istediği çabayla sonuçlandırılmış diyebilirim. Yani çok farklı günümüz koşullarındaki mimari de var. Eski mimari de olabiliyor bazı şeylerde. Eski mimariden kastım. İşte tavana bir baktığınızda bir bakır dövme levha görebiliyorsunuz. Ama farklı bir noktaya gittiğinizde çok daha fütüristik bir mimari eser de görebiliyorsunuz. Anadolu kültürünü savunuyoruz dedim. Yemeklerimizde bunu gösteriyoruz gelen misafirlerimizle. Bununla alakalı da bir restoran girişimizde bir baharat kütüphanemiz var. Aslında bu baharat kütüphanesinde biraz Anadolu'daki o eski kadim baharat yolunu hem misafirlere anlatmak hem de o baharatları güncel olarak mutfağımızda, yemeklerimizde kullanmak. Bir mısır çarşısına gittiğinizde nasıl bir ahenk yaşıyorsanız biz de o ufak ahengi restoranımızda gelen misafirlere yaşatıyoruz.

Yeniden selamlar herkese. Bugün 3 tarifle karşınızda olacağım. İlk tarifim Nazuk'tan aslında hikayesi olan bir yemek. Aynı zamanda bir soğuk başlangıç diyebiliriz. Ana ürünümüz Antakya'nın tuzlu yoğurdu. Dediğim gibi aslında ürünler ne kadar iyi olursa yaptığınız yemek de o kadar güzel oluyor. Buradaki seçtiğimiz ürünler hem coğrafi işaretli hem de güzel bir sonuç elde edebileceğimiz ürünler. Antakya'nın tuzlu yoğurdu da zaten çok meşhur ve bizim de mutfağımızda çokça kullandığımız ürünlerden birisi. İlk önce yoğurtla başlıyorum. Yoğurdumu bir mayonez tenceresine alıyorum. İlk önce kıvamını biraz açmam gerekiyor. Yani biraz çırpmam lazım. Şöyle mayonez tenceresine yoğurdumuz yaklaşık 350-400 gram olarak kullandım. Yaklaşık buradan da 3 porsiyon bir ürün elde edebiliyoruz. Yoğurdu mayonez tenceresine koydum. Şimdi hafif biraz çırpacağım. Burada bir su eklemiyorum. Tabii ki de yoğurttan yoğurda da fark ediyor. Eğer ki daha koyu kıvamlı bir yoğurtla yapacaksanız hafif biraz suyla açabilirsiniz. Ama şu anki gördüğünüz gibi kıvamlı olması benim için gayet ideal. Zaten dolapta dinleneceği için o kendi kıvamını iyice çekecektir. Sonrasında önemli noktalardan birisi bu tarifte zerdeçal. Aspir de kullanabilirsiniz. Burada aslında rengini vermek istiyoruz. Şöyle yaklaşık 25 gram zerdeçal attım içerisine. 10 gram tuz ekliyorum. Tuzlu yoğurt olsa da ürünleri birleştirince tuz oranı düşmüş oluyor. Ve hafif de biraz sarımsak ekleyeceğim. Burada daha önceden yapmıştım sarımsaklı yağ. Sarımsakları güzelce ince ince doğrayıp hafif biraz yağla karıştırdım. Şöyle iyice dibini alalım. Böyle yoğurtlu ürünlerde sarımsak aroması gerçekten çok fazla lezzet seviyesini arttırıyor. Zerdeçalımı ekledim, tuzu ekledim ve sarımsaklı yağ ekledim. Şimdi yeniden bir karıştıralım. Renginin dönüşmesini de izleyelim aynı zamanda. Bu arada püf noktası, dolapta ne kadar bekletirseniz içerisindeki baharat zerdeçal rengini o kadar çok verecektir. İlk başta yaptığınızda rengi biraz açık olabilir şu anki yaptığımız gibi. Ama baharat ne kadar çok kalırsa bizim mutfakta çok kullandığımız infüze etmek, yani içerisinde demleniyor baharat. Aynı zamanda demlenmek sadece suyun içerisinde olan bir şey değil. Bunun içerisinde de, yoğurdun içerisinde de baharat demlenecek. Yoğurtlu ana karışımımızı yaptık. Yeniden bahsediyorum. Zerdeçalı ekledik, sarımsaklı yağ ekledik, tuzunu ekledik ve Antakya tuzlu yoğurdu kullandık. Burada kıvamına çok dikkat ettik. Aynı zamanda da içerisine baharatı ekledikten sonra dolapta biraz dinlendirmemiz gerektiğinin altını çizerek yeniden uyardık. Şimdi dolaba koyalım, diğer malzemelere geçelim. Yoğurtlu ana ürünümüzü dolabımıza koyduk. Dediğimiz gibi dinlenmesi gerekiyor. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim.

burada biraz ateşli oynamamız gerekiyor. İki tane Kaliforniya biberim var. Birisi kırmızı, birisi sarı ve bir tane de patlıcanım var. Genellikle böyle yoğurtlu ürünlerde patlıcan olmazsa olmaz oluyor. Ve aynı zamanda bunların lezzet değerini arttırmamız için şimdi közleyeceğiz. Biraz daha is aroması vereceğiz. Ve o közün getirmiş olduğu lezzetle beraber en son yaptığımız yoğurdumuzu, zerdeçalımızı hepsini karıştırarak bir ürün elde etmiş olacağız. Şimdi közlemeden önce ilk önce hafif biraz işlemler yapmam lazım. Patlıcanı biraz bıçakla deliyorum. İçerisine ısı gireceği için bir genleşme olacak. Patlamasını istemiyorum. Aynı şekilde biberleri de öyle yapıyorum. Bu arada illa Kaliforniya biberi kullanacaksınız diye bir şey yok. Elinizde farklı biberler vardır. Onları da kullanabilirsiniz tarifinizde. Ama patlıcanınız muhakkak olsun. Çünkü patlıcanın köz aroması gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Hadi gelin şimdi beraber közleyelim.

iki biberimizi ve patlıcanımızı közledik güzelce. Şimdi bunları soyup doğrayacağız ve biraz da aromalandıracağız. Şöyle bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. İç tarafındaki sap kısmını çıkarttım. Patlıcanı da keza öyle. Şöyle bir kesik atıp şöyle bir kaşık yardımıyla içerisini çıkartacağım. Şimdi ben bunları güzelce soyup yoğurtla buluşturayım. Soyma işlemini tamamladık. Şimdi bıçakla güzelce üzerlerinden geçeceğiz. Şöyle gelişi güzel. Biz buna chop etmek deriz mutfakta. Genellikle sıklıkla kullandığımız bir tabir. Bu arada Nazukta'nın asıl ismi, yani bir hikayesi de şöyle başlıyor. Bir Nazlı Hatun demekmiş. Naz Katun diye geçiyor. Zamanla Nazukta'nın ismini almış. Genellikle bazı yörelerde üzerine gül de koyuluyor. Kurutulmuş gül. Öyle de hafif biraz gül aroması veriyorlar. Renginin de o Nazlı Hatun dedikleri kişinin saç renginden aldığı için zerdeçal kullanmışlar. Öyle birazcık da hikayesi var. Bu kadar yapmam benim için yeterli. Şimdi dolaptan ilk etapta yaptığımız ana ürünümüzü, yoğurdumuzu ve baharatlı karışımı çıkarttık. Sonrasında içerisine közlediğimiz patlıcanları ve biberleri ekliyoruz. Taze taze yapıp kullanmanız çok daha iyi olur. Çünkü zamanla ürünler su salacaktır. Bu su salması da aslında sizin yaptığınız yoğurtlu karışımının kıvamını değiştirebilir. Şöyle içerisine atalım. Gayet güzel duruyor. Renk ahengi çok güzel. Şimdi güzelce alttan üste doğru karıştıralım. Şu an gayet güzel gözüküyor. İçerisine sıcak atmış olsak da yoğurdun soğukluğuyla beraber o oda ısısına geliyor diyebiliriz. Şu an gayet kıvamı da güzel. Hafif biraz içerisine nar ekşisi ekleyeceğim ben. Nar ekşim de Urfa'dan geliyor. Nar ekşi sosu değil, bunun altını çizeyim. Genellikle marketlerde nar ekşisi sosu satılıyor. Gerçek nar ekşisi ekliyoruz biz. Bir daha bir tur daha karıştıralım. Hafif içerisine o ekşiliğini ve tatlı aromasını versin. Kıvamı gayet güzel. Ürünü bir 10-15 dakika dolapta beklemesi gerekiyor. Aslında hazırladık tamamen. Son dokunuşları kaldı. Bu dolapta beklerken ikinci tarifime geçiyorum. İkinci tarifimiz Konya yağ somonu olacak. Aslında bu bir pide ve Konya'da çok meşhur. Konya yağ somonunda en önemli özelliklerinden birisi

Konya küflü peyniri kullanmamız olacak. Hemen başlayalım. İlk önce hamurdan başlayalım. Yaklaşık 1 kilo kadar unum var. Tezgahıma döküyorum. Mayasız bir hamur yapacağız. Ortasını açıyorum. Aynı yumurtalı yaparmış gibi ortasına suyunu ekleyeceğim. Hafif biraz deniz tuzu ekliyorum. Ortasına yavaş yavaş ılık suyumu ekliyorum. Yanlardan şöyle ekleyelim. Aslında bir çukur oluşturuyoruz. Kıvamına göre belki suyunu biraz daha ekleriz. Gerçekten Konya'nın en güzel yemeklerinden birisi. İçerisinde kullanılan Konya küflü peyniri gerçekten kendine has aromasıyla diğer peynirlerden bir tık daha önde oluyor. Ama biz bu peyniri yaparken sadece bu peyniri kullanmayacağız. Çünkü biraz güçlü bir peynir, aroması çok güçlü. O yüzden biraz yan olarak kolot peyniri kullanacağız. Aslında o peynirin biraz aromasını düşüreceğiz. Kolot peyniri de kaşar peyniri gibi çok fazla aroması olmayan, tam dengeleyen bir peynir. Hamurumuzu güzelce yoğurduk ve hafif biraz da dinlendirdik dolapta. Şimdi pide şekline getireceğiz, açacağız. Şöyle güzelce ilk önce elimle bastırıyorum. Altta her zaman un olması lazım. Ve aynı zamanda mermer bir tezgahta yaparsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Şöyle fazla unu kenara alalım. Başlayalım şeklini vermeye. Şöyle açmam yeterli. Çok fazla inceltmiyorum çünkü iki aşamada pişecek Konya yağ somonu. İlk aşamada hafif biraz puf olmasını sağlayacağız. Ardından ortasını kesip peynirini ekleyeceğiz. Şimdi hafif biraz üzerini suyla şöyle bastırıyorum. Çörek otu ve susam ekleyeceğim. Şöyle çörek otu ve susam karışımını ekledim. Buradan sonrası dediğim gibi fırına geçiyorum.

Evet, pidemiz ilk pişme aşamasını bitirdi. Dediğimiz gibi içi boş. Aslında biz bir havalandırdık bunu. Şimdi hemen ortasından keseceğim. İçini açalım. Tabii ki burada biraz dikkat edelim. Gayet sıcak. Şöyle bir defter gibi. Şöyle içerisini açmamız yeterli. Şimdi buradan sonraki aşama birazcık soğumasını bekleyelim. Sonra ikinci aşaması var. Yani pişirme, ikinci pişirmesi var. Bu esnada peynirlerini ayarlayalım hemen. Konya küfrü peyniri, demin bahsettim, çok güçlü bir peynir. Ve aynı zamanda çok lezzetli bir peynir. Belki bu peynirin sadece tek yiyerek aroması çok güçlü olabilir. O yüzden kolot peyniriyle destekleyeceğiz. Hemen bunları güzelce bir kolot peynirini ve Konya küflü peyniri şöyle güzelce elimle parçalıyorum. Başka peynirlerle evinizde Konya küflü peyniri muhakkak olması lazım. Bu peyniri desteklemek amacıyla, belki aromasını düşürmek amacıyla taze kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Belki beyaz peynir kullanabilirsiniz ya da güzel bir tulum peyniri kullanabilirsiniz. Ama burada tamamen damak zevkinize hangi peynir hitap ediyorsa onu kullanmanız daha iyi. Şöyle ufak rendeyle rendeleyeceğim. Daha hızlı erisin diye biz buna zester deriz. Çok da fazla yapmayacağım zaten. Şu kadar yapmam yeterli. Hemen fazla malzememi kaldırıyorum. Şöyle biraz daha kolot peynirinden sonra şöyle karıştırıyorum. Hemen pidemi alıyorum.

Fidenin içerisine bu peynirli karışımı şöyle göstereyim. Güzelce yağıyorum. Tabii ki biz bunu böyle ortadan ikiye kestik. Böyle duracak diye bir şey yok. Peynir eridikçe aslında pide yapışacak.

güzel lezzetini biraz daha destekleyecek. Şöyle zeytinyağından biraz ekliyorum. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar. Baldan da şöyle 1,5 yemek kaşığı yeterli olacak. Sonrasında karıştırıyorum bunları. Güzelce homojenize bir kıvama getiriyorum. Sonrasında şöyle güzelce üzerine sürelim. Dediğim gibi üzerinin güzelce karamelize olmasını sağlayacak. Bu dediğim gibi aslında şefin katmış olduğu bir estetiklik mi diyelim, bir yorum mu diyelim, ona siz karar verin. Bütün malzemelerimizi ekledik. İkinci pişmesi için bunu şimdi fırına yolluyorum. Bu sırada da üçüncü tarife geçelim.

Üçüncü yemeğimizle karşınızdayız. Şimdi bir Ankara tava yapacağız. Burada kuru meyveler ve biraz da arpacık soğan kullanacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ankara tavanın ana malzemelerinden birisi arpa şehriye. İlk etapta tereyağıyla başlıyoruz. Tereyağların güzelce erimesi lazım. Ankara tava gerçekten çok meşhur. Ankara'nın en bilinen yemeklerinden bir tanesi. Genellikle baktığımızda et ürünü kullanıyorlar çok. Ama biz bugün et ürünü kullanmayacağız. Güzelce kurutulmuş meyveler, biraz taze otlar ve biraz da arpacık soğan kullanacağız. Şöyle arpa şehriyeleri ekleyelim. Tereyağıyla beraber kavuracağız, karamelize edeceğiz, rengini değiştireceğiz. Şimdi tuzunu ekleyelim bu aşamada. Onlar kavrulurken gerçekten çok güzel kokuyor. Genellikle böyle un, bu tarz şeyler, şehriye, kavrulurken irmik, tereyağıyla beraber çok güzel bir haz veriyor yapan insana. Bu köpürmeyi gördükten sonra altını biraz kısıyorum. Aynı zamanda bir gözüm burada olması lazım. Şimdi bir yandan da kuru meyvelerine başlayalım. Birazcık kayısı kullanacağım. Birazcık kuş üzümüm var. Hatta kuş üzümünü direkt atayım içerisine. Birazcık kurutulmuş incirim var. Üç farklı meyvemiz var. Şöyle sap kısımlarından ayırdım. Şöyle güzelce bastırıyorum. Çok fazla küçültmeyeceğim. Biraz dişe gelir kıvamda bırakacağım. Şöyle dikey kestikten sonra bir de şöyle üçe bölüyorum. Kayısıları ikiye bölsem yeterli. Boyut olarak biraz daha küçük incire göre. Bunları da ekliyorum hemen. Hiç beklemeden. O tereyağına aroma vermesini istiyorum çünkü. Bir yandan da devamlı dikkat etmeliyim. Çünkü buradaki ısıyı kaçırırsam çok fazla pişirmiş olacağım. Yeniden devam ediyorum. Ortadan ikiye böldükten sonra bir daha bölüyorum. Burada biraz daha küçültmek isterseniz tabii ki de o sizin tamamen zevkinize kalmış. Ama içerisine su ekleyeceğimiz için bir pişme süreci var. Bu süreçte ne kadar küçük yaparsanız içerisindeki meyveler bu sefer eriyecektir. O yüzden büyük bırakmanız çok daha iyi. Şöyle kayısılarımızı da ekledik, incirimizi ekledik, kuş üzümünü ekledik. Gayet çok güzel duruyor. İçerisindeki kuru meyveler çok güzel bir renk kattı. Şimdi hafif biraz daha altını açabilirim. Meyvelerin şekerinin de karamelize olmasını istiyorum. Yani lezzet katmasını istiyorum. O yüzden kavurma aşamasında onları ekledim. Bir yandan da arpacık soğan ekleyeceğiz. Arpacık soğanlarımı soymuştum önceden. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Çok büyükleri dörde bölebilirim. İçerisinde dağılmasını istiyorum. İçerisinde dağılması çok daha güzel bir görüntü yapacak yuvarlak olmaktansa. Şöyle ortadan ikiye kesip bırakmam zamanla onun suda pişmesinden dolayı ayıracaktır birbirlerini. Katman katman ayrılacak. Aslında burada bir şefin

konuşur diyebiliriz. Bu bir Ankara tava. Normal klasik reçetesi genellikle etli olur. Ama biz burada biraz daha onu değiştirip kendi görüşümüzle yapmış oluyoruz. Sırada soğanlar. Soğanları ekledikten sonra kavurmayacağım. Hemen ardından sebze suyunu vereceğim. Genellikle mutfakta çöpe atmadığımız yeşilliklerden sebze suyu yapıyoruz her zaman. Dediğimiz gibi sürdürülebilirliğe çok önem gösteriyoruz. Rengi çok güzel. Meyvelerim içerisinde parladı. Şimdi bana diyor ki artık suyumu ekle diyor. Ve suyunu ekliyoruz. Suyunu ekledikten sonraki aşamada altını en yükseğe açıyorum. Çok hızlı bir şekilde çekmesini istiyorum. Çünkü normal bir pirinç pilavı gibi yapmıyoruz bunu. Ne kadar çok harlı ateşte yaparsa içerisindeki nişasta o kadar çok dağılacaktır. Nişastanın dağılması da yani o bağlayıcılık, kremamsı görüntüyü bana gösterecek. Soğanları dediğim gibi kavurmadım. Biraz diri kalmasını istiyorum içerisindeki ağza gelsin yerken. Ankara tavamız pişti. Çok da fazla pişirmek istemiyorum. Hafif sulu kalmasını istiyoruz. İlk başta da dediğimiz gibi harlı ateşte pişirdik ki içerisindeki nişasta iyice dağılsın ve bu istediğimiz yapı yani biraz daha kremamsı yapıyı elde edebilelim diye. İçerisine gayet soğanlar da çok fazla pişmedi ağza gelir bir biçimde ve içerisine kullandığımız meyveler de iyice lezzetini aktardı. Şimdi bu hafif biraz burada demlensin. Bir yandan üzerine süslemek için iki farklı ot kullanacağız. Birisi taze soğan. Genellikle bu tarz ürünlere çok inanılmaz bir fresh, bir tazelik aroması katıyor. Ve biraz da tahron otu kullanacağız. Genellikle ev mutfaklarında çok fazla yeri olmuyor tahronun ama tahron kendine has aromasıyla ve genellikle risotto, paella ve bu tarz böyle tava yemeklerine çok lezzetli bir ahenk katıyor. Şöyle soğanları güzelce şöyle doğruyorum. Buradaki tamamen doğrama stilini size bırakabilirim. İsterseniz biraz daha büyük tutabilirsiniz. Ben böyle kaşık attığım zaman içerisinde böyle dağılmasını seviyorum soğanın. O yüzden şöyle üzerlerinden geçiyorum. Bu arada bunu yaparken içerisinde başta biz tereyağı kullandık. Biraz daha lezzeti arttırmak için. Eğer ki bir vegan tarif yapmak istiyorsanız zeytinyağı ile başlayabilirsiniz. İçerisine kullandığımız ürünler zaten kurtulmuş meyveler. Biraz soğan var, biraz baharat kullandık. Ve yeniden üzerine yeşillik kullanıyoruz. Aynı zamanda hem vejeteryan hem de vegan tarif için gayet uygun. Şöyle tahunları da sapından ayıklayalım. Çöplerini atmıyoruz. Sebze suyu yapıyoruz. Bunları kenara ayırıyorum tamamen. Tahunları da aldım böyle. Onları da üzerinden güzelce, gelişi güzel kesiyorum. Çok fazla inceltmiyorum. Sonrasında iki otu beraber karıştırıyorum. Hem tahun aroması hem de taze soğan aromasının birbiriyle karışmasını istiyorum. Pişirdiğimiz Ankara tavanın üzerine ekliyoruz. Şöyle ben bol otlu olmasını çok seviyorum. Ankara tavası dinlenirken hafif biraz oda sıcaklığına gelmesini istiyoruz. Çok sıcak. Bu sırada fırına attığımız diğer pidemizi çıkartalım. Evet, pidemizi fırından çıkardık. Gayet güzel pişmiş. Şöyle güzelce dilimleyelim. Şöyle bir tahta sunumda yapacağım. Şöyle dikkatlice. Konya yağ somunumuz hazır. Sırada Ankara tava var. Çok güzel kokuyor gerçekten. Hatta şöyle yapalım. Biraz da Anadolu'ya motif olsun diye altına yemeni kullanıyoruz. Şöyle üzerinden de alalım. Ankara tavamızı da şöyle kenara koyalım. Hala dumanı tutuyor.

0: Ve sırada nazuktan var. Nazuktan iyice dinlendirdik dolapta. Gayet kıvamı koyulaştı. Onu da böyle koyalım. En son dokunuşları da masada yapacağım. Şimdi masaya gidelim.
1: Kaç, kaç!
2: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
2: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Ben evden kaçtım.
2: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
3: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
1: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
2: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
1: Galiba seni seviyorum.
4: Kör Düğün birazdan TV4'te.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
9: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
4: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
9: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
4: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: fikirlerine alan aç.
1: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
2: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
3: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
4: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
5: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
6: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
2: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
7: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
4: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
8: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
4: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
2: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
9: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
0: Leyla ile Mecnun bugün 18'de TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
12: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
11: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vatandaş gel. Ey maşallah maşallah.
1: Gel anneciğim gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit var. Sağlıklı yaşamın anahtarı. Kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi var. Karası buğulaması. Her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin.
0: Gel vatandaş gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği.

0: Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
5: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
5: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
4: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
5: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
4: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
6: Anadolu mutfağı benim vazgeçilmezim. En büyük ilhamımı Anadolu mutfak kültüründen alıyorum. Mutfakta en büyük haz aldığım şey kendi kültürünü, kendi hikayesini yansıtan ürünleri ve yemekleri yapmak ve kullanmak. Bugün yaptığımız 3 yemekte de hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir ürün gamı ve ayrı bir aroması vardı. Eski tarifleri, eski ürünleri, hikayesi olan malzemeleri şefin dokunuşuyla modernize edip bugün günümüzde soframızı oluşturduk. 3 farklı yemekte kullandığımız ana nokta Anadolu'ydu. Bunu servis etmekten gayet keyif alıyorum. Buradaki dokunuşlar biraz daha modernize edilmiş. Aslında kendi fikirlerimden oluşuyordu. Bugün soframızı buna göre kurdum.

0: Oğlum bırak bu deliliği. Yanına bir yardımcı almadan denize dalma. Allah korusun. Bir vurgun yedin mi tamam.
1: Merak etme Salih Reis. Hacı Patlıcan'ı kıracağımız.
0: Yahu deniz bu be deniz. Deniz kadından beterdir.
1: Olabilir Reis. Ama deniz benim anam gibidir. Anadan kime kötülük gelmiş ki? Yarasın.

0: Beyler, geçen toplantıda alınan kararlar sonunda bakanlık nezdinde...
1: Selam. Buyurun oturun lütfen.
0: Çok geciktin.
1: Özür dilerim, toplantıya katılamayacağım babacığım. Bir dakika. Eğer izin verirseniz...
0: Yine mi araba yarışı?
1: İstanbul'dan Ege, Akdeniz sahili, İskenderun'a kadar. Nedense size yalan söylemesini hiç beceremiyorum.
0: Ben de sana hayır demesini öğrenemedim gitti. Bana bak, delilik falan yok ha.
1: Yok.
2: Müsaade ederseniz ben de gideyim. Gülşen Hanım'ın emniyeti açısından yanında bir erkek olarak...
1: Hiç tavsiye etmem. Seni daha köşe başında ekerim. Hoşça kalın.
0: Hadi.

0: Nesi varmış?
1: Nesi yok ki?
0: Gitti 3 milyonluk araba.
1: Canım sağ olsun. Zaten bıkmıştım bu modelden.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Herhalde birilerine rastlarız. Al şu çantanı, hadi yürü. Hadi. Hadi!
0: Ben yürüyemem.
1: Sen bilirsin. Sen orada kal, kal da ayılar yesin seni. Hadi!
0: Dur, dur Allah'ın delisi! Bekle beni! Dur!
1: İstanbul'da rahat baktı sanki. Hep aynı insanları, aynı çevreyi görmekten fenalık geldi be.
0: Darılma ama sen biraz kaçırsın.
1: Ağzını topla. Ben biraz değil, düpedüz kaçayım. Allah! Bu tekneyle buralarda bir yerlere gideriz ha?
0: Deli misin be, sahibi ne olacak?
1: Yürü diyorum sana. Çalmadık ya, ödünç alıyoruz tekneyi.
0: Hay Allah!

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış.
2: Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Yok, köpek balığı.
0: Sandalı ne yapıyordunuz öyle?
1: Sahipsiz sandık. Onunla tekneye çıkıp
0: Sandal da tekne de benim.
1: Aa, ne iyi! Bizi Marmaris'e atsanıza.
0: Akşama, şimdi dalıyorum.
1: Aa, bu ıssız yerde bizi yalnız mı bırakacaksınız? Vallahi darılırız.
0: Allah Allah! Peşinizden kovalayan mı var?
1: Var tabii. Ne olur, gevezeliğe devam edersek yakalanacağız.
2: Kırmayın bizi, lütfen.
1: Size sığınıyoruz. Hiç vicdanınız yok mu?
2: Ama çok rica ediyoruz.
0: Allah Allah! Hadi atlayın bakalım. Hadi atlayın.
1: Demek sünger avlıyorsunuz.
0: Ekmeğimizi denizden çıkartıyoruz.
1: Sünger işi çok mu karlı?
0: Yok, ancak geçindirir. Niçin kaçtığınızı hala anlatmadınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de. Ya,
2: dünyanın en çirkin adamıyla...
0: Sonra?
1: Az kalsın canıma kıyacaktım.
0: Vay anasını, ne babalar var be! İnsan nasıl kıyar senin gibi güzel bir kızı?

0: Sağ olun. Borcumuz ne kadar?
1: Ne borcu?
0: Canım, evden kaçtık dedikse meteliksiziz demedik ya.
1: Sok paranı cebine. Bu para size ancak bir hafta yeter.
0: Doğru.
1: Yüklenin çantaları, hadi. Hadi bakayım. Burada bizim Salih Reis'in pansiyonu var. Şimdilik orada kalırsınız.
0: Ah, iyi.
1: Dünyalar iyisi insanlardır karı koca. Yarın da size münasip bir iş buluruz.

0: Ay çok güzel, bayıldım ya.
1: Ben de harika.
0: Ay, yol değil. Ay.
2: Hadi bakalım, çeneyi bırakın. Hava neredeyse patlayacak içeriye.
3: Sakın üstüne alınma kızım. Ama Allah senin baban gibilerin
4: cezasını versin. Herif baba değil, iskele babası.
1: Hakkınız var efendim. Zavallı kızcağız. Kim bilir kaçmasaydı şimdiye kadar evlenir, hamile bile kalırdı.
3: Sen hiç üzülme kızım. Burada, yanımızda, emniyettesin.
4: Abi ya, vallahi kimselere vermeyiz seni.
1: Sağ olun, size yük oluyoruz.
3: Sus kız, Orhan Bey oğlumuzun misafiri, bizim için kutsaldır.
4: Ya Orhan, şu kızlara bir iş bulsan be.
2: Hele bugün biraz dinlensinler, yarın Allah yerim.
3: Gelin, size odanızı göstereyim, hadi yukarı.

0: Beğendiniz mi? Burası en güzel odam benim.
1: Gerçekten nefis, saray odası gibi.
0: Ay, ay çok sevindim beğendiğinize. Hı? Eyvah, eyvah! Dolmanın dibi tuttu. Siz de hemen yemeğe inin kızlar.
2: Yapma kızım, ayıp yahu.
1: Affedersin cicim. Ne de olsa senin gibi iki yüzlü olamıyorum.
2: Bu defa çok ciddiyim.
1: Yok canım. Fakir kız rolü hoşuna gitti galiba.
2: Rol değil. Nasıl anlatayım bilmem. Çok basit, içten insanlar. Öyle sıcak, öyle saf duyguları var ki. Çok etkilediler beni. Biraz da kendimden utandım galiba.
1: Sen zır delisin be.
2: Bana bak, kim olduğumu ağzından kaçırma ha.
3: Arabasıyla Marmaris yakınında kaza yapmış. Milyonluk araba umurunda mı, bırakıp gitmiş.
4: Üzülmeyin efendim. Bütün bölge bayilerini görevlendiririm. Mutlaka bulurlar.
3: İyi olur. Bilirsin kızım her şeyimdir benim.
1: Ah! Ah! Ay! Ay!
4: Şunlara bak ya!
2: Ben bu işten çok sıkıldım. Tam aksine ben de çok hoşlandım cicim.
1: İşten mi, yakışıklı kaptandan mı?
2: Aa, Allah kuru iftiradan saklasın.
1: Yok canım, gözlerinle yiyeceksin zavallıyı.
2: Bizim züppelere hiç benzemiyor. Yapmacıksız, özentisiz, haysiyetli ve de gururlu.
1: Git işine be! Açlıktan nefesi kokuyor.
2: Kimseye de muhtaç değil.
1: Yani ne demek istiyorsun sen? Böyle bir erkeği sevebilir misin? Yani evlenebilir misin?
2: İnsan ona güvenebilir.
1: Aa, sen iyice kaçırmışsın be! Ben çekip gidiyorum İstanbul'a. İster balıkçı karısı, ister süngerci karısı olursun. Umurumda bile değil. Allah'ın delisi sen de.

0: Yok. Çalışacağım.
1: Sen beni merak etme. Burada bekle, geleceğim.
0: Peki, beklerim.
2: Hüsnü! Hüsnü! Yardım edin! Hüsnü'nün durumu çok fena!
3: Gel.
4: Durumu ciddi, kımıldatmayın.
5: Hastaneye kaldırsak?
4: Şimdi imkansız. En ufak hareket hayatına mal olur.
0: Yaşayacak mı?
4: Onu bilemem. Serum vereceğiz. 48 saatte komadan çıkarsa tehlikeyi atlatır.

0: Gülşen.
1: Orhan, nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
0: Su. Bizi çok, çok korkuttun be oğlum. İnsanın böyle güzel bir bakıcısı olursa kolay kolay ölmez.
2: Arkadaşlar, Allah bağışladı, kurtuldu. Kurtuldu.
1: İnsanın sevgisini kazanmak için ne yaptın?
0: Sevdim onu. Çok. Ama çok sevdim.
1: Vallahi billahi zır deli. Bir süngerciye takıldı kaldı. Büyük aşk yaşıyor.
0: Olamaz.
1: Gidin gözünüzle görün. Ben mani olamadım. Kızınıza sahip çıkın Hayri Bey.

gönlüm sanki kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan baktım ay, bir ışık verdin. Değişen dünya var, geldin hoş geldin. Kararan baktım.

yana, bir bu yana, bir toz gibi savrulmuştum. Aşk yolunda gerçek aşkı bulamadan kaybolmuştum. En sonunda aşkın yalan olduğuna inan.

köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya, geldin hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri nerelerdeydin?

0: Bütün gece uyku girmedi gözüme. Hep seni düşündüm.
1: Ben de.
0: Ben...
1: İlk defa böylesine tatlı, insanı sarhoş edici, çıldırtıcı bir duygu hissediyorum. Şuramda. Galiba seni seviyorum.
0: Benimkisi sevdadan da öte.
1: Seninle öylesine mutluyum ki.
0: Ben de. Ama senden ayrılmıyor muyum? Bir acı çekiyor yüreğime. Bunun tek çaresi var. Hiç ayrılmamak.
1: Nasıl?
0: Evlenmekle.

0: nikah muamelesi uzun sürüyormuş. Ağlıyorsun sen.
1: Mutluluktan.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. İnsan çok sevince ağlar derler. İçimden hep ağlamak geliyor. Hani senden utanmasam

Karaburnu'nu orada ağa atacaklar. O suları benden iyi kimse bilmez. Merak etme, akşama erken dönerim. Hoşça kal.

0: Resmi herkese gösterdim. O saat tanıdılar. Orhan diye bir süngerci sahip çıkmış Gülşen Hanım'a. Salih Reis'in pansiyonunda kalıyormuş.
1: Babanız çok merak etti.
2: Kes! Sana soran olmadı. Hemen hareket edin.

0: Sana feda etmeden ayrılmak zorunda kaldığım için bağışla beni. İlk fırsatta sana her şeyi açıklayacağım. Seni şimdiden özlemeye başladım, Gülşen.
1: Hiçbir açıklama yok bu mektupta. Niçin gitti?
2: Evlat be! Kim bilir ne derdi vardı yavrucağın?
1: Derdini paylaşamaz mıydık reis?
0: Öz kızım gibi sevmiştim.

0: Bir sandalcıyla beraber mi dedin?
1: İt kopuk takımından bir servet avcısı. Zengin kadınların sırtından geçen bir serseri.
0: İnanmam. Gülşen akıllı bir kızdır. Böyle bir serseriye kapılmaz.
1: Ne yazık ki kapılmış. Zamanında kurtarmasaydık, çok yazık olacaktı.
2: Günaydın babacığım, nasılsınız?
0: Beni çok üzdün kızım. Sen benim hayatta tek varlığımsın kızım. Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin. Davranışlarını buna göre ayarla yavrum.
3: Sosyetenin bir numaralı yıldızı Gülşen Kartal. Kendi adını taşıyan kotrasıyla Marmaris'ten döndü. Ünlü sanayici Hayri Kartal.

0: Çatal'ın kızı, varisi olduğu Holding'in kokteylinde gecenin en güzel kızıydı.
1: Zavallı Orhan, meğer peri padişahının kızına tutulmuş.
2: Ne oluyor? Ne var? Reis, ne var senin?
0: Yok bir şey, yok canım.

0: Evlat, üzülme. Üzülme evlat. Sana layık kız iyiymiş.
1: Ona bunun hesabını soracağım reis.

0: Duyduğuma göre geçen hafta ayağını
1: kırdı. Marmaris'ten döndükten sonra çok değişti. Eski neşesi kalmadı.
2: Almaz mıydı?
0: Almaz
2: şekerim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş
1: bir içki.
0: İnan duyunca çok üzüldüm. Bir yerinde bir şey yok ya.
3: Yok. İyi ki döndün Marmaris'ten.
1: Marmaris'ten sonra çok değiştin Gülşen.
3: Doğru. Çok, çok tatlı bir rüyadan uyanmış gibiyim.
1: İnsan rüyalarla değil, gerçeklerle yaşar.
3: Sen hiç rüya görmez misin?
1: Hayır.
3: İyi düşün. Mesela patronun kızıyla evlenmek, babamın servetine konmak.
1: Babanın serveti umurumda değil. Ama sen hiç rüyalarından çıkmıyorsun.
3: Senin rüyalarına girmektense cehenneme girmeyi tercih ederim.
4: Beni beklemiyordun sanırım.
3: Yemin ederim seni bir an olsun unutmadım.
4: Geç. Benden nasıl oynadığını, bana nasıl aşk masallarını yutturduğunu düşündün değil mi?
3: Ama ben...
4: Benden başka oyuncak bulamadın mı?
3: Sana hep gerçeği söylemeye çalıştım.
4: Hangi gerçeği? Her şeyin sahte, her şeyin yalan.
3: Sevgim yalan değildi.
4: Sevgin de, aşkın da yerin dibine bassın. Küs de!
5: Kim bu adam?
1: Marmaris'teki serseri. Avını evden kaçırınca hırsından kudurdu. Gülşen, canım...
3: Herkesi kendin gibi biliyorsun. Haysiyetli her erkeğin yapması gerekeni yaptı. Bu tokadı çoktan hak etmiştim ben. Hayır, ben böyle yerlerde kalamam. Resmen o kadar da... Ay ne kalmalı.

0: Ayten derdi de inanmazdım.
1: Neye inanmazdın?
0: Deli olduğuma. Meğer doğruymuş.
1: Kendine iftira etme kız.
0: Deli olmasam nikahtan önce sana teslim olur muydum?
1: Hı? Yoksa pişman mısın?

0: Hazırlan. Gidiyoruz buradan.
1: Gönderdiğim davetiyeyi almadınız mı?
0: Böyle bir saçmalık yapmana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun?
1: Biz birbirimizi seviyoruz baba.
0: Hiçbir şey ilgilendirmez beni. Ben ne dersem o olur. İstanbul'a rezil ettin beni. Ben onu bunu bilmem. Ne yaparsan yap. Bu serseriyi damat diye kabul ettiremezsin bana. Bu adam ciğeri 10 para etmez, kadınların sırtından geçinen serserinin teki. Bir düşünsene be! O kim, sen kim? Kapında uşaklık bile edemez. Çok gördük biz böyle servet avcılarını.
2: Beni bütün Marmaris tanır.
0: Beni de bütün memleket. Bırak kızımın yakasını, yoksa mahvederim seni. Adi bir solucan gibi ezerim!
1: Baba! Baba, boşuna sinirlenme. Sakin ol. Sonumuz ne olursa olsun, biz anlaştık. Orhan'la mutluyum baba, onunla evleneceğim. Kimse döndüremez beni bu kararımdan.
0: Ben de kararlıyım kızım. Engel olacağım bu cinayete. Sana gelince ayağını denk al.
2: Elinden geleni ardına koyma.
3: Dert bu herif ya.
2: Bela bela var.
3: Takmayacaksın.
2: Üzülme be evlat.
3: Takma kafana. Takma kafana.

0: Gene mi? Gene mi?
1: Dur yahu dur. Ben heyecandan biliyor muyum?
2: Saniyiniz.
1: Sen bırak, ben bakarım.
3: Gülşen, hazır mısın?
4: Biraz kaldı. Orhan, babamla aranda geçenler için çok özür dilerim.
3: Bunda senin ne günahın var? Hem babaların kusuruna bakılmaz. Göreceksin, gelip gönlünü alacaktır senin.
1: Buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun.
5: Size iyi şanslar dilemeye geldim.
3: Çok teşekkür ederiz. Buyurmaz mısınız?
5: Sağ ol. Merhaba Gülşen. Sizden sonra babanızla konuştum. Oldukça yatıştı, yumuşadı.
4: Nikaha gelecek mi?
5: Bilemem ama... Orhan Bey gider, elini öperse mutlaka gelir. Erkeklik sizde kalsın. Çok rica ediyorum, gidin.
3: Gülşen'in hatırı için giderim.
5: Bana güvenin. Göreceksiniz, çok memnun olacak. Mutluluklar.

0: Açık konuş, kaç para istiyorsun, verelim.
1: Ben buraya alışverişe gelmedim.
0: 10 milyon.
1: Boşuna zahmet etmeyin.
0: 20 milyon.
1: Benim sevgimi satın almaya sizin servetiniz yetmez.
0: Tahmin etmeliydim. Kızımla evlenince nasıl olsa bütün servetim senin olacak. Öyle değil mi?
1: Çok yanılıyorsunuz.
0: Sus! Sus! Konuşma! Sen adi, aşağılık, namussuz hergelenin tekisin!
1: Gülşen'in babasısınız. Size karşı gelemem.
0: Defol! Defol! Defol diyorum sana!

0: Hadi sakal.
1: Ayağına bas Orhan, ayağına bas.
2: Anlaşıldı efendim. Bir dakika, bir dakika Orhan Bey. Orhan kardeş, emniyete kadar gideceğiz.
3: Niçin? Suçum ne?
2: Hakkında ihbar var. Hayri Kartal'ı öldürmekle suçlanıyorsun. Gel. Gel.
4: Tanıkların dinlenmesine geçiyoruz. Tanık Salih Karayel.
5: Olayla ilgili ne biliyorsanız her şeyi olduğu gibi açıkça anlatın.
6: Orhan'la Gülşen'in babası cinayetten bir gün evvel çok ağır bir tartışmaya tutuştular. Gülşen'in babası Orhan'a gayet ağır laflar etti. Hakaret etti. Ağza alınmayacak laflar söyledi.
5: Cinayetin işlendiği saatte Orhan'ı gördünüz mü?
6: Gülşen'in babasıyla görüşmeye gitmiş. Sonra nikah dairesinde buluştuk.
5: O arada hiç görmediniz mi?
6: Hayır. Hayır efendim.
7: Merhum Hayri Bey'in kızı Gülşen'in şerefine verdiği bir partide bulunuyordum. Aman Allah'ım, birden ortalık karıştı. Sesler, bağırışmalar. Dönüp baktığımda... Ah işte şu adam! Gülşen'e hakaret etti, sonra tokatladı. Celal Bey'e de yumruk attı. Aman Allah'ım!
8: Sanık, önce Gülşen'in babasından 30 milyon aldı. Anlaştılar. Bu anlaşma gereğince, kendisi Gülşen'le evlenmekten vazgeçecekti.
9: Yalan, yalan söylüyor!
5: Otur!
9: İftira ediyor, yalan!
5: Otur diyorum sana!
8: Devam edin! Gülşen'in babasının genel müdürlüğü...

0: Müdür olarak ilk günden beri işin içindeydim. Sanık anlaşmaya uymadı. Gülşen Hanım'la evlenince bir gün bütün servete konacağını hesap ettiği muhakkak.
1: ...30 milyonun verildiğine dair elinizde bir delil var mı?
0: Tabii. Ödemeyi Gülşen'in babası yaptı. Bu parayı şirket defterlerinde göstermek, izah etmek güçtü. Sene sonuna kadar hesabı açık bıraktık. Şirket defterleri kontrol edilirse 30 milyonluk açık hemen görülecektir. Bu hususta şirket muhasebecisi de size bilgi verebilir.
2: Cinayet aleti olan su tüfeği üzerinde sanığın parmak izleri vardır. Ayrıca sanık, cinayetin işlendiği saatte nerede olduğunu kanıtlayamamaktadır. O müddet zarfında kendisini gören de olmamıştır.
3: Sanık Orhan Sönmez'in maktul Hayri Kartal'ı taammüden öldürdüğü delil ve tanıkların ifadeleriyle sabit olup... ...hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca 30 yıl ağır hapis. 30 yıl ağır hapis.
4: Bırakın, bırakın beni! Alçak herif! Babamı sen öldürdün, vicdansız herif!
5: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
6: Benimle evlenir misin?
5: İnanamıyorum.
7: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
6: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce... ...tutumlarını değiştirmeleri gerek.
8: Hiç sanmıyorum efendim.
6: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
5: Mümkün mü bu dediği?
9: Anneciğim!
5: Canım yavrum!
10: Annen kuşkulandı demek.
5: Bana çok düşkündür.
10: Sen kime düşkünsün?
5: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum. Konuşmana dikkat eder misin biraz?
8: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
10: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
5: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
11: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
12: Kızım ve ben bugün 13.45'te TV4'te.
13: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: O çocukluk hayalini meslek edindi.
16: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
12: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
16: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
12: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
16: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
17: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
4: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
5: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
6: Sadık. Damat.
7: Darısı başına Ahmet kardeş.
8: Hoş geldin yiğidim.
9: İyi ettim değil mi emmi?
10: İyi etmiş.
11: Evi tarlayı elden çıkarıp geçecek. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
10: Şahmut zannilen bir herifin.
12: Topal emmin nerede?
9: Köyde kaldı.
13: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
10: Zülfü'yü merak ettik de. Ya.
8: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
14: Dokun kendimi!
9: 100 milyon.
15: Ne 100 milyon mu?
16: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.
17: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
18: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
19: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
18: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
20: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
18: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
19: Ya ne olacağını?
18: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
19: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
21: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
22: 5G!
21: Türkcell!
22: 5G!
21: Türkcell!
22: 5G!
21: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
18: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
22: Aynen.
18: Akımlara akıyor muyuz?
22: Akıyoruz.
18: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
22: Güzel.
18: Sen ne yapıyorsun?
23: Ben bir şey yapmıyorum abi.
18: Sen Türkcelli misin?
23: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
18: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
17: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin

0: kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapmam. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
8: Eksik olma.
7: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
12: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
12: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
11: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
11: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

gençlik mi hayat mıdır bilemem. Sana bu aşk yollarında mutsuzluğu dilemem.

0: Hakkını helal et.
1: Helal olsun abi.
0: Yapma be kardeş. Tam 5 sene oldu bu dama düşeli. Hala alışamadın mı?
2: Bana koyan uğradığım haksızlık... ...diğer bir suçum, günahım olsaydı hiç aldırmazdım.
0: Suçsuz olduğuna Allah'a inandığım gibi inanıyorum.
2: Hakimi anlatamadıktan sonra...
0: Evelallah, İstanbul bizlerden sorulur. Allah'ım, dinim hakkı için her işi bırakıp senin davanın peşine düşeceğim. Bana inanıyorsun, değil mi? Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
0: İstanbul'a varır varmaz sana yazacağım. Hadi, eyvallah.
3: Rahatsız etmiyorum ya. Çok yoruluyorsun. Bu işler bir kadına göre değil.
4: Sen karışma.
3: Ne olur. Müsaade et de yükünü biraz paylaşayım. Sana daha yakın olayım.
4: İdareyi ele aldığım son 5 senenin hesaplarını istettim muhasebeden. Korkunç bir açık var.
3: Açık görünen paraların tümü babanızın emriyle sarf edilmiştir.
4: İnşallah öyledir. Harcamaları nereye yaptığına ilişkin bir rapor istiyorum. Sana 2 ay müsaade.
3: Tabii, memnuniyetle, izninizle.
0: Kardeşim Orhan... ...İstanbul'a gelir gelmez senin davanın peşine düştüm. Eş dost 4 elle sarıldılar işi. Gülşen Hanım yengemiz memleketin en büyük holdingi Kartal'ın başına geçmiş. İşiyle evi arasında mekik dokuyor. Bir müdürü var Celal diye. Gece gündüz kızın peşinde. Şimdi sıkı dur kardeş. Senin bir oğlun olmuş. Allah bağışlasın aslan yavrusu. Nur topu gibi bir oğlan.
5: Anneciğim, babam nerede benim?
4: Çok uzaklarda oğlum. Dünyanın öbür ucunda.
5: Orası neresi?
4: Amerika oğlum.
5: Ne yapıyor orada?
4: Para kazanıyor, senin için.
5: Ben para istemiyorum. Babamı istiyorum.
2: Ben cezaevindeyken bir çocuğum olmuş. Şu anda 4 yaşındaymış. Hiç görmedim oğlumu. Acaba sizden bir hafta izin istesem?
6: Oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin ama... ...izin için gereken süreyi henüz doldurmadım.
2: Biliyorum. Acaba bir babalık yapamaz mısınız bana? İzin sürem dolmadan dönerim efendim. Söz veriyorum. Beni tanıyorsunuz. Güvenin Allah aşkına.
6: Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim oğlum? Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum.
2: Sağ olun.
6: Kendine dikkat et evlat. Sana bir şey olursa... ...bunca yıllık şerefli meslek hayatım sona erer.

0: Alo, buyurun efendim. Celal Bey yoklar efendim. Birazdan gelecekler. Peki efendim. Bağlıyorum efendim, bir dakika. Buyurun, kimi aradınız?
1: Gülşen Hanım'la görüşmek istiyorum.
0: Peki isminiz?
1: Orhan. Orhan Sönmez dersiniz.
0: Bir dakika.
2: Faturalarını
0: bir ziyaretçiniz geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor.
2: Kimmiş?
0: Adı Orhan Sönmez'miş.
2: Orhan? Yoksa hapisten mi kaçtı?

0: özel olarak görüşebilir miyiz?
1: Boşanma ilamını almadın mı? Artık aramızda hiçbir şey kalmadı.
0: Kaldı. Oğlumuz.
1: Seni öldü biliyor.
0: Yalan da değil.
1: Babasının bir katil. Hem de kendi öz dedesinin katili olduğunu bilmesini istemezsin herhalde.
2: Şu anda ben kendimi savunacak durumda değilim. Nasıl olsa bana inanmadın, inanmayacaksın. Ama beni katil de bilsen, nihayet bir babayım. Oğlumu görmek benim de hakkım.
1: Bu hakkı kaça satarsın? Konuşsana! Sevgileri para karşılığı satmaya alışıksın sen. Utanma! İş hayatında pazarlık olağandır. Ne istiyorsun? Kaç milyon? Nasılsa sonunda gene sözünde durmaz, bana şantaja gelirsin. Babama yaptığın gibi. Konuşsana, ne duruyorsun?
3: Yaktın beni yalancı şahit!
1: Durun!
3: Söyle, ben Gülşen'in babasına şantaj yaptım mı? Yapma! 30 milyon istedin mi? İntikamından kurtulamayacaksın!
1: Durun, durun! Bunu da babam gibi öldüreceksin! Kara doymadın mı? Defol!

0: Dik tut başını! Öyle bir ipucu bulduk ki sorma! Celal'le Keşnuri arasında bir ilişki keşfettik.
1: Kim o Keşnuri?
0: Cinayet günü Gülşen'in babasının kotrasında tayfaymış. Şimdi beyaz zehre alışmış. Feci halde. Koskoca holding müdürünün bir batakhane faresiyle ne işi olabilir ki? Herifin hayatı kaymış. Zehir ciğerlerini parçalamış. Yolcu, bir yerden 10 para bir geliri yok. Ama her gün, her an... ne isterse buluyor.
1: Celal'le ilgisi ne?
0: Sık sık buluşuyorlar.
1: Aman Allah'ım! Nerede bulunur bu Nuri?
0: Ben seni götüreceğim.

0: Al, dünyanın parasını sızdırdım benden. Bu işi bitirelim artık.
1: Paşa gönlüm bilir. İstersen emniyete gidip bülbül gibi öterim. Ben zaten ölmüşüm. Beni daha ne kadar yaşatır? Ama sen düşün bakalım neler kaybedeceğini. Eyvallah anam.
2: Tut topu tut.
3: Hadi anne at.
2: Hı, çabuk. Şimdi sen bana at.
3: Hop bana.
2: Aa, kaçın.

0: shut up.
1: Şişat.
2: Yeni şişe.
1: Sana bahsettiğim arkadaş. Her malı bulur.
3: Bak abi, ne kuru kesiyor ne yaş. İlle olacak.
1: Kolay bulurum.
3: Çok fenayım abi.
1: Bulurum dedim. Sen paradan bahset.
3: Para kolay abi. Para tonla. Sen emret.
1: Nereden buluyorsun bu arpayı yahu? Aman herifsin be.
3: Mal için bulurum abi.
4: Emniyetten sordum. Bir haftalık mazeret izni almış.
5: Dün köşkün çevresinde dolaşıyordu. Zor kaçırdım Murat'ı içeri.
4: Seni üzmek istemem ama büyük tehlike içindesin Gülşen. Bana kalırsa bir şeyler yapmak lazım.
5: Çocuğu alıp buradan uzaklaşsam?
4: Bana sorarsan Uludağ'a git. Hem izini kaybettirir, hem de biraz dinlenirsin. Yalnız icabında yanında bir erkek olduğunu bilmesi lazım. Seninle geleceğim. Seni korumak benim vazifem.

0: getirdim. Sen de mi abi? Getirdiniz severim. Verin.
1: O kolay. Önce konuş bakalım.
0: Ne konuşayım abi?
1: Babanın hayrına mı veriyorlar lan sana bu parayı ha? Anlat, cinayeti anlat. Hangi cinayeti örtbas etmek için sana para verdiklerini biliyorum.
0: Ne cinayeti abi?
1: Yat cinayeti.
0: Yavrum! Ver! Ne kadar para istersiniz? Vereceğim, ver! Ver! Ölürüm yoksa, ver! Yapmayın, ne olursunuz! Yapmayın, ölürüm yoksa, verin!
1: Ben 5 yıldır ölüyorum. İşlemediğim bir cinayet uğruna ölüyorum. Daha 25 yılım var içeride. Sen yaktın beni! Sen yaktın! Niçin öldürdün? Niçin? Niçin?
0: Benim günahım yok abi! Cinayeti Celal planladı, beni alet etti! İfade etti bana! Bağışlayayım beni abi! Öpeyim, ayaklarını öpeyim abi! Ne olursun, ver malımı, öleceğim yoksa! Ne olursun abi!
1: Aman! Celal'e telefon et! Çok önemli bir konu görüşeceğim seninle de!
0: Anlaşıldı. Celal bugün Uludağ'a gitmiş. Gülşen Hanım'la birlikte gitmişler.

0: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
1: Param bitti.
0: Daha iki gün önce Tomar'la verdim.
1: Bilmez gibi konuşma. Para mı dayanır be? Altından 100 kere kıymetli.
0: Şu anda yanımda para ne arar?
1: Otel o kadar uzak mı yani?
0: Öğleden sonra şu tepede bekle. Teleferiğin yanında.
1: Oraya
0: getiririm.

0: seni yanında görmesini istemiyorum, tamam mı?
1: Tamam, anlaşıldı abicim.
2: Hadi anne çabuk.
3: Tamam, tamam. Sen de benim gibi yap. Hop, böyle atacaksın. Hadi topla karları, topla top ya. Aferin.
2: Uyamadım.
3: Ay bir daha. Kalk kalk çabuk kalk. Kalk hadi. Böyle top yapacaksın. Hop, atacaksın. Hadi.
2: Hey, vurdun.
3: Aferin sana.
2: Anne niye durdun? Hadi anne. Hani kar topu yapıp atacaktın?

0: Parayı getirdin mi? Artık paraya ihtiyacın olmayacak.
1: Delirdin mi sen?
0: Ayağımın altında fazla dolaşmaya başladın Nuri.
1: Hayır, yapamazsın! Yapamazsın bunu! Hayır! Hayır, yapamazsın!
0: Ne yazık ki tetiği çekmek zorundayım. Yat cinayeti çok pahalıya patladı bana.
1: Hayır, yapma! Yapma! O işi sen planladın. Gerçek katil sensin.
0: Doğru. Ama bunu kimse bilmeyecek artık.

0: Yapma. Yalvarırım yapma.
1: Hayatımı yıktın.
0: Her şey. Her şeyi telafi ederim. Milyonlar veririm sana. İstediğin kadar para. Yalvarırım, kıyma bana.
1: Kaybolan yıllarımı da verebilir misin? Aşkımı, umutlarımı geri verebilir misin?
0: Ne istersen, ne istersen veririm. Seni yurt dışına kaçırırım. Orada krallar gibi yaşarsın. Yalvarırım, ateş etme, kıyma bana. Ne olur.
1: Karşılığında ne istiyorsun, söyle.
0: Sadece sırrımı saklamanı. Gülşen'in babasını benim öldürttüğümü kimse bilmesin yeter.
2: Alçak!
3: Koşun, yakalayın!

0: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
1: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
2: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
3: Sadık damat.
4: Darısı başına Ahmet kardeş.
5: Hoş geldin yiğidim.
0: İyi ettim değil mi emmi?
3: İyi etmiş.
6: Evi tarlayı elden çıkarıp göçerim. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
3: Şahmut zannilen bir herifin.
7: Topal emmin nerede?
0: Köyde kaldı.
8: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
3: Zülfü'yü merak ettik de.
5: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
9: Dokun yerini!
0: Yüz milyon.
10: Ne? 100 milyon mu?
11: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.
12: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Unuttum abi.
2: Neyi unuttun ya?
1: Çadırı. Canın sağ olsun.
3: Tulumlar.
1: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
3: Yok.
4: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
3: O da bizi izler.
5: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: O çocukluk hayalini meslek edindi.
12: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
11: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
12: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
11: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
12: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
13: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan,

enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar

0: için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
9: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
10: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
11: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
12: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
13: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
9: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
14: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
15: Hoş geldiniz.
11: Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
16: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
15: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin.

0: çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma bana. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
2: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
3: Leyla ile Mecnun bugün 18'de TV4'te.
4: Hafta sonu fırsatları başladı. 600 gram Ömür taze kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
1: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
0: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
4: Unuttum abi.
5: Neyi unuttun ya?
4: Çadırı. Canın sağ olsun.
6: Tulumlar.
4: Boşver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
6: Yok.
7: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
6: O da bizi izler.
1: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
8: Herkese bir halle yoluyor.
9: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı

0: Kunamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
2: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
2: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size İç Anadolu bölgesinden çok güzel bir tarif hazırlayacağız. Çemenli, kıymalı, hafif salçalı, soğanlı bir yumurta tarifi vereceğiz. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Kıyma var, tereyağı var, salçamız var, soğanımız var, kuru soğanımız var ve taze soğanımız var ve yumurtamız var. Burada gördüğünüz gibi lavaş ekmeklerimiz de var. Bu lavaş ekmekleri ne yapacağız? Bu yumurtayı yaptıktan sonra o lavaş ekmeğinin arasına koyacağız.

Biraz sonra afiyetle iyi olacağız. Hemen soğanları doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Çemenli yumurta biraz önce belirttiğim gibi İç Anadolu bölgesinde çok fazla tüketilen bir yumurta aslında. Daha çok böyle Kayseri, Tokat yörelerinde tüketilen, sevilen bir besin. Çemen çok faydalı. Yani şöyle böyle savaş dönemlerinde eskiden savaşçılar çemen yermiş. Böyle daha güçlü olabilmek ve daha cesaretli olabilmek için. Tabii ki yani vücuda faydası olduğu gibi her şeyin fazlası da zarar. O yüzden her şeyin kararında ve böyle yeterli miktarlarda yiyor olmamız önemli. Hemen soğanlarımızı böyle ince ince doğrayacağız. Daha sonra soğanı önce birazcık kavuracağız salçayla birlikte. İçerisine kıymamızı koyacağız. Sonra yumurtaları koyacağız. Sonra da afiyetle yemeye devam edeceğiz. Soğanın kabuklarını soyuyorum. Bir tane soğan kullanacağım. Yeterli olacaktır. Dilerseniz bu soğan miktarını arttırabilirsiniz. Daha fazla da soğan kullanabilirsiniz. Ben bir tane soğanın yeterli olacağını düşünüyorum. Hemen bu arada doğrama işlemini yaparken taze soğanımızı da doğrayalım. Ben taze soğan çok seviyorum. Çok yararlı ve çok faydalı olduğundan dolayı mutlaka tariflerinde olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Çok besleyici özelliği yüksek olan bir sebze. Size tavsiyem mutlaka taze soğan tüketin. Güzel güzel ince ince doğradık soğanlarımızı. Şu parçaları da ayırdık. Şimdi taze soğanlarımız burada dursun. Ocağımızın altını yakalım. Birazcık çok az ayçiçek yağı koyduk. Tahta kaşık yardımıyla birazcık da tereyağı koyacağız şimdi. Tereyağını böyle güzelce eriteceğiz. Tereyağını erittikten sonra lezzetli, böyle o mis gibi tereyağı kokusu gelecek. O lezzetli o koku bizi gerçekten bizden alacak. Hani böyle bir deyim var ya, o mutluluk beni benden aldı diye. Tereyağı eriyecek, soğanlarımızı eriteceğiz. Pardon, soğanlarımızı pişireceğiz. Hafif böyle pembeleşecekler. Salçamızı koyacağız. Sonra kıymamızı koyacağız. Sonra da yumurtalarımızı ekliyor olacağız. O arada tabii ki çemenimizi de ekliyor olacağız. Bu besleyici özelliği çok fazla olan, çok çok yararlı, protein bakımından çok zengin kahvaltılık bir tarif aslında. Mutlaka bunu evinizde denemelisiniz ve afiyetle yemelisiniz. Biz yani bunları yapıyoruz. Buradaki en güzel şey şu, bunları evinizde deneyip benimle paylaşıyor olmanız. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, bunun için teşekkür ediyorum size. Çok güzel, çok keyifli paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Tekrar ya bugün mesela yaptığımızda paylaşmak isterseniz Travulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan. Mutlaka yazın. Çok eğlenceli, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Gerçekten sizin bu programı bu kadar severek izliyor olmanız beni gerçekten çok motive ediyor ve beni çok mutlu ediyor. Hemen mis gibi tereyağı koktu. Yavaş yavaş soğanları çok öldürmeden pişirmeye başlayacağız. Salçamızı ekleyeceğiz. Salçayı ekledikten sonra birazdan üzerine kıymayı ekleyeceğiz. Çok güzel, çok basit, çok keyifli bir tarif haline getireceğiz. Buradaki asıl faktörlerden birisi çemen. Çemen buna farklı bir lezzet katıyor olacak. Ve onu başka bir noktaya doğru taşıyor olacak. Bence tarifler yaparken yeni şeyler denemekten çekinmeyin. Çünkü ne kadar yeni şey denerseniz bu o kadar güzel olacaktır ve o kadar keyifli hale gelecektir. Bu damak tadınızın o kadar gelişmesini sağlayacaktır. Bu çok önemli. Ben hani evimde de dükkanlarımda da yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Burada da bu programda da yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Siz de bu yeniliklere açık olursanız çok keyifli olur. Soğanları çok fazla öldürmeden hemen salça ekliyorum birazcık. Yavaş yavaş salçayı soğanla birlikte kavuracağız. Çok fazla kavurmadan. Bakın mis gibi burnuma o tereyağın, o soğanın, o salçanın kokusu geliyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz.

İnanılmaz keyifli. Yemek yemek dünyanın en güzel şeylerinden birisi değil ya. Bence bu hayatta belirli şeyler var. Bir, gülmek. Yani çok güzel ya. Hayatı böyle gülerek eğlenceli bir şekilde yaşıyor olmak dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Yemek yemek ya. Ya bu hani gerçekten beni benden alan ve beni başka bir noktaya taşıyan bir durum. Şimdi içerisine kıymamızı ekleyeceğiz. Ben dana kıyma kullanıyorum şu an. Biraz önce de belirttiğim gibi bu daha çok İç Anadolu bölgesinde tüketilen bir besin. Daha doğrusu kahvaltılık bir tarif. Şimdi her bölgede böyle gelenek görenekler var aslında. Yani hani biz çünkü büyük bir toplum olduğumuzdan dolayı çok fazla geleneğe ve göreneğe sahibiz. Tokat bölgesinde de bu bahsettiğim çemenli yumurta genelde Tokat'ta tüketilen bir besin olduğundan dolayı Tokat bölgesinde de benim çok ilgimi çeken bir adet var aslında. Bu adet şu, honça dedikleri bir altılı bir kap var. Bu kap gelin ve damadın ilk yemeklerini yedikleri kap. Ben bunu ilk duyduğum zaman çok enteresan gelmişti bana. Gerçekten ülkemizde böyle güzel adetlerin, geleneklerin, göreneklerin yaşıyor olması, bunları yaşatabiliyor olmak, bunları nesilden nesile aktarabiliyor olmak bence çok değerli ve çok güzel.

Birazcık yağ ekleyeceğiz buna. Biraz daha ayçiçek yağı ekleyelim. Ben biliyorsunuz acıyı çok seviyorum. Birazdan buna acı ekleyeceğiz. Pul biber ekleyeceğiz. Tuzunu ekleyeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel. Yapımı basit. Yani kıymalı yumurta yapmaktansa ben bunu yapmanızı tavsiye ederim size. Çünkü içerisine koyacağınız o çemen ona gerçekten çok farklı, çok güzel bir tat verecek. Pul biberini birazcık ekleyelim şimdi. Tuzunu da ekleyelim kıyması için. Bu arada ben yumurtalarımı pişirtmeye başlayabilirim. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yumurta besleyiciliği çok fazla olan bir besin. O yüzden her sabah kahvaltıda mutlaka yumurta tüketmenizi tavsiye ediyorum. İyice çırpacağız.

Birazcık buna tuz atalım. Birazcık da pul biber yumurtamızı atalım. Şimdi çemenimizi ekliyoruz. Daha doğrusu çemen tozumuzu ekliyoruz.

Kıymalar iyice pişti. Soğanlar çok güzel oldu. Salçayla kıyma karıştı. Çok lezzetli ve çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bakın çemen tozunu ekledikten sonra kıymanın var olan hali de değişti. Şekli de değişti. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz. Daha iyi pişirmek için.

tam da şu an istemiş olduğum kıvama aslına bakarsanız geldi. Hemen yumurtayı içerisine ekleyebiliriz. Yumurtayı da içerisine ekledik. Güzelce karıştıracağız. Kıymalar iyice pişti. Yumurta çok güzel olacak. Çok lezzetli. Yapımı çok basit. Çok güzel olan bir tarif bu. Çok fazla pişsin istemiyorum. Hemen lavaşları üstüne koyacağım.

Lavaşımızı üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi lavaşımız ısınıyor. Şöyle hemen lavaşın arasına çemenli kıymalı yumurtamızı koyalım. Hemen diğer lavaşımızı da koyalım. Taze soğanları ekledim. Güzelce saralım. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Bunu yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Buradaki ekip arkadaşlarımın bakışlarından da yani ne zaman yiyeceğiz hemen yiyelim bakışlarını hissedebiliyorum. Hemen bu arada ocağın altında kapattım. Bütün yumurtaları cömertçe koyuyorum. Birazcık fazla oldu. Şöyle biraz alalım. Evet. Şöyle kalın bir durum olacak bu. Ve çemenli kıymalı yumurtamız hazır. Tabii ki bu işin en güzel tarafı olan kısmına geldik. Ne yapacağız? Tadına bakacağız. Şunu alalım. Şuradan ikiye böldük. Bakın şu güzelliğe bakın. Oh, mis gibi kokuyor. Çok güzel. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. O çemenin tadı, o kıymanın tadı, o yumurtanın tadı hepsi birbirine geçmiş durumda. Birazcık tuzu az ve birazcık benim için acısı az. Acısı sizin için yeterli olabilir ama şuradan birazcık tuz ve acı ekliyorum. Tuz olabildiğince hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Çünkü hani tuz vücuda çok da yararlı olan bir besin değil. Bunun arasına bu arada mesela domates söğüş yapabilirsiniz. Üzerine domates söğüş koyabilirsiniz. O onu daha da renklendirecektir. Böyle domatesleri ince ince kıyın. O kadar güzel ve o kadar renkli olacak ki. Şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Beni istemişsin.
1: Bu gece bir partiye davetliyim. Seninle beraber gitmek istiyorum.
0: Maalesef kalamayacağım. Yorgunum. İstirahate ihtiyacım var.
1: Fazla gecikmezdik.
0: Lütfen ısrar etmeyin.
1: O halde seni evine götüreyim.
0: Hiç zahmet etmeyin. Yalnız gitmeyi tercih ederim. Müsaadenizle.
1: Güle güle.

0: un altro. My old luck, no chance back.
1: Arkadaşlar, burada senelerdir rakibim olan Arap Ahmet'le dostluk anlaşması yapmamız üzerine toplandık. Arap Ahmet'in şerefine içelim. Sağ olun arkadaşlar. Bu kıymetli arkadaşımın bazı kusurları vardır. Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
2: Bilmem.
1: Bilirsin ulan. Beni kaçakçılığından ihbar etmiştin, yuttun mu? Senin hayvan kırığı seni!

0: Evde mi?
1: Evet efendim.
2: Buyurunuz efendim.
0: Nerede?
2: Odasında var efendim.
0: Telefonları kontrol ediyorsun değil mi?
2: Yalnız telefonunu değil, her hareketini efendim.
3: Akşam ne kadar kazandın?
1: 20.000 lira.
3: Bir gün Cemal'i deli edeceksin. Elinden hem beni, hem de parasını aldın.
0: Sana bir hediye aldım. Bakalım beğenecek misin?
3: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak. Bana yalnız özgürlüğümü ver yeter.
0: Özgür değil misin?
3: Çevrem muhafızlarınla, casuslarınla sarılıyken mi? Nereye gitsem adamların peşimde.
0: Seni korumak için güzelim. Biliyorsun bir sürü düşmanlarım var. Beni can evimden vurmak için seni koz olarak kullanabilirler.
3: Bıktım, usandım artık bu hayattan. Ben de herkes gibi kendi hayatımı yaşamak istiyorum.
0: Sen herkes değilsin ki. Sen benim gönlümde taht kurmuş bir prensessin sevgilim.
3: Ben senin hiçbir şeyin değilim.
0: Bugün için evet. Ama ileride karım olacaksın.
3: Hayır Vural. Ne bugün ne yarın. Hiçbir zaman.
0: Ama ben seni istiyorum. Ve çok seviyorum. Evleneceğiz.

0: İsteyene 10 bin var.
1: İsteyene 10 bin lira fazlası var.
0: Banko.
1: Son kağıtların karşılığını görelim.
0: Hay hay.
1: Buyurun. Mersi Bey'im. Dokuz.
2: Sekiz.
1: Siz kazandınız.
3: Seni hepimiz çok özledik Suna.
2: Ben de sizleri. Annen kız kardeşin nasıllar?
3: Hepimiz iyiyiz. Ben nişanlandım.
2: Ya öyle mi? Kimle?
3: Mahalleden. Çok iyi bir kız.
2: Mesut olursunuz inşallah. Buna çok memnun oldum. Mektep ne alemde?
3: Yüksek ticarete devam ediyorum.
2: Nasıl gidiyor?
3: Şöyle böyle. Bilirsin ben pek çalışkan değilim.
2: Bilmez miyim? Okuldayken az mı kopya verdim sana?
3: Ne günlerdi onlar.
2: Keşke o günler geri gelse.
1: İki kart.

0: Bin lira daha. 5000 daha.
1: Evet.
0: Koskoca resmi 3-7'liyle mi görüyorsun?
1: Kulağınıza küpe olsun. Damlara bu kadar çok güvenmeyin. Sen nesi olursun Sunan'ın?
2: Akrabası.
1: Nasıl akraba?
2: Basbayağı akrabası işte.
1: Ne konuştun onunla?
2: Neden soruyorsun? Kimsin sen?
1: Ha, tanıtayım kendimi. İşte kartvizimi!
3: Dokunmayın ona!
1: Çekil sen, karışma bu işe!
3: Neden dövüyorsunuz onu?
1: Ya sen? Sen ne diye koruyorsun onu?
3: Akrabam o benim.
1: Kim olursa olsun, hiçbir erkeğin sana yaklaşmasına tahammülüm yok.
3: Sen ne hakla karışıyorsun bana?
1: Yoksa onunla aranda bir şey mi var?
3: Orası seni ilgilendirmez.

0: Kolay gelsin.
1: Eyvallah. Sağ ol Cemal abi.
0: Dile yapıp kalleşlikle paramı alırsın köpek. Dua ne et, geberteceğim seni.
1: Ayıp ediyorsun be abi. Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Bütün parayı vereyim sana.
2: Elini ayağımı öpeyim, kıyma bana.
0: Sen de bu herif alet olup yardım edersin.
3: Ne istiyorsunuz? İnin arabadan.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Neyse, atlattık galiba.
3: Kimden kaçıyorsunuz?
1: Cemal'den.
3: Ne istiyorlar sizden?
1: Allah'ın belası bir herif, kumarda kaybettiği paraları istiyor.
0: Bir ay içinde beni tam 200.000 lira söğüşledi. Paramı hileyle tırtıkladı. Beni enayi yerine koydu. Ne yapıp yapıp bulacaksınız bu Murat köpeğini?
1: İşte anlattığım gibi, Cemal'den kaçıyorum. Şimdi çılgına dönmüştür. Adamları şu anda her tarafta beni arıyorlardır. Niye güldünüz?
3: Biliyor musun, şu anda ben de kaçıyorum. İki kaçak bir araya geldik de ona güldüm.
1: Siz kimden kaçıyorsunuz?
3: Vural Kral'dan.
1: Ne? Şu meşhur gangsterden mi?
3: Hı hı, evet.
1: Vay anasını, siz benden daha büyük bir belaya çatmışsınız.
3: Ne o, korktun mu?
1: Vural korkulmayacak bir adam değildir ki. Peki ama siz nereden tanıyorsunuz onu?
3: Tanımaz olsaydım keşke. Bir zamanlar fakir bir kızdım. Çiçek satarak mutluluk içinde hayatımı kazanıyordum. Hayatta babamdan başka kimsem yoktu. Babam Vural'ın şoförüydü. Vural'ın çocukluğunda aynı mahallede oturmuşuz. Vural babamın elinde büyümüş sayılırdı. Bir gün babam ani olarak hastalanıp yatağa düştü. Doktora ilaca para yetiştiremez oldum. Çok güç bir durumdaydım. Çaresizlik içinde babamın eski patronuna yardım istemeye gittim. Gazinosunda prova seyrediyordu. Beni çok iyi karşıladı. Oysa denize düşmüş ve bir yılana sarılmıştım. Vural ertesi gün bir doktor alarak eve geldi. Can kurtaran gibi imdadımıza yetişmişti. Daha sonra da babamı hastaneye kaldırdı. O sırada onun çok yardımını gördüm. Babamın hastalığına konan teşhis kanserdi. Ne yazık ki babamı kurtarmak mümkün olmadı. Onun ölümünden sonra hayatta yapayalnız kalmıştım. Vural o zaman beni teselli eden tek insan oldu. Vural'a maddeten ve manen çok borçlanmıştım. Bana iş teklif etti. Ona olan borçlarımızı ödemek için gece kulübünde çalışmayı kabul etti. İnandım.

0: Şöhret ve paraya kavuşmuştum. Artık Vural'ın gece kulübünde bir yıldızdım. Ve bütün bunları Vural'a borçluydum. Fakat o benden, verdiğimden çok daha fazlasını istiyordu. Tamamen onun olmamı. Reddedince ısrar etti. Direnince adamlarıyla beni ablukaya alarak baskıyı arttırdı. Sonunda yaşantım bir cehenneme dönmüştü. Bir esir gibi olmuştum. Her yerde adamları beni takip ediyordu. Bu akşam ilk defa bana tokat attı. Ben de o anda kaçmayı kararlaştırdım.
1: Ne tuhaf! Meğer ikimiz de kaçarken rastlaşmışız. Sanki kaderin elinde oyuncak gibiyiz.
0: Lanet olsun böyle kadere! Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke hep bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. Hiç değilse özgürdüm. Yoksuldum ama daha mutluydum.
1: Ağlama kader arkadaşım! Senden beterlerini düşünüp haline şükretmelisin. Cemal bir eline geçirse delik deşik eder beni. Hiç değilse seni öldürmezler.
0: Dar o cehenneme dönmek ölümden beter.
1: Dönmeyeceksin ki. Birlikte kaçacağız.
0: Nereye gitsen bulur beni.
1: Merak etme, ben seni korurum.
0: Biraz evvel Vural'ı tanıdığını söyledin. Hayatınla kumar mı oynamak istiyorsun?
1: Ben kumarda hiç kaybetmem. İstersen dene.
0: Benim yüzümden senin hayatına oynamak istemem. Ben kaderime tek başıma karşı koyacağım.
1: Bir tesadüf bizi karşılaştırdı. Ne olur bırak da bu acı veya tatlı tesadüfü sonuna kadar götürelim. Kararsızsın. İstersen kaderimize bir zar atalım. Al, birini sen at, öbüründe ben. Kim büyük zar atarsa o kazanacak ve onun dediği olacak. Hadi al. At. Beş. Benim altı atmam lazım ki kazanayım. Tüh. Altı. Ben kazandım. Bundan sonra himayemdesin. İtiraz istemem.
2: Nasıl görmezsiniz lan, kör müsünüz? Ben sizi buraya bostan kurgulur diye mi diktim? Ne diye para veriyorum size? Peşini bırakmayın, adım adım takip edin demedim mi? Köpekler, hepinizi geberteceğim.

0: Bütün yollar tutulsun. Adamlarım otelleri, pansiyonları her tarafa arasın. Biz, bir ipucu bulan hemen bana telefon edecek. Ne bahsine olursa olsun onu bulmalıyız. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron.
0: Durmayın hadi.

0: Alo, onu buldum patron. Arabası burada.
1: Ne arabası? Alo! Alo, neredesin sen? Cevap ver be adam! Konuş ulan Allah'ın cezası! Konuş! Alo!

0: Nereye gitsek peşimizdeler. Kurtulamayacağız.
1: Birinci engeli atlattık sayılır.
0: Sana daha fazla yük olmak istemem.
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz?
0: Evet ama daha adınızı bile bilmiyorum.
1: Kaçmaktan tanışmaya fırsat bulamadık ki.
0: Benim adım Suna.
1: Benimki de Murat.
0: Memnun oldum.
1: Beni kurtardığın dakika ben de memnun olmuştum.
0: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
1: Ben de bilmiyorum. İstersen bir yazı tura atalım.
0: Nasıl olsa sen kazanacaksın.
1: Öyleyse bana tabi ol. Şimdi istikamet Kapıkule. Oradan da ver elini Yunanistan. Hı? Tamam mı kader arkadaşım?
0: Hı hı. Tamam Murat.

0: Zero.
1: Δέχω πάντα την διαγραφή.
0: Μάλιστα. Δέχω, δέχω. Madame, monsieur, faites-vous.
2: Dışarıya çıkıp hava almak istiyordum. Sen de benimle beraber gelmek istemez miydin?
3: Ben oynamayı tercih ederim. Sen yalnız çık. Continue.
2: Özür dilerim. Rahatsız ettim seni.
4: Evet, bir şans. Ya, ya.

0: Özür dilerim. Seni yalnız bıraktım.
1: Yok, özür dilemene lüzum yok. Her zaman benimle beraber olmaya mecbur değilsin ki.
0: Mecbur. Kader arkadaşı değil miyiz?
1: Evet ama kumar da senin arkadaşın. Hem daha eski, daha candan kader arkadaşın.
0: Senden daha

0: Hayatımda ilk aşk Buse'mi Buzar'la kaybettim. Şeş.
1: Al, bu da düşeş.
0: Bunu hatıra olarak saklayacağım.
1: Bunu da al.
0: Teki sende kalsın. Bir gün ayrılırsak... ona bakıp beni hatırlarsın.
1: Ayrılacak mıyız?
0: Bilmem.
1: Ayrılmayacağız Suna, hiçbir zaman.
0: Ben de bütün kalbimle bunu diliyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni çok.

0: Yaktın beni sonu. Ama helal olsun.
1: Vural Kral'la oynadın.

0: İşte sana bahsettiğim Dilek Tepesi burası.
1: Burada insanın dilediği her şey olur mu?
0: Eğer buna gerçekten inanıyorsan, dilediğin şeyi çok arzu ediyorsan mutlaka olur.
1: Öyleyse gel birlikte dilekte bulunalım. Tanrım, sakın ayırma bizi. Murat hayatımın tek erkeği olsun. Ben de onun eşi, biricik sevgilisi.
0: Tanrım, Sunam'ı bağışla bana. O benim sevgili eşim olsun, ömrümün sonuna kadar.

Ne duruyorsunuz lan buradan? Arayın bulun onu. Gidin. Gidin diyorum, arayın. Ben sunasız yaşayamam.

0: Seni seviyor ve karım olmanı istiyorum.
1: Nedir Murat? Benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Evet Suna.
1: Hayatımda duyduğum en tatlı söz bu.
0: Kabul mü Suna?
1: Hayır diyebilir miyim Murat?

0: Ne o, şaşırdın mı? Beni beklemiyordun değil mi? Sana bir sürpriz yapmak istedim.
1: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
0: Hazırlan, İstanbul'a dönüyoruz.
1: Bir yere gidecek değilim. Her şeyi göze aldım, boyun eğmeyeceğim sana.
0: Buna ne dersin? Halis Kezzap.
1: Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta ölümden bile.
0: Yok canım, şaka yaptım. Zaten sana kıyamam ki. Yalnız duyduğuma göre bir de sevgilim varmış. Ya onun başına bir şey gelirse?
1: Onu tanımıyorsun sen.
0: Kim olduğunu öğrenmek, onu bulmak sadece birkaç saatimi alır. Eğer biletlerimizi bir sonraki uçağa değiştirirsek, onu temizler de gideriz.
1: Hayır, ona dokunamazsın.

0: O halde kalk gidiyoruz.
1: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
2: Benimle evlenir misin?
1: İnanamıyorum.
3: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
2: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
4: Hiç sanmıyorum efendim.
2: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
1: Mümkün mü bu dediği?
5: Anneciğim.
1: Canım yavrum.
6: Annen kuşkulandı demek.
5: Bana çok düşkündür.
6: Sen kime düşkünsün?
5: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
1: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
4: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
6: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
1: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
7: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
8: Kızım ve ben bugün 13.45'te TV4'te.
9: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: ile her yerde kazanan sensin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
2: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
2: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
1: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen

0: saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Chatman, çılgın değişim festivalini sunar.
4: Eski yemek odanızı 15 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Chatman'ınıza kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
11: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
16: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
18: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
19: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
20: Demezdi.
19: O zaman bize müsaade.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
21: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
22: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
23: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
25: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Chatman, Çılgın Değişim Festivali'ni sunar.
2: Eski yemek odanızı 15 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Chatman'ınıza kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hep kazanman için her şeye A101 fiyat.

Bizi bir araya getiren kader burada ayırıyor. Düşündüm, beraber olamayacağımıza karar verdim. Ben kendi yoluma gidiyorum, çok uzaklara. Sakın beni arama ve unut. Sana iyi şanslar dilerim. Kader arkadaşın Suna.

0: Yıllardan beri bugünü bekledim. Şimdi dünyanın en mutlu erkeği benim.
1: Ben de dünyanın en mutsuz kadını.
0: Neden mutsuzsun? Seviyorum seni.
1: Biliyorsun ki Vural, seni hiç sevmedim. Yakın olamadım.
0: Ama şu anda karım olduğun için çok yakınsın bana.
1: Aramızdaki anlaşmayı unutma. Aynı çatının altında iki yabancı gibi yaşayacağız. Benden uzak duracak, hiçbir zaman bana yaklaşmaya kalkışmayacaksın.
0: Ya ben bu anlaşmayı bozarsam?
1: O zaman öldürürüm kendimi.
0: Üzülme, sabırla bekleyeceğim. Sen beni sevinceye, isteyinceye kadar.
1: Boşuna bekleyeceksin. Seni asla affetmeyecek, hayatın boyunca senin olmayacağım.

0: Oyun salonunda senin gibi bir idareciye ihtiyacım var. Benimle çalışır mısın?
1: Neden olmasın? Yalnız sana pahalıya patlarım. Fiyatım yüksektir.
0: Vural Kral'la para konuşulmaz. Öderim fiyatını.
1: Tamam, oldu.
0: 10.000 lira avans verin.
2: Baş üstüne patron.
1: Bak.

0: Murat, sana karımı tanıştırayım. İşte gazinomun eşsiz yıldızı, benim de gönlümün tatsız kraliçesi sevgili karım. Müşerref oldum hanımefendi. Oyun salonumun yeni müdürü. Benim de sağ kolum.
1: Memnun oldum.
0: Cidden güzel ve zarif. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim hanımefendi.
1: Teşekkür ederim.
0: Kumarhanede iş nasıl? Fena değil efendim. Oyun salonuna geçelim. Bu gece senin şansını oynamak istiyorum.

0: い。
1: Devam ediyor musunuz?
2: Bana biraz kredi açın. Özür dilerim, selahiyetimiz yok. Ben biraz kredi rica edecektim.
1: Maalesef imkansız. Şununla ilgilenin.
2: Vural Bey, akşamdan beri 50.000 lira kaybettim. Biraz kredi açın, öderim.
1: Oyunda borç vermek aletim değil.
2: Yalvarırım, hiç olmazsa bir miktar. Çok kayıptayım.
1: Kumar bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Seni zorla oyuna sokmadılar ya, atın beyi dışarı.
3: Bu kadar paramı aldıktan sonra dışarı atamazsınız beni.
1: İyi geceler beyefendi. Bu gece talihim güzel sayende sevgilim.
3: Vural! Beni mahvettin, göreceksin, ben de seni mahvedeceğim.

0: Sen?
1: Size teşekkür etmeye geldim. Kocamın hayatını kurtardın.
0: Evet, muhterem ve kıymetli kocam.
1: Gerçekten öyle. Kocam hayatta en kıymetli varlığımdır.
0: Anlaşılan çok seviyorsun onu.
1: Bütün kalbimle.
0: Bir zamanlar beni de sevdiğini söylerdin.
1: Lütfen unutalım aramızda geçenleri. Şimdi çok mutluyum ben.
0: Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Fakat sizin aramızda bulunmanız bu mutluluğu tehlikeye düşürebilir. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Sizi çok iyi anlıyorum.
1: O halde bir daha birbirimizi görmeyeceğimizi ümit ederim.
2: Hayatımı kurtaran Arslan Murad'ın şerefine. Teşekkür ederim. Hanımefendiyle mutluluğunuzun şerefine. Şerefine sevgili karıcığım. Seni ne zaman evlendireceğiz Murat?
3: Hiçbir zaman.
2: Niye kardeşim? Hayatının sonuna kadar bekar mı kalacaksın?
3: Evet. Kararım öyle. Çünkü kadın milletine güvenim, inancım kalmadı.
0: Tabii sözüm sizin gibi hanımefendiler için değil.
2: Anlaşılan bizim Murat hayatta kadınlardan çok kazık yemiş.
1: Biraz başım ağrıyor, müsaadenizle.
0: Kadınlardan değil, yalnız bir kadından. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar çok sevmiştim.
2: Demek işini bilen bir kadınmış.
0: Bayağının aşağısı, kalleş bir şeymiş. Duygularıma kapılarak huzurunuzda terbiyemi bozduğum için özür dilerim.
2: Üzülme dostum, değmez.
0: Üzülmüyorum zaten, içimdeki nefreti kusuyorum.
2: Kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz Vural Bey.

0: Duydum ki sen çok kabadayıymışsın.
1: Estağfurullah Vural abi, sen bizim kralımızsın.
0: Kralına sordun mu lan burayı açarken?
1: Ekmek parası için ufak bir tezgah kurduk burada Vural abi.
0: Arkamdan attığın zaman mangalda kül bırakmıyorsun. Yüzüme karşı konuş bakalım.

0: Bu memlekette benden izinsiz kimse kumar oynatamaz. Anlaşıldı mı?
1: Bu zar hep böyle şeş mi oturur?
2: Evet patron. Hiç elinden düşmüyor bu zar. Bir zamanlar benim uğurumdu bu zar. Bununla kumarda çok kazandım. Fakat ne yazık ki aşkta kaybettim.
1: Peki nerede bunun?
2: Vefasız bir kadında kaldı. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar sevmiştim. Bayanın aşağısı kalleş bir şeymiş. Kalleş bir şey.
3: Hayatımda ilk aşkçı seni bu zarla kaybettim. Onu hatıra olarak saklayacağım. Teki sende kalsın. Ona bakıp beni hatırlarsın.
4: Bu ne dalgınlık beyim?
5: Aa, merhaba be kız. Oturmaz mısın? Buyur.
4: Sen nerelerdeydin Allah aşkına?
5: Bir müddettir yurt dışındaydım. Sen ne yapıyorsun?
2: Hala Cemal'le beraber misin?
4: Ayrıldım ondan. Şimdi yalnızım.
6: Emriniz efendim.
5: Ne içersin?
4: Teşekkür ederim. Kalk bizim eve gidelim. Orada devam ederiz.
7: Merhaba yakışıklı delikanlı. Kısmette bir daha görüşmek varmış. 210 bin liramı hileyle aldın. Benden kurtulacağını mı sanıyorsun?
2: Bana biraz zaman verirsen sana paranı öderim.
7: Derdim para değil, intikam.
2: Elindeyim, intikamını alabilirsin ama bu ne kazandırır sana?
7: İşim seninle değil, patronunla. Eğer bana yardım edersen, benden hileyle kazandığım parayı bağışlarım sana. Yoksa tahtalı köyü boylarsın.
2: Ne yapmamı istiyorsun?
7: Bırakın. Vuralı madara edip, onu can evinden vuracağım.
2: Teklifin işime gelebilir. Benim de ondan alınacak bir intikamım var.
7: Vural karısına deli gibi aşıktır. Bunu herkes bilir. Halbuki karısı senin yabancın sayılmaz, değil mi?
8: Artık inandım.

0: deli gibi...
1: Yeter, kes! Bu parçayı bir daha çalmayacaksın. Anladın mı?
2: Başsın efendim, emredersiniz.
3: Devam edin lütfen. Bu benim en çok sevdiğim şarkıdır.
1: Öyle mi? Demek hatırlıyorsunuz.
3: Unutmaya imkan var mı?
0: Artık inandım ben şansıma gibi.
3: Mümkün.
0: Aşığım ben sana. Ben bir yana.

0: Geriye dönmek mümkün olsa, o günleri bir kere daha yeni baştan yaşamak isterdim.
1: Ama imkansız.
0: Her şey sanki bir rüya gibiydi.
1: Ne yazık ki bu rüya çok kısa sürdü.
0: Mutluluğu hayatımda ilk ve son defa o günlerde tatmıştım.
1: Ben de dünyanın en derin mutsuzluğunu o günlerin sonunda tattım. Ve hala da devam ediyor. Aşkımızın mezarını kendi ellerinle kazdın. Suçlusu sensin Suna.
0: Yalvarırım böyle konuşma. Aşkımız ölmedi.

0: Murat, Murat'ım.
1: Sevgilim benim.
0: Seni çok seviyorum Murat, inan.
2: Murat, çok iyi başardın bu işi.
3: Hadi eyvallah.
0: Bunlar seni tanıyorlardı.
1: Evet, bu sürprizi onlarla beraber hazırladık.
0: Öldürdün mü sen? Ne yapmak istiyorsun?
1: Senin de asaletini bütün dünyaya duyurmak istiyorum.
0: Sana güvenerek evine geldim. Sense benim şerefimle oynadın.
1: Senin gibi adi bir f***e de şeref ne gezer?
0: Öyle bile olsam, bu yaptığın gene de bir alçaklık.
1: Ya senin bana yaptıklarına ne demeli?
0: Ne yaptım ben sana? Seni sevmekten başka ne yaptım?
1: Onun için mi aşkıma ihanet ettin? Beni sevdiğin için mi arkadan vurdun?
0: Ben sana kalleşlik yapmadım. Seni bütün kalbimle sevmiştim.
1: Öyleyse neden kaçtın? Neden bıraktın beni?
0: Senin hayatını kurtarmak için. Eğer senden ayrılmasaydım, onlarla dönmeseydim öldüreceklerdi seni.
1: Neler diyorsun?
0: Evet, senin hayatını kurtardım. Ve burala dönmekle kendimi öldürdüm. Anladın mı?
3: Mükemmel! Tam istediğin gibi pozlar.
1: Onları ben de görmek isterim. Resim bastırdınız mı?
3: Şimdilik yok ama en kısa zamanda bir sürü yaptıracağım.
1: Yaptıramayacaksın dostum.
3: Anlamadım. Onları bana geri ver. Al!
0: Ne yapıyorsun Murat?

0: defol buradan.
1: Emanetlerini geriye getirdim. İşte hepsi burada.
0: Neden getirdin bunları?
1: Affet. Sana karşı çok haksızlık ettim. Fakat ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım. Ümitsiz aşkım çıldırtmıştı beni. Beni anlayıp affettin.

0: gelinliğimi bir matem elbisesi gibi giydim. Evliliğim sadece nikah defterinde bir imza olarak kaldı. Hiçbir zaman onun olmadım. Her zaman sana sadık kaldım.
1: Söyleseydin birlikte mücadele ederdik. Hayatın bahasına bile olsa korurdum seni.
0: Neye yarardı? Sonunda nasıl olsa gene Vural kazanırdı.

0: Her şey boş Murat. Ne yapsak sonunda Vural kazanacak.
1: Allah mı bu adam? Ne hakla kaderimize hükmetmeye kalkıyor? Mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi?
0: Bazen insanın istekleri olmuyor Murat.
1: Her şeyimsin sen benim. Senden ayrı yaşayamam ben.

0: Artık bizi hiç kimse ayıramaz. Ne bahasına olursa olsun birleşmeliyiz.
1: Birleşmek ölüm demek.
0: Ayrılık da ölümden acı. Hayır, daha fazla dayanamayız bu acıya. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara.
1: Nereye gitsek bulurlar bizi.
0: Hiç değilse onlar bizi buluncaya kadar mutluluk içinde yaşarız.
1: Bu mutluluk çok kısa sürer.
0: Kısa sürse de değmez mi? Benimle geleceksin değil mi?
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben kendimden değil, senin için korkuyorum.
0: Öyleyse yarın aynı saatte buraya hazırlıklı gel. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara. Dünyanın bütün mutlulukları bizi bekliyor sevgilim. Buzar benim uğrumdur. Onunla kumarda çok kazandım. Ama aşkta kaybettim. Zarın peki vefasız bir kadında kaldı.
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.

0: Çekil.
1: Hayır, çekilmeyeceğim. Önce beni vur.
0: Ya, onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet, seviyorum.
0: Öyleyse ikinizi birden temizleyeyim.
2: Hayır, ona dokunma. Çekil Suna.
1: Hayır Murat, ne demiştik? Beraber ölmeyecek miyiz?
0: Uğrunda ölecek kadar çok seviyorsun demek.
1: Evet, canımdan çok seviyorum onu.

Bora. Bora, ne olur hayatında bir kere makul ol. Biliyorum, senin lügatinde vermek yok. Sen sadece almasını biliyorsun. Ama bunun adı aşk. Aşk, sevgi zorla alınmıyor. Senin yüreğinde merhametin zerresi yoktur Vural. Kimseye acımaz. Hayatta benden başka da kimseyi sevmezsin. Ne olur, bana olan sevginin hatırı için bir kere merhamete gel. Anla beni Vural. Aşk benim elimde olmayan bir duygu. Başka erkeği seven bir kadınla sen de mutlu olamazsın. Böyle bir evliliğin ikimiz için de anlamı yok. Bizim mutluluğumuza engel olmakla ne kazanacaksın? Yalvarırım rahat bırak beni. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Özgürlük ve mutluluk benim de hakkım değil mi Vural?

0: Bu vazo kırıldı. Parçalarını toplayıp yapıştırsak eski haline gelir mi? İkimiz arasındaki ilişkiler de böyle. Düzelmesine imkan yok. Sana mutluluklar dilerim. Ve şunu bilmeni isterim ki seni çok sevdim. Kimsenin seni sevemeyeceği kadar çok. Alo, ben Vural Kral. Bana avukatımı bağlayın. Dinle Cahit. Derhal karımdan boşanmak istiyorum. Dava mümkün olduğu kadar kısa sürmeli. Tamam, güle güle. Bu işte bitti sayılır.
1: Ya Murat ne olacak?
0: Murat'ı serbest bırakın.
2: Başüstüne patron.
1: İnanamıyorum. Seni şimdiye kadar yanlış anladım galiba.
0: Sen mutlu ve mesut ol bana yeter. Ayrıldıktan sonra birbirimize düşman olmayacağız, değil mi?
1: Hiçbir zaman.
0: Artık özgürsünüz Suna Hanım.
1: Müsaade ederseniz gidebilir miyim?
0: Tabii. Yalnız senden bir ricam var. Baş başa son bir defa daha yemek yiyebilir miyiz? Sana bu kadar kolaylık gösterdikten sonra beni kırmayacağını ümit ederim.
1: Peki.
0: Nerede yemeği arzu edersiniz?
1: Siz nerede isterseniz.

0: Seni çok üzdüm sana. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım. Mutluluğunu geciktirdiğim için kendi kendimi hiç affetmiyorum.
1: Bugünkü davranışından sonra yaptıklarının hepsini affettim Burak.
0: Sen bir meleksin Suna.
1: Teşekkür ederim. Bugün özgürlüğümü vermekle dünyaları bağışladın bana. Bu yüzden hayatımın sonuna kadar sana minnettar kalacağım.
0: Ben bugüne kadar ne yaptımsa sana olan aşkım ve sevgimden yapmıştım. Şimdi mutlu olmanı yürekten

0: Dilerim.
1: Ben de senin. İnşallah benden çok daha iyi bir kız bulur, onunla evlenirsin.
0: Evlenmek mi? Ben artık bundan sonra hiç kimseyi sevmem. Daha doğrusu senden sonra kimseyi beğenemem. Hayatıma noktayı sen koydun Suna. Affedersin. Seni üzdüm galiba.
1: Artık ben kalkıp gitsem iyi olacak. Murat beni bekliyor.
0: Seni ona ben götüreceğim.
1: Yok. Hiç zahmet etme. Bir taksiye biner giderim.
0: Katiyen olmaz. Seni Murat'a kendi elimle teslim etmeliyim.

Çok süratli gidiyor. İçkiniz, ne olur yavaşla biraz. Vural, ne olur yavaş git. Ne olursun yavaş git biraz. Vural!

biliyorum. Ölüme götürüyorsun beni. Bırak da son bir defa göreyim Murat'ı. Yalvarırım. Ne olur. Uzaktan olsun son bir defa.

0: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum.
2: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
3: Hiç sanmıyorum efendim.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
0: Mümkün mü bu dediği?
4: Anneciğim.
0: Canım yavrum.
5: Annen kuşkulandı demek.
6: Bana çok düşkündür.
5: Sen kime düşkünsün?
6: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
0: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
7: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
8: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
9: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
10: Kızım ve ben birazdan TV4'te.
11: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama. A101.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
2: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
3: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
4: Sadım damat.
5: Darısı başına Ahmet kardeş.
6: Hoş geldin yiğidim.
5: İyi ettim değil mi emmi?
7: İyi etmiş.
8: Evet tarlayı elden çıkarıp geçer.
9: Soldaki taşlık tarlalar kimin?
7: Şahmut zannedilen bir herifin.
8: Topal emmin nerede?
5: Köyde kaldı.
10: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
7: Zülfü'yü merak ettik de. Ya.
6: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
11: Dokun yerimi!
5: Yüz milyon.
8: Ne 100 milyon mu?
12: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.
13: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
1: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkselli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksell'li

0: gelsin.
1: Tekstilleri bağlat hayata.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: O çocukluk hayalini meslek edindi.
9: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
8: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
9: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
8: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylek Köy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
12: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
10: Demezdim.
12: O zaman bize müsaade.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
14: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
17: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
17: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
8: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
17: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
8: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

0: Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
6: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama. A101.

Bir foto. Bir foto.

0: Sanık Çağla Taner'in kocası Cem Taner'i taammüden öldürdüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4. maddesi uyarınca idam cezasıyla tecziyesi talep ve iddia olunur.
1: Sayın basın mensupları, duruşma sırasında resim çekmemenizi rica ediyorum. Beni sizleri dışarı çıkartmak zorunda bırakmayın lütfen. Çağla Taner, iddia makamının sözlerini duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?

0: Savcının söyledikleri doğruydu Sayın Hakim Bey. Kocamı öldürdüm. Cezama razıyım.
1: Hayır, hayır! Kızım yalan söylüyor. Cem Taner'i ben öldürdüm.
2: Susun! Susun!
1: Katil benim. Kızımı bırakın.
2: Size ihtar ediyorum Reyhan Hanım. Duruşmaya müdahale ederseniz sizi salondan çıkartırım.
1: Sayın Yargıç, amacım duruşmaya müdahale etmek değil. Büyük bir adli hatayı önlemek istiyorum.
0: Annemi dinlemeyin Sayın Hakim Bey. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Kocamı ben öldürdüm.
1: Hayır, ben öldürdüm. Dinlenmemi talep ediyorum.
2: Mahkeme heyeti dinlenmenizi kabul etmiştir. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Kızım Çağla'yı karnımda taşırken bir gençlik günahının savaşı içindeydim. Uğruna ailemi terk ettiğim adam söz verdiği evliliği henüz gerçekleştirmemişti.
3: Ben sana çocuğun ayağımıza bağ olacağını söylemiştim. Niçin aldırmadın?
1: İkimizin yavrusu, doğmak hakkı değil mi?
3: Bırak bu lafları. Çocuk bana karşı bir silah. Nikah garantisi.
1: Nasıl bu kadar değişebildin? Beni sevdiğini, en kısa zamanda evleneceğimizi söylemiştin.
3: Şartlar değişti. Yıllardır kovaladığım bir idealim şimdi gerçekleşti. Amerika'ya gideceğim. Dönünce evliliği düşünürüz.
1: Amerika'dan dönmeyeceğini biliyorum.
3: Bunu biliyorsan karnındakine bir çare düşün. Aldır onu.
1: Artık çok geç. Bir cinayet olur bu.
3: Sen bilirsin. O zaman çocuğunu babasız büyütmek zorunda kalacaksın.
1: Ya ben ne olacağım? Yıktığın hayatım ne olacak?
3: Boşver, güzelsin. Seni de kabul edecek bir erkek bulabilirsin.
1: İğrençsin. Seni öldüreceğim. Allah kahretsin seni. Aşağılık herif. Be. Erken doğum benim ve yavrumun hayatını tehlikeye atmıştı. Doktorların çabasıyla tekrar hayata döndük. Beni ve yavrumu yaşatmak isteyen doktorlar ölmek istediğimi bilemezlerdi ki.
4: Anne ve çocuk kurtuldu. Yalnız kızınız prematüre doğdu.
3: Sözünü ettiğiniz bebek benim çocuğum değil.
4: Hastayı siz getirmiştiniz.
3: Ben insanlık görevimi yaptım. İzninizle.

kızım bir umut ışığı olmuştu her şeye rağmen. Babası benden esirgediği mutluluğu kızına verir sanmıştım. Ama Kenan'ın bizleri terk ettiğini öğrenince bütün dünyam kararmıştı. Hastaneden çıkarken kararlıydım. Gerekirse yalvaracaktım kızımın babasına. Nüfusuna geçirmesi için yalvaracaktım. Kendim için hiçbir şey istemiyordum.

0: Onurumu hiçe sayarak kızım için yalvaracağım adam evde yoktu. Beni karşılayan bıraktığı acımasız veda mektubuydu. Beni utancımla, talihsiz yavrumla yalnız bırakarak Amerika'ya gitmişti. Terk ettiğim evime dönüp aileme sığınmaktan başka çarem kalmamıştı. Bir yabancının açtığı yaraları ailem sarar sanıyordum. Yanılmışım.
1: Utanmadan nasıl geliyorsun bu eve? Bir de namusumu şerefimi lekeledin. Beni evlat katili yapmadan defol git. Artık evladımız değilsin.
0: Umutlarımın yeşerdiği baba ocağından aşağılanmış olarak kovulmuştum. Kararımı vermiştim. Kızıma sıcak bir kucak, kendime de bir mezar arayacaktım.

Çocuğumdan kurtulmak için değil, yaşatmak için ayrılıyorum. Adını Çağla koyduğum talihsiz kızımı önce Allah'a, sonra ona sevgi dolu kucağını açacak hayırsever kişiye emanet ediyorum. Bir evladı anasından ancak ölüm ayırır. Şu satırları yazdığım an yaşamıma son vermeye kararlıyım.

Tanrı'nın evinde, Tanrısına bağlı, inanç dolu bir mümin bulmuştu yavrumu. Buruk bir huzurla yavrumdan ayrılırken sıra kendi mezarımı bulmaya gelmişti.

Ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgi üzerindeydim. Yaşamak belki güzeldi. Ama benim yaşamaya hiç gücüm kalmamıştı.

0: yardım edelim çocuklar. Hayatı bir tehlike atlatıyor olabilir.
1: Çalışmayın. Hemen hastaneye çıkmayın.
0: Hadi.
1: Yavaş. Olabilir.
0: Evet. Bir dakika. Bir dakika. Yaralı var. Hastaneye götürelim.
1: Dikkatli olun. Sarsmadan taşıyalım.

0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gerekenin yapılmasını rica ederim.
1: Merak etmeyin Vedat Bey. Elimizden gelen yapılacaktır.
0: Hiçbir masraftan kaçınılmasın. Gelişmeyi bana lütfen bildirin. Telefonlarım burada yazılı.
1: Size gerekli bilgiyi iletirim Vedat Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: İhraç için hazırlanan modeller Vedat Bey.
2: Bunlardan bilgim var. Yeni desenler ne oldu?
1: Şu anda hepsi hazır efendim. Üretim için sizin onaylamanızı bekliyorlar.
2: Peki, atölyeye çıkalım.

0: Günaydın beyler. Haftalık yönetim kurulu toplantısını açıyorum. Gündemde olanları kısaca konuşalım.
1: En önemli konu Fransız firmasının teklifi Vedat Bey. Bize ortaklık teklif ediyorlar. Sadece bir şartları var.
0: Öğrenebilir miyim bu şartı?
1: Bütün ürünlerimize Fransız markası koymamızı istiyorlar.
0: Bu teklifi bir sahtekarlık olarak kabul ediyorum. Ürünlerimizi Türk markasıyla pazarlamaya devam edeceğiz. Bu konuda konuşmak isteyen var mı?
2: İzninizle Vedat Bey. Ben kendi adıma Fransızların teklifini olumlu buluyorum. Batı dünyasında kendimizi kabul ettirmemiz çok zor oluyor. İtalyanlar Türkler geliyor sloganıyla aleyhimize kampanya açtılar.
0: Bu kampanya tekstilde var olduğumuzu kanıtlıyor. Demek ki onlar için ciddi bir rakibiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka?
3: Fason işi yapan bir takım firmalar fiyatlarımızı yükseltmemiz için baskı yapıyorlar.
0: Firmamız bu saçma baskılara boyun eğmeyerek ve prensiplerinden fedakarlık etmeyerek bugünlere gelmiştir. Fiyatlarımızı yükseltmemiz söz konusu olamaz. Teşekkür ederim beyler.

0: Bebeğim. Yavrum.
1: Komadan çıktı sayılabilir efendim. Duyabildiğim kadarıyla yavrum bebeğim gibi sözcükleri sayıklıyor.
2: Bu iyi işaret. Ben hastanın durumunu Vedat Bey'e bildireyim.

0: Buyurun. Başhekim arıyor. Konuşacak mısınız?
1: Evet. Alo. Nasılsınız doktor bey?
2: Sağ olun Vedat bey. Hastamız için rahatsız ettim. Durumu iyiye gidiyor. İç kanama ihtimaliyle 24 saatlik kritik dönemi var. Umarım yarın yoğun bakımdan çıkartırız.
1: Herhalde yumuşak bir zemine düşmesi hayatını kurtardı. İlginize teşekkür ederim doktor bey. İyi günler.
3: Günaydın. Bizi çok korkuttun.
4: Günaydın. O çiçek benim mi?
3: Evet. Kurtarıcın gönderdi. Ona rastladığın için çok şanslı sayılırsın.
4: Ben ölmek istiyordum. Kimmiş beni kurtaran?
3: Vedat Olcay. Tekstil ve moda imparatoru. Güçlü, zengin ve iyiliksever bir insan. Çiçeklerin içinden size hitaben bir dekart çıktı.
4: Hastaneden çıkışta beni ararsanız sevinirim.

Ölümden kıl payı kurtulmam bende büyük bir değişiklik yapmıştı. Yaşam mücadelesi vermeye kararlıydım artık. Bu mücadelede en büyük gücü yavrumdan alacaktım. Caminin müezzini, cami avlusunda çocuk bulunduğuna dair bir bilgisi olmadığını, bu bakımdan yardım edemeyeceğini söyledi.

0: polis ve ilgili makamlar yavrum hakkında sağlıklı bilgi veremediler. Cami önünde bulunan çocuk için emniyete herhangi bir müracaat yapılmamış. Yavrumu bulmaktan ümidimi kesmiştim. En azından bebeğimin yaşadığını, sevgi dolu bir kucağa sığındığını biliyordum. Benim de Tanrı'ya ve beni kurtaran adama sığınmaktan başka seçeneğim yoktu.
1: Vedat Bey'le randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Ama kendisiyle görüşmek istiyorum.
1: Görüşme nedeninizi ve kimliğinizi belirtirseniz belki daha sonra bir randevu alabilirim.
0: Görüşme nedenim teşekkür borçlu olmamdır. Aramam için bir kart göndermişti.
1: Bir dakika bekleyin.
2: Gelin.
1: Vedat Bey sizi bekliyor. Buyurun.

0: Rahatsız ettiğim için bağışlayın.
1: Rica ederim. Geldiğine memnun oldum. Şöyle oturmaz mısın? Adın Reyhan mıydı?
0: Evet efendim.
1: Bir şey içer misin Reyhan?
0: Sağ olun. Fazla meşgul etmeyeyim sizi. Beni kurtardınız. Hastane masraflarımı ödediniz. Size ancak kuru bir teşekkür edebiliyorum.
1: Yaşamak her şeye rağmen güzeldir. Nasıl olsa öleceğiz. Bu ölümü çabuklaştırmak niye?
0: Acılar, bunalımlar. Başıma gelenlerden sonra ölümü bir kurtuluş olarak gördüm efendim.
1: Başına gelenleri merak etmiyorum. Ama hayat mücadeleye değer derim. Ailen var mı?
0: Hayatta kimsem yok.
1: Bir yerde çalışıyor musun?
0: Hayır. İşsizim.
1: İşsiz olman sorun değil. Yeter ki çalışmak istesen.
0: İstiyorum.
1: İşte buna çok sevindim. Bu istek yaşama dönüş demektir senin için.
2: Buyurun.
1: Biraz gelir misin?
3: Buyurun efendim.
1: Reyhan Hanım'ı personel müdürüne götür. Gerekeni ben kendisine söyleyeceğim.
3: Peki efendim.
1: Birlikte çalışmayı reddetmezsin herhalde.
0: Teşekkür ederim Vedat Bey. Bu büyüklüğünüzü asla unutmayacağım.

O yüce duygulu adam bana sadece iş değil, yaşama gücü de vermişti. Kaybolan yavruma kavuşma umudu içinde çalışıyor, çalışıyordum.

Vedat Bey, bütün işçilerine karşı bir baba gibiydi. Emeğin karşılığını veren cömert bir patrondu. Sonsuz bir çalışma hırsı içindeydim. Bu hırs asla para kazanmak adına değildi. Beni hayata döndüren adama daha çok yararlı olmaktan kaynaklanıyordu. Bana yeniden yaşama imkanı sağlamıştı. Artık hayatımı düzene sokmaya kararlıydım. Kendime küçük bir ev tutmuştum. İşimde yükselmek azmindeydim. Stenodaktilo kurslarına, lisan kurslarına devam ederek kendimi yetiştirmeye çalıştım. O dev kuruluşun her kademesinde görev aldım. Değişen her iş bana daha çok ekonomik güç kazandırıyordu.

0: Yoğun çalışmalarım Vedat Bey'in gözünden kaçmamış, beni sekreterliğine terfi ettirmişti. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir işçinin patronuna olan bağlılığından çok bir evladın babasına olan bağlılığı içindeydim. Vedat Bey bütün çalışanların babasıydı çünkü. Onun akıl almaz çalışma temposunu yavaşlatmak mümkün değildi. Akşamları geç saatlere kadar odasında çalışırdı. Ben de o çıkmadan iş yerinden ayrılmazdım. Birkaç kere beklemememi söylediği halde onun çıkışını her akşam bekliyordum. Bir gün sevgi dolu, iyilik dolu kalbi ağır çalışmaya dayanamadı. Bir kriz dağ gibi adamı ölümün eşiğine getirmişti. Çağırdığım doktorla birlikte hastaneye yetiştirdiğimiz Vedat Bey krizi atlatmıştı. Tanrı bu yüce duygulu adamı bize bağışlamıştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra emektar müdürü Raşit Bey ve ben yanına kabul ettiği ilk ziyaretçilerdik. Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Sağ olun. Sen de borcunu çok çabuk ödedin bana.
0: Size borcumu ödemek ne mümkün efendim.
1: Ödeştik yavrum. Sen de benim hayatımı kurtardın.
2: Vallahi inanın, bu hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Bizleri çok korkuttunuz Vedat Bey.
1: Doğrusu ben de korktum ama artık iyiyim. İşimin başına dönebilirim.
3: Aa, hiç olur mu öyle şey? Neler söylüyorsunuz Vedat Bey? Mutlak bir istirahate ihtiyacınız var. Bu nedenle bir müddet işinizden ayıracağım sizi.
0: Bağışlayın Vedat Bey, bizler de doktorlar izin verinceye kadar sizi iş yerine sokmayacağız.
1: Bana karşı isyan ha? Ama böyle sevgi dolu bir isyanı memnunlukla karşılarım. Bir müddet işleri evden idare edeceğim anlaşılan. Raşit Bey ve siz günlük durumları bana eve taşıyacaksınız.
0: Vedat Bey'in bize emanet ettiği işleri büyük bir hevesle yapıyorduk. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyor, işleri evime de taşıyordum. Vedat Bey'e olan bağlılığım ve minnet borcum bana üstün bir çalışma gücü vermişti. İşe gelmesini yasakladığımız Vedat Bey'i evinde ziyaret ediyor ve evrakları imzalatıyordum. Yönetici sekreterlik görevime ek olarak hasta bakıcılığını da üstlenmiştim.

0: Mutlak istirahat döneminde doktorun tavsiyelerini uygulaması için onu zorluyordum. Bana çok yorulduğumu söylüyordu. Oysa Vedat Bey'e canımdan can, ömrümden ömür vermek isterdim. Sanki bu duygularımı hissetmiş gibi tam ayrılırken beni durdurdu. İzninizle Vedat Bey.
1: Biraz daha kalmanı istiyorum.
0: Ofiste çok önemli bir iş randevum var. Sizin adınıza görüşme yapacağım. Daha sonra geleyim isterseniz.
1: Bu sefer ben isyan ediyor ve sana işi yasaklıyorum.
0: Bir hatam mı oldu efendim?
1: Evet. Ancak bir şartla bağışlarım seni.
0: Hatamı ve şartınızı öğrenebilir miyim?
1: Hatan şu. Çok iyisin. Çok güzelsin. Ve beni etkiledin. Şartıma gelince benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum. Siz bana... Aman Allah'ım.
2: Merhaba.
0: Sağ olun.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Beyefendi, sizi de canım gönülden kutlarım efendim. Allah yasın.
1: Teşekkürler.
5: Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz?
6: Soylu biri olduğunu hiç sanmıyorum.
7: Şehrin en gözde bekarını tavladı ya, siz ona bakın.
1: Sayın davetliler, biliyorum herkes eşimin kim olduğunu merak ediyor. Reyhan benim yanımda çalışıyordu. Şimdi de evimin kadını oldu. O benim tanıdığım en mükemmel insandır.

0: Hatırlar mısın? Bana yaşamak güzeldir demiştin. Şunu bilmeni istiyorum. Yaşamım seninle güzelleşti. Seninle bir anlam kazandı. Bana hak etmediğim mutluluklar verdi.
1: Sen daha güzellerine layıksın.
0: Sana bazı şeyleri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Senden önceki hayatım, mazim hakkında.
1: Bilmek istemiyorum.

0: İpek Tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
2: Hiç sanmıyorum efendim. Tahir işi tehdide kadar götürmeye başladı.
3: İyi günler beyler.
1: Geleceğini bilmiyordum yavrum.
3: Gelmem gerekiyordu. Seninle biraz konuşabilir miyiz?
1: 10 dakika bekleyebilir misin? Çok önemli bir konu üzerindeydik.
3: Bir saniye bile bekleyemem. Lütfen.
1: Seni dinliyorum.
3: Sıkı dur. Anne adayıyım. Çocuğumuz olacak Vedat.
1: Ne dedin? Çocuğumuz mu olacak?
3: Evet. Yanlış duymadın. Çocuğumuz olacak.
2: Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Merhaba yavrum.
1: Hoş geldin.
0: Sevdiğin çiçeklerden aldım.
1: Benim sevdiğim sensin.
0: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
1: Mümkün mü bu dediğin? Sen bütün varlığınla yüreğimdesin.
0: Ah, ne mutlu bana. Hadi bakalım. Biraz köşeye geç otur.
1: Merak etme.
0: Bütün gün iyiyim. İş yapmak yok.
1: Yorulmuyorum ki. Hem biraz hareket faydalıdır.
0: Neyin var yavrum? Ne oldu?
1: Sancılanıyorum. Çok fena oldum. Hastaneye gidelim.
0: Nasıl?
2: Anneyi kurtardın Vedat Bey. Düşüğe bir iç kanama sebep olmuş. Üzgünüm ama bilmenizde fayda var. Karınız bir daha anne olamaz.
0: Karın biliyor mu?
2: Evet. Ameliyat öncesi kendisine söylemek zorundaydık.
0: Onu görebilir miyim?
2: Tabii, buyurun. Narkozdan ancak bir saat sonra ayılabilir.

0: Geçmiş olsun yavrum.
1: Vedat, neden böyle oldu?
0: Tanrı'nın dediği olur. Lütfen. Ağlamanı istemiyorum yavrum.
1: Kız mıydı, oğlan mıydı?
0: Ne fark eder? Bu konuyu konuşmayalım. Söz ver bana.
1: Bir daha anne olamayacağım. Bunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Ve hiç dert etmiyorum. Sen bana yetersin yavrum.
1: Sana çocuk veremedim. Daha önce de kendi çocuğumu kaybettim.
0: Bütün bunları konuşmamayı kararlaştırmıştık.
1: Bilmeni istiyorum. Senden önce biri vardı hayatımda.
0: Anlatmak zorunda değilsin.
1: Lütfen dinle. Yalvarırım dinle. Ölmek istememin sebebi bebeğimden ayrılışımdı. Onu bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalmıştım.
0: Yeter. Tamam. Benden önceki hayatın umurumda değil. Seni seviyorum yavrum. Daima da seveceğim. Bu araştırma işini sizden rica ediyorum Raşit Bey.
2: Baş üstüne beyefendi.
0: Kız çocuğu. Adı Çağla. 14 Ekim 1977 yılında Üsküdar Valide Camii'nin avlusuna bırakılmış. Camide ibadet eden bir vatandaş tarafından bulunup götürülmüş.
2: Bebekte özel bir iz, bir işaret var mıymış?
0: Maalesef yokmuş. Bebekle birlikte anası tarafından bir de mektup bırakılmış.
3: Anlıyorum efendim.
0: Ayrıca bütün gazetelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapılacak. Kayıp ilanları büyük ölçüde verilecek.
2: Mükafat önerir misiniz?
0: Evet. 100 milyon lira.

Beni Tanrı yaratmış ama kocam yaşatmıştı. Yeniden doğuşumu sağlayan erkeğe bir çocuk verememenin acısı içime çöreklenmişti. Bundan sonraki hayatım ne olur bilemiyordum. Bildiğim tek şey kocamın bana olan sıcak sevgisiydi.

Ana olmak üzere çıktığım yuvama boynu bükük dönerken sevdiğim erkeğin bana en kutsal hediyeyi hazırladığını bilemezdim ki.

0: çocuk için hazırladığın oda bıraktığın gibi duruyor. Ama sanırım bazı değişiklikler gerekecek.
1: İzin verirsen o odanın bundan sonra kilitli kalmasını istiyorum.
0: Fikrini değiştireceğini sanırım. O odaya yeni bir misafir gelebilir.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Bak.
1: Evlat mı aldın Vedat?
0: Hayır. Bu senin evladın. Çağla.
1: Çağla. Yavrum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Vedat, bu doğru mu? Yoksa beni teselli etmek için mi?
0: Hayır. Kızın Çağla o.
1: Bir bebek de o zaman. Tanıyamıyorum. Nasıl inanabilirim?
0: Umarım bu mektubu hatırlarsın yavrum. Evlat edinen saklamış.
1: Evet. Bu benim mektubum.
0: Çağla da senin kızın yavrum.
1: Çağla, yavrum benim. Sana söz veriyorum, bir daha hiç ayrılmayacağız. Beni öper misin? Bana anne der misin?
2: Anneciğim!
1: Canım yavrum!
0: İzin ver de kızımı bir de ben öpeyim.
1: Güzelim benim. Kızım mı dedin?
0: Evet, kızımız. Senden izin mi alacaktım yani ha? Çağla'yı nüfusuma geçirdim bile.
1: Vedat, sana nasıl teşekkür etmeliyim bilmiyorum. Seni çok, çok seviyorum.

0: Neler oluyor burada?
1: Kovacılık oynuyoruz. Çağla iyi bir binici
0: hadi
1: olacak.
0: Hadi ne yaptık Çağla? Hadi bakalım. Biniciliği gerçek at üstünde öğrensin olmaz canım. Babanın yorulduğunu görmüyor musun?
1: İftiraya bak. Kendimi gayet iyi hissediyorum.
0: Gücünü kanıtlamana gerek yok.

0: Çok güzelsin. Odamızda bir şey kaybettim. Beraber arayalım mı ha?
1: Akşam ararız. Şimdi doğru işine.

0: Güle güle canım.
1: Kızımızla mutlu musun?
0: Hem de çok.
1: Ararsan bütün gün fabrikadayım.
0: Peki canım. Fazla yorma kendini.

0: Reyhan.
1: Merhaba. Senin izini bulmak benim için büyük mutluluk oldu.
2: Utanmadan nasıl karşıma çıkıyorsun?
1: Bu özel konuları içeride konuşalım ha?
2: Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.
1: Hadi canım, ortak sorunlarımız var. Mesela kızımız.
2: Senin kızın değil o.
1: Güldürme beni. Bu konuları kocanla konuşmamı istemezsin sanırım ha?
2: Defol. Defol yoksa polis çağırırım.
1: Öyleyse sonra görüşürüz seninle.

0: Evet. Merhaba yavrum. Fikrini değiştirdiysen hemen dönerim. Seni çok özledim.
1: Sinirlerim çok bozuk. Üzücü bir olay oldu.
0: Heyecanlanma yavrum. Sakin ol ve anlat.
1: Utanıyorum Vedat. O geldi. Kenan. Çağla'nın babası. Konuşmak istedi. Kovdum onu. Ama çok korkuyorum.
0: Korkma yavrum. Ben yaşadıkça kimse seni korkutamaz, üzemez. Sen ve kızımız benim için çok kıymetlisiniz.
1: Ne kadar iyisin Vedat. Seni çok seviyorum.
2: Anneciğim, kahvaltıya gelmedin.
1: Geliyorum güzel kızım. Aç bakalım ağzını. Aferin.
3: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: O çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
6: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta

0: Ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
9: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
10: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
11: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
12: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
13: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
9: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
14: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
15: Hoş geldiniz.
11: Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
16: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
15: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
9: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
17: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
1: Leyla ile Mecnun bugün 18'de TV4'te.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean.

0: güvenle uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde

0: bir kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
2: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
4: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.

0: Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Randevusuz görüşmeniz mümkün değil beyefendi.
2: Özel bir durum var sekreter hanım. Bu haber ve resimlerle ilgili görüşmem gerek. Haber verin, aksi halde patronunuz zor durumda kalır.
1: Bir dakika bekleyin. Girin.
2: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Vedat Bey. Adım Kenan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
3: Seni dinliyorum.
2: Beni bağışlayın. Sayın eşinizle sizden önce ilişkim olduğunu açıklamak zorundayım.
3: Biliyorum. Lafı uzatma. Bana gelmekteki amacın ne?
2: Kızım için konuşmak istiyorum. Reyhan'dan ayrılışımız bir talihsizlikti.
3: Asıl talihsizlik onun seni tanımasıydı. Sana inanmasıydı. Pislik.
2: Bana hakaret ediyorsunuz.
3: İyi bildin. Daha fazlasını da yaparım. Seni yok edebilirim aşağılık herif.
2: Şimdi de tehdit ediyorsunuz. Oysa ben babalık hakkımı arıyorum.
3: Onları hastane köşelerinde bırakıp kaçarken aklın neredeydi ha?

0: Söyle şimdi ne kadar?
1: Bunu siz takdir edin. Parayı da mutlu yuvanızı bozmamak için kabul edeceğim.
0: Bu parayı senden korktuğum için değil. Yüzünü görmemek için veriyorum.
1: Ha, 10 milyon. Fena para değil.
0: Sakın bir daha karşıma çıkma. Şimdi defol.
1: Hürmetlerimle.
2: Balodan kaçan Cinderella, cam ayakkabısını merdivenlere düşürmüştü. Peşinden koşan yakışıklı prens,

0: Ancak uyudu. Bütün kitabı bitirmek üzereydim.
1: Hınzır. Bilmeden babasına işkence yaptı. Seni beklemek çok zor. Öyle özledim ki.
0: Ben de. Bugün olanları konuşamadık.
1: Düşünme. Dersini verdim o herifin. Bitti artık.
0: Evet, bitti. Onu hiç sevmedim ben. Tek sevdiğim sensin.

0: Merhaba.
1: Sana karşıma çıkma demiştim.
0: Bir haksızlığı düzeltmek için geldim.
1: Çeki geri vermek için mi?
0: Aptal yüzü var mı bende? Verdiğim para bir evladın bedeli değil. Ancak bir sadaka. 100 milyon istiyorum.
1: Sen pislik bir herifsin. Adi bir şantajcısın.
0: Ben bir babayım arkadaş. Ya bu parayı verirsin ya da yavrumu zorla alırım.
1: Nasıl yaparsın bunu?
0: Evine girer kızımı alırım.
1: Hadi dene bakalım.
2: Beyim, ne yapayım bunu? Polise teslim edeyim mi?
1: Hayır, bizimle gelecek. Arabaya tık.
0: Noter huzurunda ve hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğimle babalık hak ve iddialarımdan feragat ederek evlilik dışı kızım Çağla'nın velayetini Vedat Olcay'a veriyorum.
3: Adın ve soyadının altını imzala.

0: Bu belge resmi niteliktedir Vedat Bey.
1: Teşekkür ederim.

0: Hadi bir nefeste söndür mumları.
1: Güzel kızım, doğum günün kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim anneciğim.
0: Ömrün çok uzun olsun yavrum. Bir yanak, gıdık, bir de burun.
2: Peki babacığım, işte burun.
0: Bakalım hediyeni beğenecek misin?
2: Teşekkür ederim babacığım. Kendimi kraliçe sandım.
0: Öylesin bir tanem. Sen annenle benim kraliçemsin.

0: Canım yavrum. Her şey için teşekkür ederim.
1: Hediyeni almadan teşekkür etme yavrum. Noter tasdikli belge. Çağla artık bizim yavrumuz. Sadece ikimizin kızı.
0: Sağ ol. Bu benim için en büyük mutluluk. Ama Çağla'nın hediyesini gelin olmadan kullanmasına izin vermeyeceğim.
1: Peki ama... bırak da bir gün keyfini çıkarsın.
0: Bu gidişle sen benden daha çok şımartacaksın Çağla'yı.
2: Hadi gelin.

0: de benimle birlikte okuyorsunuz. Daha geç kalkabilirsiniz anne.
1: Seninle olmak bize uykudan daha tatlı geliyor yavrum.
2: Ayrıca güzel yüzünü görmek bize uğur da getiriyor. Günümüz mutlu geçiyor.
0: Sizin kızınız olmak ne hoş bir şey.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Güle güle.

0: Moda evinin reklamı çok etkili olmuş. Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım. Kimin talebesiyim? Her şeyi senden öğrendim.
0: Boynuz kulağa geçermiş.
1: Bana moral veriyorsun. Sayende daha başarılı olacağım.
0: İnanıyorum tatlım. Hazırsan seni işine ben bırakayım. Hazır.

0: Aklımdan neler geçiyor bir bilsen.
1: Neler geçtiği gözlerinin parlamasından belli.
0: Gel işe asalım bugün.
1: Hınzır. Beni baştan çıkarmadan kaçayım ben. Seni çok seviyorum.

0: Günaydın Reyhan Hanım.
1: Günaydın. Bir eksiğimiz falan var mı?
0: Merak etmeyin Reyhan Hanım, her şey yolunda.
2: Günaydın güzel. Efendim.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün oldukça yoğun bir gün olacak. Görüşmek isteyenlerin sayısı epeyce kabarık.
4: Reyhan Hanım'ın kurduğu yeni fabrika dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırdı.
5: Eşimin yaratıcı bir dehası olduğuna inanıyor.
4: Haklısınız. Kısa bir sürede moda dünyasına çağdaş bir hava getirdi.
6: Ders bitti mi?
7: Sıkıldım çıktım. Anneme gitmek istiyorum.
6: Anneniz kızmayacak mı?
7: Senin üstüne vazife değil.

0: Siz hiç merak etmeyin. Anadolu bayileriyle gerekeni konuşacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler.
1: Ederim.
2: Merhaba anneciğim. Ah,
0: merhaba güzelim. Bana geleceğini söylemedin.
2: Sana sürpriz yapayım dedim. Yoksa beni özlemedin mi?
0: Lafa bak. Sensiz bir anım mı var?
2: Tatlı dilli anneciğim benim. Az kaldı unutuyordum. Para lazım bana.
0: Harçlığın bitti mi?
2: Bir arkadaşımın doğum günü var. Bir yüzük beğenmiştik. 1,5 milyon falan.
0: Yavrum daha mütevazi bir hediye alabilirsin.
2: Aşk olsun anne. En güzel hediyeyi ben almalıyım. Beni kuruyor musun ya?

0: Sanırım en büyük kusurum seni kırmamak. Tamam, hediyeni alacaksın.
1: Melek annem benim.
0: Bu doğum günü ne zaman?
1: Bu gece.
0: Aa, olmaz. Gece sokağa çıkmanı baban da istemez.
1: Ah, lütfen anne, söz verdim.
0: Sonra konuşalım Çağla. Şimdi beni stüdyoda bekliyorlar. Seni eve göndereyim mi?
1: Yok, ben de gelmek istiyorum.
0: Peki o zaman, gel bakalım.
2: Biz kerim anladınız değil mi? Evet. Sen şöyle geçeceksin, ben de şöyle karşıda duracağım. Anlaştık değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi şöyle geç bakayım karşıma. Tamam. Evet, çekimlere başlayayım.

0: Gözlerini ayırmıyorsun. Ben de tanımadığını sanıyordum.
1: Bir arkadaş grubunda karşılaşmıştık.
0: Sana uygun bir arkadaş grubu seçmeni isterdim.
1: Lütfen anne, biraz çağdaş düşün. Hem daha cevap vermedin bana.
0: Ne cevabı?
1: Bu gece için. Mutlaka gitmeliyim.
0: O halde birlikte gideriz.
1: Beni gülüş duruma mı düşürmek istiyorsun? Sadece 2 saat. Lütfen anne.
0: Peki kızım. Ama sadece 2 saat.
2: Annen kuşkulandı demek.
1: Bana çok düşkündür.
2: Sen kime düşkünsün?
1: Sanki bilmiyorsun değil mi? Geç oldu, gitsek artık.
2: Süt kuzum benim.
1: Böyle söyleme.
2: Yanlış söyledim. Ana kuzusu.

0: Hala yatmayacak mısın yavrum?
1: Ya sen? Uyuyamadığını biliyorum.
0: Nedense uykum kaçtı.
1: Nedeni Çağla. Henüz gelmedi.
0: İzin almıştı senden.
1: Evet, 2 saatliğine. Gecenin yarısı oldu.
0: Kendini yiyip bitirme. Olacak bunlar.
1: Kabul edemiyorum. Nerede bir yanlış yaptım diye düşünüyorum.
0: Sen hiç yanlış yapmadın yavrum. Sadece sevgi verdin kızımıza.
1: Geldi galiba.

0: Merhaba, siz uyumadınız mı hala? Çocuk yaştaki kızları bu saatte sokakta olursa anneler ve babalar uyuyamaz. Anne, benim artık çocuk olmadığımı kabul etmelisin. Sen kendini büyüdün mü sanıyorsun? Daha 17'yi bitirmedin. Anne, lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmıyoruz kızım. Sen bizim göz bebeğimizsin. Elbet hatalarını söyleyeceğiz. Bu saatte sokakta olman doğru değil.
0: Ben arkadaşlarımla eğlenmeyi hata kabul etmiyorum. Açıkçası ana kuzusu olmaktan da bıktım. Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
2: Konuşmana dikkat eder misin biraz? Benden 2 saat için izin aldın. Ayrıca o kolyeyi takmamanı söylemiştim. Özel bir nedeni var çünkü.
0: Bak anne, bu kolye benimse takarım. Değilse çıkarıp atarım.

0: Allah rahatlık versin.
1: Sana da.
0: Yaptığı terbiyesizlik. Onunla konuşacağım.
1: Dur yavrum. Şimdi hiç yararı olmaz. Sabah konuşursun.
0: Böyle değildi bizim kızımız. Fazla abarttığımı sanmıyorum.
1: Haklısın. Çocuklar dertleriyle birlikte büyür. İkimiz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hadi merak etme.
2: Çok güzel. Evet. Bugünlük yeter Cem.
3: Öf be, ben de sıkılmıştım zaten.
2: Toparlanın çocuklar.
4: Hep birlikte bir yerlere gidelim, ne dersiniz?
2: Seni anlamıyorum. İyisin ama hevesli değilsin.
3: Öyle.
2: Niye ama? Ekmek var bu işte.
3: Ben ekmek değil, pasta yemek istiyorum ahbap.
2: Ergele, bu pastanın adı Çağla mı ha?
3: İyi bildin.
5: Günaydın anne. Duymadın mı? Yoksa konuşmak mı istemiyorsun?
0: Önce bir özür dilemeni bekliyordum.
5: Ne yaptım ki ben?
0: Dün gece beni ve babanı çok üzdün. Onun verdiği kolyeyi fırlatıp attın. Oysa o kolyeyi gelinliğinde kullanmanı düşlemiştik.
5: Aman anne, bu çağ için fazla duygusalsınız. Gerçekçi olun biraz.
0: Gerçekçi olmak çirkin yaşamak mı? Anaya babaya saygısızlık mı? Sorumsuzluk mu ha?
5: Sabah sabah ahlak dersi dinlemek istemiyorum anne.
0: Seninle konuşmamız gerek Çağla.
5: Vaktim yok anne. Cem geldi.
0: O da kim?
5: Erkek arkadaşım.
0: Bak kızım, sendeki değişiklikler arkadaş grubunla başladı. Şimdi çıkmana izin vermiyorum.
5: Ne yani? Beni odama mı kilitleyeceksin?
0: Gerekirse yaparım.
5: Sakın böyle bir şey deneme anne. O zaman beni kaybedersin. Hoşça kal.
0: Çağla!

0: Gittikçe asileşiyor Vedat. Ela Avuç'a sığmaz oldu.
1: Üzülme yavrum. Elbet bir çözüm bulacağız.
0: Ona karşı fazla anlayışlı olduk galiba. Ne isterse verdik.
1: Anne ve babaların kaderi budur Reyhan. Çocuklarına hep verirler. Çocuklar da durmadan alırlar.
0: Ne yapacağız bilemiyorum.
1: Bir atasözünü tatbik edeceğiz. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Onu alıp geleceğim.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Hayır yavrum. O tür yerlerde görünmeni istemiyorum.
0: Ama bizim kızımız o tür yerlerde.
1: Bu bir talihsizlik. Son vereceğim.
0: Lütfen kendine dikkat et. Sinirlenme.
1: Merak etme yavrum.

0: Ay, çok güzel.
1: Bayağı yoruldum ben.
0: Bayağı yoracağım biliyor musunuz? Ay, anne hep beraber içelim.
2: Hadi şerefe.
0: Şerefe.
3: Burası da koktu ha. Bize gidelim mi?
4: Misafirlerini ağırlayabilecek misin? Var mı ha?
3: En kralından.
0: O sözünü ettiğiniz ne?
3: Ha. Yani.
0: Ağzımız sulandı, hadi gidelim.

0: Gidersek sabahı buluruz. Başka zaman.
1: Ana kuzusu sütünü özledi galiba. Ha?
0: Beni tahrik etme Cem.
1: O zaman bizimle gel.
0: Gelirim.
2: Hadi gidiyoruz.
3: Hadi gidiyormuşuz. Kalkın bakalım. Hadi hep
4: bak sonra evde mal yok, bir anneye kelek atmak yok ha, oraya kadar gitme.
5: Tek kralı da benim sana.
1: Tek kralı bende.
6: Merhaba çocuklar.
7: Kim bu ya?
6: Ben Çağla'nın babasıyım. Kızımı almaya geldim. Sanırım siz de evlerinize dönüyorsunuz.
0: Hayır baba. Eğlenceye bir arkadaşımızın evinde devam edeceğiz.
6: Hayır. Ben seni evimize götürmeye geldim.
0: Lütfen baba. Siz gidin, ben gelirim.
6: Mümkün değil.
1: Size bir söz verelim. 2 saat sonra Çağla'yı eve bırakırız.
6: Hayır. Bundan sonra programınızı Çağla'sız yapın. Sizlerle arkadaşlık yapmasını istemiyorum.
7: Hadi süt kuzusu, git anana sana sütünü içirsin.
6: Sakın bir daha kızımı aramayın. Gidelim Çağla.
0: Nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum. Beni küçük düşürdünüz.
8: Bir babanın evladına sahip çıkması seni küçültmez kızım.
0: O benim babam değil.
8: Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sana her şeyi o verdi. Seni sevdi, sana babalık yaptı.
0: Boş ver anne. O sana yaranmak için bana iyi davrandı sadece. Benim için bir yabancı.
8: Çabuk sözlerini geri al. Özür dile babandan.
0: Özür dilerim cici babacığım.
6: Bak Çağla. Seni döverim. Çok fena döverim. Sana kızdığım için değil, anneni üzdüğün için yaparım bunu. Yazık ona. Senin için gözyaşı döküyor, üzülüyor.
0: Aman ne muhabbet. Gözlerim yaşardı doğrusu.
8: Çağla kendine gel, sabrımı taşırıyorsun.
0: Ne yaparsın yani? Döver misin? Hiç değilse üvey baba dayağından daha iyidir.
8: Kızım adına özür dilerim.
6: Kızımız demen gerekirdi. En deli çağı şimdi. Ama merak etme. Onun delilik etmesini beraberce önleyeceğiz.

0: Yıllar önce ipek tekstille ticari bağlarımızı koparmamızı emretmiştim. Oysa son satış raporlarına göre üretimimizin büyük kısmı onlara satılmış. Ne söyleyeceksin Namık?
1: Satış genel müdürünüz olarak emirlerinize harfiyen riayet ettim Vedat Bey. Sözünü ettiğiniz satışlar mont sanayiye yapılmıştır. İpek tekstile değil.
0: Mont sanayi, ipek tekstilin bir paravan şirketidir. Herkesin bildiği bu gerçeği sen bilmiyor muydun?
1: Bilmiyordum efendim.
0: Şimdi öğrendin. Bundan sonra onlara bir metre kumaş bile satılmayacak.
2: Nasıl satmazmış? Ne sanıyor bu herif kendisini? Bağlantılarım var. Sipariş almışım, avans almışım. Beni mahvetmek mi istiyor ha?
1: Takmış bir kere. Kararından cayacağını hiç sanmıyorum.
2: Sen ne diyorsun ya? Komisyonları cebe indirmeyi biliyorsun ama.
1: Ben şüpheyi çekecek kadar seni kolladım. Ama kararından caydıramadım.
2: Bir de ben konuşayım onunla.
1: Seni kabul edeceğini hiç sanmıyorum.
2: Gerekirse zorla konuşurum. Bürosunda mı şimdi?
1: Sanmıyorum. Bu saatlerde genellikle spor yapar.

0: Sizi burada rahatsız ettiğim için özür dilerim. Başka türlü konuşma fırsatı bulamadım.
1: Seninle konuşacak ortak bir konumuz yok.
0: Bir dakika. Ay. Benim istikbalim, hayatım söz konusu. 2 dakika ayırmak zorundasın.
1: 2 saniye bile ayıramam.
0: İyi düşün. Ekmeğimle oynuyorsun. Yalnız ekmeğim değil, hayatımla da. Ben de senin hayatınla oynarım.
1: Beni tehdit mi ediyorsun?
0: Yaşamak için öldür demişler.
1: Elinden geleni ardına koyma. Şimdi seni ayaklarımın altına almamı istemiyorsan defol buradan.

0: Doktor İhsan Bey'le mi görüşüyorum? İhsan Bey, ben Reyhan. Vedat ne durumda?
1: Kalbi şokla çalıştırdık Reyhan Hanım. Lütfen çabuk gelin.

Ben geldim Vedat. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Lütfen cevap ver. Beni duyuyor musun?

0: Sakın elimi bırakma.
1: İyileşeceksin.
0: Beni çok mutlu ettin. Sana güveniyorum. İşlerimi sen yürüteceksin. Başarılı olacaksın.
1: İkimiz tek bir vücut gibi.
0: Raşit Bey sana her bakımdan yardımcı olur.
1: Sus. Konuşma artık. Yorulma.
0: Gözüm arkada kalmayacak yavrum. Kızımızı benim için öp. Bir yanaktan, bir gıdıktan.

0: Vedat.
1: Reyhan Hanım, artık sizi duyamaz.
0: Sevgilim, kocam, her şeyim.

0: Son nefesiyle birlikte mutluluğumu, umutlarımı da götürmüştü. Onunla yaşamıştım, onunla ölmek isterdim. Yaşamak zorundaydım. Kızım için, bana emanet ettiği işleri için yaşayacaktım. Onun adını sonsuza dek yaşatmanın savaşına girmek tek tesellim oldu. Bana en çok Raşit Bey'in yardımcı olacağını söylemişti. Ondan gerekli bilgileri alacak, kocamın izinden gidecektim. Yüklendiğim ağır sorumluluklar beni hiç yormuyordu. Beni yoran, beni üzen kızımın sorunlarıydı. Aramızdaki uçurum giderek açılmaktaydı.
1: Aa, yetti ama. Bu matem daha ne kadar sürecek?
2: İnan çok koydu bana. Onu çok severmişim meğer. İyi adamdı. Bana gerçek anlamda babalık yaptı.
1: Son günlerde ondan nefret ediyordun.
2: Hataydı. Benim terbiyesizliğimdi. Yazık oldu. Annem de ben de perişan olduk. Evin tadı kaçtı.
1: Boş ver kızım. Vay gidene demişler. Geride kalanlar yaşamaya devam edecek. Güzel anan da bir iki ağlar, sonra bir bulur.
2: Ne demek o? Yani... Terbiyesiz.
1: Gerçek bu yavrum. Baban olmadı. Bari annene yanaştır beni.
2: Yüzünü pek göremiyorum. İşlere bir daldı ki sorma.
3: Perşembe gününe hazır olsun.
4: Peki efendim. Bir dakika.
3: Tamam.
5: O geldi Reyhan Hanım. İpek Tekstil'in sahibi. Israrla sizinle görüşmek istiyor.
4: Ben de onu bekliyordum. Görüşeceğim kendisiyle.
5: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun. Eşiniz piyasamızın gerçek bir babasıydı. Onu kaybetmek bize sonsuz acılar verdi.
4: Eşimin kayboluşuna karanlık ilişkiler sebep oldu. Kocamı en son gören sendin.
5: Evet hanımefendi. Beyefendiyle konuşmuştuk.
4: Konuşmadın. Tehdit ettin.
5: Estağfurullah. Haddime mi düşmüş? Kendisinden bana yardım etmesini rica etmiştim. Çünkü aldığı kararla mahvuma sebep olabilirdi.
4: Sana mal satılmamasını emretmişti.
5: Evet, umarım siz bana bu darbeyi vurmayacaksınız. Yaşama savaşı bu.
4: Kocam senin gibilere pabuç bırakmazdı. Ben onun karısıyım. Ben de senden korkmuyorum. Ve senin ipliğini pazara çıkartacağım. Şimdi burayı terk et.
5: Umarım bu hareketinden pişman olmazsın.
4: Defol!
6: Ağzınıza sağlık. İyi benzettin serseriyi.
4: Bu daha başlangıç. Kocamın intikamını alacağım Raşit Bey.
7: Hoş geldiniz hanımefendi.
4: Sağ ol. Kızım evde mi?
7: Evet. Ayrıca bir misafiri var.
4: Misafir mi?
7: Evet hanımefendi.
2: Merhaba anneciğim. Seninle görüşmek isteyen bir arkadaşım var.
1: İyi günler hanımefendi.
4: İyi günler.
1: Tekrar karşılaştığımıza sevindim. Çağla'nın güzelliğinin nereden kaynaklandığını anlıyorum. Annesine benzemiş.
4: Teşekkür ederim.
2: Cem'i hatırladın mı anne? Ne kadar hoş değil mi?
4: Soruna cevap vermeden önce bu davetten niye haberim olmadığını öğrenmek istiyorum.
1: Bağışlayın. Ben Çağla'ya emri vaki yaptım. Çünkü sizinle görüşmek için sabırsızlanıyordum.
4: Bu sabırsızlığınızın sebebini öğrenebilir miyim?
1: Çağla ile birbirimizi seviyoruz. Ve birlikte mutlu bir yuva düşlüyoruz.
4: Seni tanıdığımı biliyorsun. Daha önce benim firmamda mankenlik yaptın. Şimdi de kızıma sokulmanın çaresini bulmuşsun.
1: Bir yanlışınız var galiba.
4: Hayır, yanlışım yok. Sanırım gitmek için izin isteyeceksin.
1: Evet, ben gideyim. stüdyoda çalışmam lazımdı da.
2: Hani yemeğe kalacaktın?
4: Israr etme Çağla. İşi olduğunu söyle diye.
1: Hoşça kal.
4: Güle güle.

0: Ona daha iyi davranabilirdin anne.
1: O sana göre biri değil kızım. Yani dürüst biri değil.
0: Onu tanımıyorsun ki.
1: Tanıyorum. Seninle arkadaşlık ettiğini duymuştum. Hakkında bir tahkikat yaptırdım. Sana layık değil. Onunla arkadaşlığını keseceksin.
0: Ben istiyorum anne. Sakın bana engel olmaya kalkışma.

0: Sana ihtiyacım var sevgilim.
1: Mont Sanayi'nin siparişleri ve kesilen faturalar dosyalarda. Mont Sanayi'nin İpek Tekstil'in paravanı olduğunu biliyorsunuz umarım.
0: Evet biliyorum. Raşit Bey, kocam size itimat etmemi isterdi.
1: Nur içinde yatsın. Benden güvenini hiç esirgemedi. Toplantıda Namık Bey'i haşlamıştı.
0: Satış müdürümüz değil mi?
1: Evet.
0: Pekala Raşit Bey. Dosyaları verin tetkik edeyim. Bu işi ben çözeceğim.

Herkes yerine otursun. Kimlik kontrolü var. Çabuk oturun. Kalkın, ellerinizi duvara yaslayın.

0: Alo. Evet benim. Ne dediniz? Hemen geliyorum.
1: Sizi buraya kadar yorduğum için özür dilerim.
0: Rica ederim. Haber verdiğiniz, ilgilendiğiniz için ben teşekkür ederim. Kızım ne yaptı müdür bey?
1: Üzücü bir durum. Gerçi kızınızın ve arkadaşı Cem'in üzerinde uyuşturucu çıkmadı ama... gruplarındakilerde uyuşturucu bulduk.
0: Aman Allah'ım! Basına sızdı mı?
1: Hayır. Özellikle engelledik. Çünkü rahmetli eşiniz kanunlara saygılı bir polis dostu.

0: mutluydu. Hatırı büyüktü bizim için.
1: Teşekkür ederim. Kızımı götürebilir miyim?
0: Evet. Ama bir önerim var. Kızınızı devamlı kontrol altına alın. Korkarım size teslim edemeyeceğim durumlar yaratır.

0: Gidelim yavrum. Pardon.
1: Yol verin.
0: Yarın bir Roma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Hadi önüne bak.
2: Şeref duyarım.
0: Tahsiline Londra'da devam edeceksin. Çok güzel bir okul. Her şeyin olacak. Fırsat buldukça ben de senin yanında yaşayacağım.
3: Beni başından atmak istiyorsun galiba.
0: Hayır yavrum. Seni pisliklerden uzaklaştırmak istiyorum. Bir bataktan çıkarmak istiyorum.
3: Sana inanmıyorum. Bütün amacın beni sevdiğim çocuktan ayırmak.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o. Sana uygun olsaydı, seni gerçekten sevdiğine inansaydım, yardım etmez miydim?
3: Senin inanıp inanmaman önemli değil anne. Ben inanıyorum ve Cem'i seviyorum. Daima da seveceğim.
0: Pişman olacaksın, acı çekeceksin. Sabırlı ol biraz. Cem'in nasıl bir pislik olduğunu sana kanıtlayacağım. Seninle kısa ve açık konuşacağım. Kızımla ilişkine son vermeni istiyorum.
2: Bir dakika. Ben Çağla'yı zorla alıkoymuyorum. Karşılıklı bir sevgi bu.
0: Bu sevginin ücretini hemen ödeyebilirim. 50 milyon.
2: Küçük bir rakam. Hem Vedat Bey'in servetinin büyük bir kısmı zaten Çağla'nın. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?
0: Rakamı arttırabilirim.
2: Hiçbir faydası olmaz. Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter. İzninizle.
0: Gitme. Anlaşabiliriz seninle.
2: Vaktim yok. Sevdiğim kız beni bekliyor. Hoşça kal. Neler olmadı ki? Annene acı bir ders verdim.
3: Ne dersiymiş bu?
2: Paranın hiç önemli olmadığı, sevginin satılamayacağı dersi. Çünkü annen bana para teklif etti. Senden ayrılmam için.
3: Neden yaptı bunu?
2: Birçok sebebi var yavrum. Önce seni ezerek sindirmek istiyor. Haklarını elinden almak için. Bir de çok ters bir şey ama bilmen gerek. Annenin bende gözü olabilir.
3: Benim mutluluğumla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksin?
0: Sakin ol yavrum. Nasıl böyle düşünürsün? Bir ana kızının mutluluğunu bozar mı? Her şeyin bir zamanı var. Çağın gelince kendi elimle gelin edeceğim seni.
3: Bırak masalı. Sakın Cem'i de karalama. Paranı almadığını biliyorum.
0: Niçin almadığını da öğrenmek ister misin?
3: Ne yumurtlayacaksın acaba?
0: Bak yavrum, babandan kalan her şeyin, benim olan her şeyin sahibi sensin. Cem büyük oynuyor. Ayrılmanızı bunun için istiyorum.
3: Asıl sebebi niye söylemiyorsun?
0: Neymiş?
3: Cem'i beğeniyorsun. Benden kıskanıyorsun.
0: Canım.
3: Dokunma bana.
0: Yavrum, sana vurmak istemezdim biliyorsun.
3: Vurdun ama. Bir gün 18 yaşıma basınca ben de sana vuracağım anne. O gün...

0: Mont Sanayi ile ilgili evrakları ve faturaları inceledim.
1: Umarım bir açık görmediniz. Fatura bedelleri nakit olarak tahsil edilmiştir.
0: Evet. Ama çok önemli bir nokta var. Satışı kesinleşen malın adedi o dönemdeki imalatımızın 2 katı. Nasıl izah edeceksin?
1: Önce bir tetkik edip sonra cevap versem?
0: Şimdi. Yoksa cevabını mali polise verirsin.
1: Lütfen Reyhan Hanım. İstifa edebilirim.
0: İstifan kabul edildi. Gerçeği itiraf edersen sana yardımcı olurum.
1: İpek Tekstil'in sahibi Selman beni zorladı. Baskı yaptı. Vergi iadesi için büyük parti mal ihraç etmek planını yapmıştı.
0: Ama bu mallar da ihraç edilmedi.
1: Evet. Tekstil mamulleri yerine paçavra ihraç edildi. Aynı yöntemle yeni bir hayali ihracat yapmak üzereler Reyhan Hanım.
0: Bu ifadenizi mali polise de tekrarlayacaksınız. Şimdi gidebilirsiniz.

Hadi kes bakalım pastayı. Hadi pasta.

0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Röportaj için stüdyoda sizi bekliyorlar.
1: Arayanlara meşgul olduğumu söylersiniz. Kızım hariç tabii. Hiç aradı mı?
0: Aramadı.
2: Sayın Reyhan Olcay, ülkenin en başarılı 10 kadını sıralamasında 3.'sünüz. Bu başarınızın sırrını açıklar mısınız?
1: Önce bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başarımın temeli çok çalışmaktır. Rahmetli eşimin prensipleri doğrultusunda ve dürüstlük ilkesinden ayrılmadan çalıştım.
2: Kısaca çok çalışmayı öneriyorsunuz.
1: Evet.

0: Ülkemizde sayısız örnekler var. Umudu yitirmeden çalışmak insanın başarı grafiğini yükseltmektedir.
1: Zirvede bir iş kadını olmanız sizde ne gibi duygular uyandırıyor?
0: Size içtenlikle söyleyebilirim. İş kadınlığı benim için ikinci plandadır. Ben her şeyden önce bir anneyim. Annelik duygularını anlatmaksa zamanlara sığmaz.
1: Özel bir sual. Genç yaşta dul kaldınız. Evliliği hiç düşündünüz mü?
0: Kesinlikle düşünmedim. Eşimin sevgi dolu hatıraları ve kızımın varlığı bana yetiyor.
1: Söz kızınızdan açılmışken sormak istiyorum. Evlilik çağında olduğu malum. Böyle mutlu bir olay gündemde mi?
0: Hayır. Tahsilini tamamlaması en büyük dileğim.
1: Teşekkür ederim Reyhan Hanım.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Artık bir de erkek evladım var. Bizi tebrik etmeyecek misin?
0: Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim.

0: Emriniz üzerine Şişli'deki katı onlara tahsis ettik efendim.
1: Seçtikleri eşyaların faturalarını ve ev masraflarını ben ödeyeceğim.
0: Muhasebeye emrinizi bildirdim. Bağışlayın ama kızınız sizinle otursaydı daha iyi olmaz mıydı?
1: İstemediğim bir evlilik yaptı Raşit Bey. Uygunsuz bir erkekle.
0: Anlıyorum. Üzülmeyin. Kızınız ana olunca sizi daha iyi anlayacaktır. İzninizle.
1: Hayatımda kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O an Tanrım'a beni alması için dua ediyordum. Beni al ve sevdiğim erkeğin yanına götür. Yalnızdım, çaresizdim. Kızım amansız bir hastalığın pençesine yakalanmıştı sanki. Bu amansız hastalığın adı Cem'di. Kızımın kocasıydı. Bu servet avcısı serseri benim Ceylan kızımı kolay bir av gibi görüyordu. Ona, onun arsız bakışlarına tahammül edemiyordum.

Kocasının saplandığı iğrenç bataklıkta kızım da çırpınıyordu. Allah'ım, yavrumu nasıl kurtaracaktım? Para musluklarını kapatarak bir önlem almayı düşündüm. Kızımın cezalandırılacağını bilemezdim ki.

kırılasıca elleriyle benim nazlı çiçeğimi hırpalamıştı. Ana kucağında teselliyi aramaktan başka çaresi yoktu kızımın. Oracıkta sıcaklığını duyarken, titreyen bedenini sararken düşündüğüm tek şey vardı. O iğrenç adamı öldürmek. Kızımın geç kalmış pişmanlığı kocasını tedirgin etmişti. Kızımın verdiği imkanları kaybetmemek için

0: planlar, inanılmaz iğrençlikler yapmıştı.
1: Sevgili validem, geçim sıkıntısı çekmekteyiz.
0: Verdiğim parayla en az 10 aile rahatlıkla geçinir.
1: Aptal değilim. Sen kraliçeler gibi yaşarken bize sadaka veriyorsun. Karımın parasını kullanıyorsun.
0: Kızım daha o parayı hak etmedi. O zamana kadar da senden kurtulması için her şeyi yapacağım.
1: Sakın deneme. Bizi bağlayan yalnız nikah değil, başka bağlar da var. Mesela şunlar.

0: Yırtabilirsin. Aslı bende.
1: Sen iğrenç bir adamsın. Kahretsin seni.
0: Çok ayıp. Damadın olduğumu unutma. Hakkım olan şeyleri istiyorum. Şirketlerine beni de resmen ortak edeceksin.
1: Bunu aklından çıkar. Sözünü ettiğin servetimi, her şeyimi kızımı kurtarmak için kullanacağım.
0: Bırak blöfü. Sana 2 gün mühlet. Dediklerimi yapmazsan kızının resimleri basında çıkar. Tamam mı?
1: Seni öldürürüm.
0: Kızınca daha da güzelleşiyorsun. Çağla yatakta hiç iyi değil. Acaba sen nasılsın ha? Deneyelim mi?
1: Defol! Kendin gider misin yoksa seni yaka paça dışarı attırayım mı?
0: Patırtıya gerek yok. Nasıl olsa gene görüşeceğiz cici anneciğim.

0: Kimsin lan? Benim kölemsin. Unutma bunu.
1: İzin verirseniz Çağla ile bir de ben konuşayım.
2: Annesini dinlemeyen sizi dinler mi Raşit Bey? O serseri canavar kızımın gözlerini, duygularını kör etmiş.
1: Kızınızla birlikte siz de acı çekiyorsunuz. Yazık değil mi?
2: Ne yapabilirim? Bir çare bulamıyorum.
1: Baskı yapalım. Boşanma davası açalım.
2: Çok acı ama kızım istedi onu. Gurur meselesi yaptı.
1: Bu gururu zavallıya pahalıya mal oldu. Pişman olacak mutlaka.
2: Son pişmanlık fayda vermez ki. Ama mücadele edeceğim. Kızımı kurtaracağım. Belki onu bir seyyahate razı edebilirim.

0: Cevap vermiyor. Belki de bana gitmiştir. Eve dönmeliyim. Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Çağla geldi mi?
1: Hayır efendim.
0: Telefonla aradı mı?
1: Hayır efendim.
0: Allah Allah.

0: Alo, kim? Anneciğim sen misin? Koş, yetiş anacığım.
1: Çağla, yavrum, neyin var? Niçin ağlıyorsun bebeğim?
0: Kurtar beni anneciğim, yalvarırım gel al beni. Cem dışarı çıktı, yetiş anneciğim.
1: Dayan yavrum, hemen geliyorum.

0: Çağla. Çağla yavrum. Aman Allah'ım. Anne, sen misin? Benim yavrum. Seni götürmeye geldim canım. Artık hiç ayrılmayacağız bir tanem. Ya, içimde bir yangın var sanki.
1: Yavrumcığım.
0: Yaptı bana.
1: Bitti.
0: Korkuyorum
1: anne.
0: Korkma
1: yavrum. Geçti artık. Korkma yavrum.
0: Beni bırakma anneciğim. Dövmesin beni. Dokunmasın.
1: Sus yavrum, korkma.
2: Aa, aman ne büyük şeref. Güzel kaynanam benim evime gelmiş.
1: Kızımı almaya geldim. Sakın engel olma.
2: O benim karım ya. Baksana haline. Onun istediği bende.
1: Kızımı zehirliyorsun. Onu öldürüyorsun.
2: Hatırlar mısın? Müdüriyetten kurtarmıştın kızını. Ama benden kurtaramazsın. Çünkü kızının ilacı bende. Tamam mı?
1: Çekil önümden. Sana son defa söylüyorum. Çekil!
2: Dur, acele etme. Önce kafamızı bulalım.

0: Bana verdiğin sözü unutma anne.
1: Hayır yavrum, kurtaracağım seni.
0: Ama anne...
1: Dinle yavrum. Bir gün ana olunca evladın ne demek olduğunu anlayacaksın. Babam bana büyük imkanlar bıraktı. Bu iki gün içinde bazı formaliteleri yerine getirdim. Bundan sonra işleri sen yürüteceksin.
0: Hayır anne, ne olur çılgınlık yapma.
1: Kızım, sen küçük yaşında çok çileler çektin. Tek suçun saf ve temiz olmandı. Bundan sonra layık olduğun şekilde yaşayacaksın.
0: Seni seviyorum anne. Seni çok seviyorum.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bu cuma COP'ta 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı sadece 449 lira.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
6: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
6: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
8: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
10: Ya ne olacaktı?
9: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
10: Ben
9: almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
13: 5G!
12: Türksel!
13: 5G!
12: Türksel!
13: 5G!
12: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
14: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkselli misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
16: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
17: Türksel'lere bağlan hayata.
18: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
19: Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
5: yeni Ariel, hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
17: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
14: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
17: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
14: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
17: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
14: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
19: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
20: Türkiye Sigorta, gücü adında.
21: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evi

0: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
1: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
2: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
3: Sadık damat.
4: Darısı başına Ahmet kardeş.
5: Hoş geldin yiğidim.
0: İyi ettim değil mi emmi?
3: İyi etmiş.
6: Evi tarlayı elden çıkarıp göçerim. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
3: Şahmut zannilen bir herifin.
7: Topal emmin nerede?
0: Köyde kaldı.
8: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
3: Zülfü'yü merak ettik de. Ya,
5: hepsi içeride seni bekliyorlar.
9: Dokun yerini!
0: Yüz milyon.
10: Ne, 100 milyon mu?
11: Keriz, bugün 16.15'te TV4'te.
12: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı.

0: Kutusuyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Büyük maç başlıyor.
10: O zaman yerim değil.

0: Kızım hatalarının cezasını çekmek ve bir evladın anasına olan bağlılığını ispat etmek için suçu üzerine aldı. Bir ananın evladına kıyamayacağını bilemezdi ki.
1: Sayın hakim, Reyhan Olcay'ın beyanlarından sonra yüksek mahkeme heyetinden suçu olmadığı anlaşılan Çağla Taner'in tahliyesini talep ediyoruz.
2: Bu konuda savcılık makamının mütalaasını bildirmesini isteriz.
3: Reyhan Olcay'ın ifadesi üzerine sanık Çağla Taner'in tahliyesi ve Reyhan Olcay'ın tutuklanması iddia ve talep olunur.
2: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Anneciğim, anneciğim, bırakın, bırakın beni. Anne, ne olur beni affet. Artık sana layık bir evlat olacağım. Anne, anne, bırakın, bırakın beni. Anne, anneciğim, seni seviyorum. Ne olur beni affet. Anne, ne olur affet.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le yerimde
1: yerim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.

0: arabasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
2: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
3: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
4: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
5: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
6: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
2: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
7: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
4: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
8: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
4: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
2: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
9: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
10: Leyla ile Mecnun bugün 18'de TV4'te.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
6: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
6: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
16: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
16: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
6: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
16: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
17: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarımızın...

0: sizi bekliyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Büyük maç başlıyor.
4: O zaman yerimdeyim.
5: Ming,

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: Abbas dayı, üstü bir taş kaldı. İyi bağladın. O da sen değilse yanlış emmuz emmi.
1: Bağlandın Abbas, bahçeye, otlanmaya.
2: Ula Şahmuz, gözün kör olmaya. Nereden çıkardın o taşı? Ah, işte.
1: Domino, kayfalar senden.
2: Ula felaksiz, taş mı çalışsın?

0: Anlamadım geldi. Zaten kızın da yigenimi çaldı. İki yandan ocağıma incirdiktiz ha.
1: Düğün ne zaman kuruli?
2: Kısmetse üç güne kadar kurarık ha Abbas.
0: Acelenle. Kızının baharı başına mı vurdu? Hele bakalım Zülfe hazır mı?
2: Kavilleşmemiz öyledir Abbas, uzatma. Bir an önce olsun bitsin bu iş.
0: Ula buldu saf çocuğu, hem çifte hem semere vuracaksınız. Neyse ne, bana söz düşmez gayri, kendi bilir.
1: Sen de yolu yokuşa sürme Abbas dayı. Ah Zülfe bu dünyaya kazık kakacak
3: yer ya. Selamünaleyküm.
2: Ne o, gene ne kavgası yapıyorsunuz?
1: Yok be muhterem mi, Zülfü'den bahsedik. Evlenme çağı geldik geçti bile, Abbas emmisi hala düğünü kurmuyor.
2: Uzattın ama, tamamdır bu iş. Üç güne kadar düğünü kurayım.
1: Tamam, muhterem dedi, düğünü kurayım.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ulan Zülfü, üç güne kadar düğünü kurayım. Öyle kavileştiler.
3: Deme. Ama o hususta emmim daha iyi bilir. Değil mi emmi?
4: Evelallah ben hazırım.
2: Yaşa Zülfü! Sen hazırsan düğün de hazır.
3: Darısı senin başına.
1: Sağ ol.
3: Bak hadi, düz!
5: Şşt abla, bak seninki geçiyor.

0: Ana, vış! Utan, utan! O ne biçim selam öyle? Vallahi senin ardamarın çatlamış!
1: Sus kız! Onunla evlenik! Niye utanım?
0: Kıza da oğlana feleğini sapıttırdın vallahi!
1: Zülfiye canım kurban! Onu daha ne biçim sapıttıracağım, gör bak!
0: Sapıttırmayı bana da öğret be abla, ne olursun!
1: Hele bir evlenem, sıra sana gelsin, o zaman öğretirim!
0: Aman, benim Hamit mıymıntının biri! Hiç iş yok! Söz kesildiğinden beri, kayfeden eve, evden kayfeye! Senin Zülfü iyi de, emmesi Topal Abbas Nemrut'un biri be abla!
1: Kız, benim Topal Abbas'la ne işim var? Ben Zülfü ile evleneyim, onunla değil!

0: 오라오라 당기자 한남다슨 오츠커피
1: 젤리 아, 너희 마도 맛봤어
0: 나 나도 맛에 사람 없는 말 찾기네 하단 찾기 사태 비춘 일렛달 배달라 결국 땀이 물리
1: 겨울 무슨 개수도 개셔라 산업이 아이란 옆에
0: 아, 갓들 갓들다
1: 백
0: 아하 üzgün sana düğün koroni Zülfü evlendimi şahımız namussuzu oğlanı avucu içine alacak. Ne tilkidir o? Bütün malımı mülkümü yavaş yavaş sülük gibi emecek.
1: Hemen dellenme kurban oldum. Zülfü senin sözünden çıkmaz. Gökte Allah, yerde sen varsın. Senin sözünü dinler, he?
0: Ya o karı sen de koyduğum yerde otluysun. O zilli Zülfiye'nin koynuna girdi mi Zülfiye söz geçirtmek zor.
1: Sen daha iyi bilirsin ama düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar. O zillinin koynuna girsin diye.
0: Dur dur. Elinden bir kağıt almalı Yazid'in. Almalı ki malının mülkünün üzerine ben oturam. Başka da bir mümkünü yoktur.
2: Ama pek bir güzel oldu.
3: Eyvallah, pek bir güzel. Nasıl anacığım, gelinlik yakıştı mı?
2: Yakışmaz olur mu güzel kızım benim? Darısı kardeşinin başı.
3: Aman ana! Dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Durun hele, Zülfü'nün emrisi topal Abbas laf yaymış. Belki düğün yapılmaz dermiş.
2: Zülfü'yü inletip öyle yapacak düğünü.
4: Of, ne ister bu adam bizden? Ne ister benim?

0: garip zülfümden.
1: Amma güzel oldu ha, Zülfiye'me helal olsun.
2: Ne yapıyorsun?
1: Dibek yapayım emmi, beğendin mi? Zülfiye için, düğüne yetiştireceğim.

0: anladın? Senin topraklarında gözü vardı, emme ben yedirmem! Bu düğünü de baş...
1: Vallahi sen daha iyi bilin emmi. Ama bu dibeyi ben boşuna mı oymuşum? Mümkünü yok mu düğün yapmanın?
0: Bir şartla mümkünü vardır yeğenim. Seninle kasabaya gidip dava vekili Rızkullah Efendi'yi göreceğiz.
1: Ne edecek Rızkullah Efendi de?
0: Bir kağıt imzalatacaksa. Malına mülküne ben sahip çıkacağım. Dededen kalma malı yedi yabancıya yedirmeyek.
1: Sen daha iyi bilin emmi. Düğüne razı oldun mu şimdi?
0: Yoo! Önce kağıt, sonra düğün yeğenim.
2: Zülfü Çakır, her ne suretle olursa olsun, mallarının başından ayrılacak olursa, amcası Abbas Çakır, onun yerine araziyi işletecek, parasını tahsil edecektir. Zülfü'nün başına Allah gecinden versin, bir hal gelecek olursa, veya herhangi bir nedenle mallarının başında bulunmaması halinde, Zülfü'nün bütün malının ahsu kapsa selayeti Abbas Çakır'ın olacaktır. Sen ne dersin Zülfü?
1: Vallahi emmim daha iyi bilir. O ne derse o olur.
2: Bas altına imzanı.
0: En hayırlısı budur Zülfü. İnsanoğlu beşer de şaşer de.

0: Gelinin şalvarını Allah'ıma 41 düğüm vururlar, her birini ellerinle dişlerinle açacaksın, tamam mı?
1: Yahu cebime bir makas koy, 41 düğümü makasla keserim, olur biter.
0: Saatim damat.
1: Darısı başına Ahmet kardeş.
0: Eyvallah, önce ablasıyla sen, sonra kardeşiyle ben.
1: Yahu bu 41 düğümü makasla kessem olmaz mı?
0: Sen ne diyorsun Gülbücan? Töreye karşı mı geldin sen? Olmaz öyle şey. Aa valla bütün köyün kadınları seni tepe koyarlar. Bir bir açacaksın düğümleri.
1: Tüh be! Keşke kesmeseydim tırnaklarımı ya.
0: Dişlerin ne güne duruyor?

0: Ne sabır, ne uzun oyun bu ya.
1: Vallahi oyna.

Allah.

0: gider. Akşama yedir burada ha.
1: Hadi salma dur şu çarşamı da gider babam.
2: Erkekliğe kara leke sürdürme Türk Bey.
3: Bu ne ya bu? Kaç düğüm? Çöz çöz bitmeyin.
4: Tam 41 tane Zülfü. Köyün her bir kızı uçkuruma bir düğüm atmıştır.
3: Hay Allah, sen de biraz yardım etsene kız.
4: Yo, çözmek senin işin.
3: Ben işimi bilirim ama şu düğümler olmasa... olmuyor.
0: Ulan Zülfü, hadi! Asabimiz kalmamıştır daha!
3: Hay Allah ya, nedir bu? Hem düğümlerden çek hem heriflerden ya. Şşt, ne oluyor ya? Ne istisin?
0: Tamam mı sen Zülfü?
1: Helal sana Zülfü, helal sana ağabey.
3: Daha 10 düğüm kalmıştır, biraz sabırlı olun.
0: Daha düğümleri çözemedi mi lan?
3: Hepsi kör düğümdür Hamit ağabey. Daha 31 tane çözdüm.
0: Gel hadi elini çabuk tut kurban.
1: Ya,
3: merak etmeyin canım, tamam tamam.
0: Tamam, adam düğün çözüyor yukarıda.
3: Allah Allah.

0: Ben kayfeye çıkayım. Arkadaşların hala hatırını sual edeceğim. Dünden beri nasıllar bakalım? Ha. Öğleye canım dolma çekti. Bakalım yemeğin nasıldır? Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamün aleyküm.
2: Hoş geldin. Ulan Hüvi, ne işin var senin burada?
0: Niye ki?
2: Senin şimdi yatakta olman lazımdı da.
0: Sizleri merak ettim de bir hal hatır soram dedim.
3: Hoş geldin damat. Ne içiyorsun?
0: Kahve, şekerli olsun, anlarsın ya. bacanak?
2: Ne?
0: Senin ne zaman yapacağız düğününü?
2: Kısmetse ben de güzel yaparım inşallah.
0: İnşallah. şimdiden düğüm açma talimi yap Hamit kardeşim. Düğümü becerdin mi? Gerisi kolay bela değil.
2: Kaç tane düğün vardı Zülfü kardeş?
0: Tamamı tamamına 41 tane kör düğüm. Parmaklarım koptu, tutmuyor ya. Uyur. Zor filan yapacak.
2: Yeterli başlayacağım.
3: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Zülfü, seninle konuşacaklarım var.
0: Buyur emmi.
3: Mertek gibi dikilme önümde, otur.
0: Peki emmi.
3: Hayırlı uğurlu olsun yeğenim, bir yastıkta kocayın.
0: Sağ ol emmi, her bir şey sayende oldu. Ver elini öpem.
4: Buyur damat, kayfen.
3: Ali, benim de kayfemi yap, okkala olsun ya.
0: Buyur emmi, sen iç.
3: Sen iç la. Gel, kulağını aç, beni iyi dinle Zülfü. Sakın ola ki çocuk mucuk yapmaya bakmayasın. Tedbiratını hemen al.
0: Ne yapmayayım emmi? Anlamamışım.
3: Çocuk ula, çocuk!
0: Vallahi emmi, o Allah'ın işi, ben ne karışırım?
3: Oğlum, sen karını Güllü yengene yolla, o tedbirlerini ona anlatır.
0: İyi. Sen daha iyi bilin, emmi. Karıya temkinli yanaş, he? Çocuk mucuk istemem Zülfü. Allah mısın be emmi? Nerede kaldı bizim erkekliğimiz? Allah'ın çağınozu. Hep de emir veriyi. Ah ah, emmim olmayacaksın, ben sana bilirdim yapacağımı. Ama bir gün kafam kızacak, göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu.
5: Kocanın eline sağlık Zülfiye. Çok güzel oymuştu beyi, hiç pürüz bırakmamış.
6: Benim için oydu onu.
7: Benim Ahmet, bakalım bana ne yapacak?
8: Ne yapacağı belli, herkesi Zülfü mü sandın?
7: Koca dediğin şans. Vallahi neme lazım, peygamber gibi adam. Kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmaz, evine düşkün. Darısı bütün kızların başına.
0: Kolay gelsin!
6: Hoş geldin yiğidim.
0: Sağ ol Zülfiye, beter yoruldum ha. Susadım da.
7: Eşeğini çek hemen işte.
0: Çek, çek!
8: Ellerine sağlık, çok güzeldi be koymuşsun.
0: Çok uğraştım onun için. Ama şimdi buğday dövmenin sırası mı? Hadi çekilin bakalım. Hadi! Zülfiye!
6: Zülfü!
0: Zülfiye!
6: Zülfü!
0: Kız Zülfiye!
6: Zülfü!
0: Kaçma kız, dur! Bak, kaçma, yakalarsan mı?
6: Oyduğun dibek herkesin dilinde Zülfüm! Ellerine sağlık!
0: Dur kız, beter gıdıklanayım! Huylanayım ya!
6: Huylu Zülfüm! Sen güldükçe ben de huylanayım!

0: Ali dayı, bana bir çay yap.
1: Olur.
0: Merhaba. Zülfü'nün hiç kahveye uğradığı yok Abbas emmi. Bu ne iştir anlamadık gitti. Yoksa sen mi tembihledin?
1: Bugünlerde dokunmayın Zülfü'ye. Sanki dersin cennette yaşayıp. Allah bozmasın.
0: Vallahi dedin doğru muhtar. Aa, kumrular gibi ikisi de. Kasabada bir işler çeviriyor ya. Zülfü'yü bugün sabah 3 tane koyunla kasabaya inirken gördüm.
2: Kasabada ne işi var ki? Hem de 3 tane koyunla. Allahu alem satmıştır.
1: Bu muhabbetin sonu ikinize torundur ha.
3: Her şeyin hayırlısı be muhtar. İnşallah olsun. Olsun da şu boş kucağımızı torunlar doldursun. Ya, ya.
4: Senin meramın kucağında olsun. Dolsun ama neyle? Enikle değil. Sağacaksınız Zülfü ha, meramınız bu. Bütün malına mülküne konmak muradınız. Ama sahipsiz değil Zülfü. Ben varım ben. Çocukmuş. Çocuk, çocuk neler ne? Çocuk mocuk yapmayacak.
0: Allah sabır versin Zülfü'ye. Abbas emmi delirdi yine. Kendisi kızı çıktı ya. Aa, şimdi Zülfü'yü kıskanıyor.
5: Dik dur kız.
6: Dik durayım Zülfü'm. Emme nasıl da buldun tam üstüme uyan fistanı?
5: Her gün bedeninin ölçüsünü boşuna almayayım.
6: Edepsiz. Demek bedenimin ölçüsünü almak için sarılıydın bana ha?
5: Her bir işe yarıyor işte sarılmak. Aha, bir parmak içeri kıvırdın mı bu iş tamamdır. O ne?
4: Ulan şimdi de ayaklarını mı öpeysin karının?
5: Yo emmi. Yeni bir fistan aldım Zülfiye'ye. Etek boyunu ayarlayayım.
4: Ula! Sen terzi mi sen?
5: Yo çobanı.
4: Çobanlığın batsın.
5: Yakında batacak saati. Bugün 3 koyun sattım, bir fistanla 2 tane de bilezik aldım. İyi ettim değil mi emmi?
4: İyi etmiş. Ulan senin kafanda kuş kadar beyin yok. Bu sülale seni damızlık inek gibi say. Babandan kalan 3-5 kuruşluk malı da yedir onlara, ondan sonra temelli çulsuz kal.
6: Emmi sen neler değilsin?
4: Sen sus! Karı kısmısı ne zamandan beri böğüne karşı dillendi?
5: Sus kız! Hadi git hayvanlara bak bakayım. Hadi!
4: Aaaan işte gör! Gidişindeki şu çalımına bak! Yüz verdin mi işte böyle başka... Öyle değil mi lan? Dilini mi yuttun?
5: Sen daha iyi bilirsin emmi.
4: Köyde bir çocuk lafıdır dolaşıyı. Bir de çocuk kuzlarsa... Vay senin başına gelecekler! Bir daha belini doğrultamazsın! Bu lafım böylece kulağına küpe olsun!
5: Olur ağam! Sen daha iyi bilirsin.

0: Bediye abla gel hele.
1: Buyur oğlu.
0: Anam yolladı bunları, bir güzel yıkayıver.
1: Baş üstüne, akşam kuşluğunu da hazır ederim Kerim Bey oğlu.
0: Ben belki gelemem, kasabaya inerim. At burada kalsın, yükler getirirsin.
1: Olur Kerim Bey, bağla hayvanı ağaca gel. Bak şu herifin yaptığı işe, atı nereye bağlayayım?
2: Boş ver kız.
1: Boş veri var mı bu? De! De! Yürü! Çık şuradan, hadi be!
3: Dur hele şu tokacı kız! Kız sen ne yapıyorsun orada?
1: Atın başını öteki yana alayım, Gülle ana! Çamaşırları kirletin!
3: Armağımız kalmadı mı sende hiç? Hem de sözlüsün! Oğlunun atının başını okşamaya utanmıyor musun?
1: Okşamıyorum ki Gülle ana! Çamaşırları kirletiydi!
3: Buldu bahaneye bak! Çalıya kran mı girdi? Topla çamaşırını, bas başka yere!
1: Gülle ana, büyütme o kadar! Ayşe'nin bir kabahati yok!
3: Sen dilini tut gelin! Zilli kardeşinin namus hesabı senden mi soruluyor?
1: İyi ki dedin!
3: Benim namusum da senden sorulmuyor!
1: Evet!
3: Oy başıma küller yay! Ar namus kalmamış kızlar! Nişanlı kızın ettiğine bakın! Atın başını okşi! Bak bak! Bak Soyhan'ın çalımına bak! Bir de utanmadan saçlarını tarayayım! Hiç de utanmayayım!
1: Bir şey yok Güllü ana! Saçını da taramasın mı?
3: He! Aynada tutsun yabanın erkeğine! Tut sizin sıfatınıza! Köyün namusu gitti, namusu! Bereketi gitti! Vay başımıza gelenler dostlar!

0: lan, uydurma be havlucu, gene atmaya başladım.
1: Sen ne diyin muhtar? Ayşe, ağanın oğlunun atının boyuna bir sarılıp öpmüş ki deme geçsin. At bile huylanıp kişlemiş. Hemen bütün köy avratların içinde.
2: Benim arvat dedi, saçını yandan yarıp bir dökmüş omuzuna.
3: Tövbe demeli! Kız nazlanmış ki yabancı bir erin atının başını okşuyor.
4: Ayşe o sırma gibi saçlarını bir yerlendirmiş. Atın sahibi Kerim Bey'in aklı başından geldi. Aklı başından gelecek para.
5: Ağanın oğlu geldiğinde karşısına yalnız iç gömleğiyle çıkıverdi yarı yürüyen.
4: Hemen atın boynuna sarıldı. Anam onu gören hadım erkek bile canlanır be. Öyle öyle.
5: Peki saçlarını yandan ayırması ne oluyor? Kanı karnıya şiftlenin. Hamit onunla dünyada baş edemez.
6: Aaaan, baldızı ne olacak Ayşe? Kerim Bey'e kuyruk sallamıştır. Bir eyi oynat tutmuşlardır. Çalıların içinde rezilliğin bini bir para.
7: Kulağa bas! Ağzından çıkanı kulağın dursun. Öyle bir şey olsa kendi elimle vururum közüme.
1: Ayşe Muza, bütün köy her şeyi biliyor. Ben senin kadar geniş mezhepli değilim. Onun için Ayşe'yle olan sözüm boştur, ha tamam
6: mı? Yat ulan! Yaşa lan Hemet! Erkek adamsın! Ayşe'nin mesulü artık babasıdır!
7: Bas, bas! Yap onu bir kaç çıkart ona!
6: Lan çıkart, sen de var mı? Sen de var mı?
7: Çek lan! Lan bir de kızların var mı?
6: Allah'ın cezası! Ulan Zülfü, kuyruğunu kısmış enik gibi susuysun! Erkek değil mi sen sana?
8: Ben daha iyi bilinem mi?
6: Ulan yuh sana! Kardeşi olan ablası...
1: Aa Zülfü kardeşimiz burada doğup büyümüştür. Ne yapacağını iyi bilir, ah!
6: Hiçbir şey bilmez. Baksana, atın başını okşar... ablasını kari etti kendine.
8: Atın başını ben de okşarım be emmi.
6: Ulan sen avrat mısın?
8: Sen daha iyi bilin emmi.
6: Bu namus temizlenmeli! Yoksa köyümüzde bet bereket kalmayacak, başımıza taş yağacak da...
9: Yolla, yolla!
10: Hadi! Seni yolla!
9: Yolla!
10: Allah'tır sen!

0: Artık bu köyde bize hayat yoktur. Tez elden evi tarlayı elden çıkarıp göç edelim.
1: Kimse evimizi tarlamızı almaz.
0: Muhtara bir danışırım.
1: Keşke elim kırılaydı da ellemeseydim o atı.
0: Bilirim kızım, senin suçun yoktur. Boğulursan büyük denizde boğul demişler. İstanbul'a giderik.
1: Abbas Yezid'i, yıktın ocağımızı, bizi köye rezil ettin. Allah'ından bulur inşallah. Zaten Allah vermiş belasını. Topal...
2: Evini taşlattım. Şahmuz fazla kalmaz köyde, defolup gider.
3: Şahmuz gider de, Zülfü çakılıp kalır. Nasıl kurtulacağız elinden?
2: Çekip vurmalı ki Zülfü'yi, hem de Zülfü'den kurtulalım.
3: Ha, niye kulağını çekmiyorsun yeğeninin?
2: Kulağını çekmesi kolay da, tetiği nasıl çektireceğim kerize, onu bilmeyeyim. Dur hele!
3: Ne oldu, aklına bir şey mi düştü?
2: Heya! Heya!
4: Ayağını sıcak tutar, beğendin mi Zülfüm?
5: Ellerine sağlık Zülfiyem.
4: Tamam mı örmüşem?
5: Sen ayağıma güzel çorap örmüşsün ama... Bacın çorabın kötüsünü başımıza ördü.
4: Sen de inan iyi misin Zülfüm? Bacımın vallahi bir günahı yoktur.
5: Emmim öyle demeyi. Köyün bereketi kaçacak, başımıza taş yağacak diye. Allah! Başımıza yağmayı da evimize yağıyı taş. Durun lan! Nereye kaçıyorsunuz lan? Çıksanız ortaya! Korkaklar! Çıkın da haneye taş atmak nasılmış gösterem size! Ben çıktım diye korkudan donunuzu almayaydı size! Ben keriz miyim?
2: Ulan Zülfü, cinlere mi karıştın? Kendi kendine konuşuyorsun!
5: Ne cini? Evimi taşladılar emmi, camımı kırdılar!
2: Yahu rüya mı görüyorsun? Ortalıkta hiç kimsecikler yok!
5: Evin içine kelle gibi taşlar düştü emmi!
2: Eyvah!
5: Ne oldu emmi? Suratına taş

0: mi geldi?
1: Eyvah ki eyvah! Bu taşlar kuldan değil, Hak Teâlâ'dandı!
0: Tövbe tövbe! Tövbe!
1: Sen küçüktün, bir kere daha taş yağmıştı koyumuza. O zaman da namussuzluk olmuştu.
0: Sonra ne olmuştu emmi?
1: Ne olacak? Deli Hüsnü namussuzluk yapan küçük baldızını kesti. Sonra ortanca baldızını, sonra büyük baldızını, en sonunda da karısını kesip köyü kurtardı. Önde sıra sende yiğidim, köyümüzü kurtar.
0: Allah Allah!
2: Vekaleti yaptırdım muhtar. Bütün iş sende. Evimi, tarlamı tez elden satıver.
3: Seni severim Şehmuz. Ama bu yobazlar lanetlidir diye senin malını almazlar.
2: Ben durucu değilim zaten.
3: Tez gitsen iyi olur Şehmuz. İyice azdılar. Şimdi de garip Zülfü'yü mahkemeye çektiler. Zavallının başını yakacak bu Abbas.
1: Hak Teâlâ ihtarını gondetmiş, Zülfü'nün evine taş yağdırtmıştır. Bu namus meselesi temizlenmezse bütün köyün başına taş yağacaktır.
4: Evet, çok doğru. Bir pirel için yorgan yakılmaz. Ha, Zülfü bu işi temizlemelidir.
5: Bu durumda Zülfü karısını boşamalıdır.
1: Artık yaşlıyım. Boşanmakla olmaz. Öldürmeli.
0: Beni mahpusa atarlar emmi.
1: Ben bakarım sana. Böyle namussuzca yaşamak daha mı iyi?
0: Bilmem. Sen daha iyi bilirsin.
1: Deli Hüsnü eskiden nasıl köyümüzü kurtardıysa, ben de yeğenim Zülfü kurtaracak.
4: Biz burada lafı kesmezsek, taşlar yağmaya başlayacaktır. Zülfü karısını öldürmeli.
6: Öldürmeli.
1: Öldürmeli. Öldürmeli.
7: Öldürmeli.

0: Anadolu tutmasana oğlum. Zülfiye'ye doğru doğrultacaksın. Hadi tak şimdi onu beline. Tak tak bakalım tak hadi.
1: Ula Zülfiye. Namussuzluk nasıl olurmuş görürsün sen.
0: Aferin asalaklı yeğenim. Erkekliğini ispat etme günüdür. Hadi gel ondan öpem.
1: Dönek dur!
2: Ne bağırıyorsun Zülfü, ne oldu ki?
1: Aa! Sahi ya, ben niye bağırayım? Ne oldu ki?
0: Daha ne olsun? O bacının önüne siper olup bütün a**ını korursun. Yetmez mi?
1: Yetmez mi? He?
0: Bugün kardeşin, yarın sen!
1: Yarın sen!
0: Zülfü'nün namusunu el birliği edip yerlerde sürteceksin!
1: Yerlerde sürteceksin!
0: Anladın mı?
1: Anladın mı?
0: Sürtemezsin!
1: Sürtemezsin!
0: Gebereceksin!
1: Gebereceksin!
0: O çarşıdan alınan fistanı da ver Gulli yengene! Ona daha çok yakışır!
1: Ona daha çok yakışır!
2: Kurban olam Zülfüm, uyma Emin'in laflarına! Kıyma bana! Dellendin mi kurban?
0: Zülfü, al bilezikleri de! Bu karıda günahın bile kalmasın!
1: He, çıkart günahını da, aman şey, bilezikleri de!
0: Ver! Ver bilezikleri!
1: Çıkarıyorum! Al bilezikleri!
0: Çek silahını!
1: Çektim silahımı!
0: Bana değil, ona be!
1: He, ona!
0: Kat önüne!
1: Katayım önüme!
0: Yürü!
1: Yürü!
0: Hadi yürüyün!
1: Hadi yürüyün!

0: delikanlı mezif.
1: Nasıl da önüne kattı, daha götürdü Zülfü'yü.
2: Erkek dediğin Zülfü gibi olur.
0: Hazır elini kana bulamışken, Ayşe'yi de vursun. Madem göğün namazı temizlenir ya!
3: Vallahi tertemiz olur kendim! Sabunun hasıyla yıkanmış olur!
0: Kurbanın mübarek olsun Abbas emmi!
4: Namus meselesi bu! Kandan başka şeyle temizlenmez ki!

0: Buyur Zülfü.
1: Abdestli misin?
0: He. Niye sordun ki?
1: Seni öldüreceğim de öteki tarafa cenabet gitmeyesin.
0: Niye ki kurban oldum? Ne yaptım ki canıma kıysan?
1: Vallahi bütün köyün namusu da benden soruluyor.
0: Bunca erkek duruyken niye senden soruluyor?
1: Kusura bakma Zülfiye, emmim dedi.
0: Anladım. Yine emmin girdi aramıza. Emin ne derse o olur, değil mi?
1: He, öyle oluyor.
0: Emin'in istediği de o zaman.

0: Allah mısın be? Allah mısın?
1: Şimdi yatırmış Zülfiye'yi, tabancayı da alnının çatısına dayamıştır.
2: Yok, benim bildiğim Zülfü, salavat getirmeden öldürmez arvadı.
3: Ah be Zülfü, Hazreti Ali misin?
4: Tövbe estağfurullah!
3: Vallahi tanımamışak bugüne kadar Zülfü'yü!

0: Ne istediler bizden? Anlamadım gitti Zülfiye.
1: Şimdi saçlarını dolamıştır eline. Fazla debelenmemesi için tabancanın horozunu kaldırıp dayamıştır, salavat getiriyordur. Mümkün yok, kıpıldayamaz gayri Zülfiye.
2: İzin ver kımıldanam. Nefes alamam, daraldım Zülfü.
0: Seni canımdan çok seviyem Zülfiye.
2: Ben de. Peki, kanımı isteyecekler senden. Ne yapacaksın o zaman?
0: Öyle ya. Kanlı göğneğini isteyecekler. Ne yapacağız Zülfiye?
3: Daha görünmedi Zülfü. Ya kızı elinden kaçırmışsa?
1: Nereye kaçacak ki Zülfiye? Kuş olsa kaçsa... Zülfü de atmaca olur, bir el tepesine!
4: Dur kız, nereye kaçıyorsun, var mısın? Dur, bayım!
3: İşi bitirmiştir artık! Cendermeye haber salak da... ...Oğlan kaçıp kaçıp şeytana uymasın, cezası artar yoksa!
1: Olma, basen mi? Zülfiye'nin kanlı göğneğini getirmeden cendermeye nasıl giderik?
5: Hamit doğru dedi ya! Bekleyemeyecek!
0: Tamam mı Zülfiye? Kestin mi tavuğu?
2: Tamam Zülfü, tamam!
0: Göğneğini iyice kanla getir! Beni kan tutarmış! Rahmetli babam değildi! Küçükken... ...aklımda kalmış işte! Bu ne? Şimdi hemen arka yoldan eve git... ...babana söyle, hemen yola çıkın! Yatak yorgan alın, başka bir şey istemez!
2: Peki, ya sen? Seni bırakıp gitmeye hiç gönlüm kaldırmıyor.

0: beni düşünmeyin. Ben böğrüme taş basarım bundan kelli.
1: Beraber kaçak. Hadi sen de gel.
0: Yok, gelemem.
1: Niye ki?
0: Ne de olsa emmimdir. Yüreğine müreğine iner.
1: Yine mi emmin?
0: Ne yapayım Zülfiye?

0: Önce şu tavuğu gömmeli. Ortalıkta bir şey bırakmamalı.
1: Belki de gömmüştü Zülfiye'yi. Yoksa bu kadar geç kalmazdı. O zaman jandarmaya haber vermenin lüzumu da yok.
2: Olmaz! Jandarmaya haber vermezsek jandarma hepimizi içeri atar. Bu yaştan sonra damda yatamam ben.
3: Sen ne diyorsun emmi? Gömdükten sonra kim söyler ki zatı? Gömmüşse idamlıktır Zülfü!
1: İdamlıktır! Bu durumda Zülfü'yü kimse kurtaramaz! Kurtaramaz!
4: Şehmuz dayı! Gördün mü benim kara keçiyi kaybetmişim?
5: Ne bileyim ben, yok görmedim. Belki kayalıklardadır, git orada ara. Hadi yürüyün.

0: şu gelişteki asarlarda bak!
1: Helal olsun sana Aslan Zülfü!
2: Helal olsun!
0: Hey be! Aa, kaske büyükmüş kaşları üstüne! Elinde de dağlı gönlüğü fır fır savlayı!
3: Emrini yerine getirdim emmi. Aha sana Zülfiye'nin kanlı gömleği.
4: Benim emrim niye olsun oğlum? Ümmeti Muhammed, ahan siz hadsiniz. Benim ağzımdan böyle bir laf çıktı mı ha?
3: Köyün namısıdır. Al silahı vur onu demedin mi?
4: Tövbe sen rüya görmüşsün oğul. Bu yaştan sonra beni de mahpuslarda çürütmeye mi niyetlisin? Her bir şeyi kendin düşündün ve yaptın, tamam mı Zülfü, tamam mı? Hele gel otur şöyle anlat bakalım, nasıl yaptın bu işi?
3: Anlat bakalım. Saçlarını doladım önce ellerime. Tabancayı dayadım alnının çatısına, salavat getir dedim. Salavat getirdikten sonra dedim ki, yahu şu tabancada ne oluyor? Sesiyle korkutmayan fukarayı, çektim bıçağımı, bismillah deyip çaldım bıçağı boğazına.
4: Ellerine sağlık Zülfü, ey iş görmüş sen.
0: Ya Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişi gibi ha. Vay maşallah, maşallah.
4: Şimdi jandarmaya haber salak mı ne dersin?
3: Yok emmi, sakın jandarmayı mendermeyi karıştırmayın bu işe. Zaten ben dağa çıkıyorum. Bundan sonra bütün köyün namusu benden sorulacak.
5: Hamit emmi, kara keçim kayboldu. Ne olur
0: bu? Güle yeğenim, nerede kayboldu gerçin?
5: Şehmuz dayı kayalıkların arkasına baktı.
4: Şehmuz dayı mı dedi? Nerede gördün onu?
5: Hep beraber gidilerdi, köyün arkasından.
4: De bakalım Ali, kimler verdi Şehmuz'un yanında?
5: Şehmuz dayı, karısı Ayşe Zülfiye abla.
3: Demek bir çocuğa inanırsınız da bana inanmışsınız öyle mi?
4: Zülfü, bu işin içinde bir diyanikliği var. Doğruyu söyle de meraktan kurtula.
3: Kıyamadım emmi. Ne bileyim ben işte. Bir tavuk kestik, kanına buladık gömleği.
4: Tüh senin sıfatına nımılsız! Bir de bize iki saat bedahlık yapıyı!
0: Defol git lan buradan, bir daha gözüm görmesin seni! Yoksa kırarım ayağını!
6: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!

0: Selamın aleyküm. Merhaba amcalar. Merhaba Hamit.
1: Köy estağfurullah. Herifdeki sular sular diyor ki camız keselası.
0: Ali dayı, kahvedekilere benden çay yap, bir tane de bana.
2: Ben namusunu temizlemeyen adama adam demem, çay da vermem. Hadi bas git buradan. Bir daha da uğrama, ayaklarını kırarım senin.

0: Hadi bismillah. Yine sermayeden yemeye başladık.
1: Yarın haftalık dağıtacaklar baba. Ben sana veririm.
0: Sağ ol kızım. Allah hepimize kuvvet versin.
2: Yarın taksitçi gelecek ana. Al o fistanlığı benim için. Sen de kendine bir fistanlık al ha.
1: Bu taksitçiye de ver ver, bir türlü bitmiyor. Her şey ataş pahası. 200 lira nereye vermek ki ana? Paranın değeri mi kaldı? Hiç olmazsa üstümüze yeni bir şey giyerek. Değil mi baba?
0: He kızım, he.

0: kükür geldi köyümüze!
1: Ben gözlemişim ki sorma, avrat burnumda titi!
0: Oo, hoş geldiniz çocuklar!
2: Hoş bulduk kampasa!
1: Hoş bulduk ağam, hoş bulduk!
0: Ne var ne yok kasabada?
2: Kasabada değildi kampasa, İstanbul'a gittiydi!
0: Değil mi? Bizlerden kimseye rastladı mı?
2: Şeyhimize rastladık!
0: Vay namussuz, oraya da mı gitmiş?
1: Kızları, kendisi, hepsi gece gündüz çalışıyla!
2: Karı erkek karışık çalışıyorlar,
0: geceyle gündüz! Kısada mı çalışıyor? Lafı kısadan söylesene! Adiler de sana, vay ona seni!
1: Ne diyor bu herif ya?
2: Bilmem ki valla, anlamadım ki saçmalıyor!
0: Köyün başında dolaşan uğursuzluk şimdi anlaşıldı! Şehmuz Zülfe'yi de yapmışsın! Köyün namusu yedi düvelin dilinde dolaşır olmuş!
3: Esa mı diyorsun kaba sen mi? Demek Zülfiye de sonunda... Vah vah vah!
0: Sen ne diyorsun Hamit oğlum? Her gece erkeklerin kucağındaymış! Ayaklar altına alındı köyün namusu! Yarın öbür gün köye karı istemeye gelirlerse... ...hiç şaşmam vallahi, hiç şaşmam!
4: Babam, senin için alıyorsun.
0: Köyün namusunu temizleyeceğim. Şehmuz kızları da olmuş

0: sağsamına.
1: Heh, yeğenin oturup kök salsın, sen namusun temizle. Riva mı bu?
0: Lafı tersinden anlasın. Zülfü yapacak bu işi. Tabancayı eline verip, salacağım İstanbul'a.
1: Gider mi hiç? Namus temizleyecek yürek var mı?
0: Yürek yok ama, sulah tarlası, verimli malları var. Sabrım tükenmiştir artık.
1: Zülfü maymıntısının da sabrı tükense bari. Kızı vursa da mapusa düşse gayri. Yoksa malının mülkünün üstüne oturamayık.
0: Köyümüzün üstüne bir yıldır melanetlik çöktü be! Her yıl bize 15-20 veren buğday, bire beşe düşmüştür. Sebebi nedir, bilirsen mi?
2: Yağmur yağmayan mı ondandır?
0: Yağmur niye yağmıyor Zülfü? Hele bir düşün!
2: Bulut olmuyor ki emmi!
0: Ula bütün bunların hepsi senin Zülfiye'nin yüzünden!
2: Zülfiye bulut mu yapıydı daha önce?
0: Yapmıydı!
2: Ne yani, şimdi ne oldu?
0: Hele şükür anladın! Büyük İstanbul şehrinde her gece erkeklerle barabarmış!
2: Ya bir yıldır görmürüm ben o karıyı! Vebali hala niye benden soruluyor?
0: Sen sağdın onu! Üstelik kaçmasına yardım ettin!
2: İyi emmim, ne yapmamı istiyorsun, açık konuş!
0: Git bul onu! Bitir işini! Öğrendik, düşmüş!
2: Peki, gidip bitireceğim işi!
0: Görür görmez delik deşik edeceksin, tamam mı? Sorgu sual yok!
2: Peki, onu vurursam yağmur yağacak mı?
0: Yağacak! Azan mübarek olsun yeğenim! Mübarek olsun!
2: Allah Allah! Allah Allah!

0: faiz Zülfiye Bay. Demek oldun, umumaneye düştün ha?
1: Kerim oğlumuzu ben de sevdim. Ne diyelim işte, nasipse olur. Bize biraz mehil verin düşünek. Köyden çıktıktan sonra ne elde kaldı, ne avuçta. Nikah, düğün parayla olur kardeşim. Hele biraz kendimize gelek.
2: O kadar dert etmeyin para işini. Bizim oğların da köşeye attığı birkaç kuruşu var.
1: Sağ olun. Hayırlısıyla olur bu iş.
3: Öpeyim baba.
1: El öpenlerin çok olsun oğlum.

furious left.

0: Kusura bakma kardeşim. Ben arayayım. Nerede olduğunu bilir misin?
1: Sabah sabah. Ne yapacaksın orayı?
0: Bizim eski avrat oradaymış. Hele bir görem, hal hatır soram dedim.
1: Vay be, hatır soracakmış. Arkadaş, dediğin yer komşu kapısı değil.
0: Oraya epey gittiğim belli. Bak hele, bu karıyı tanıdın mı? Adı Zülfiye'dir.
1: Ya ben ne tanırım oradakileri? Yerini biliyorum o kadar.
0: Uzak mıdır? Yürüsem kuşluk vakti varır mıyım?
1: Ne vakti ne vakti?
0: Kuşluk, kuşluk.
1: Vallahi kuşluğu tavukluğu bilmem ama buradan 2 saat yürüyeceksin. Şu ilerideki köprüyü geçince sorarsın.
0: Sağ ol kardeşim.
1: Bakıma bak ya.

0: Adama bak, bilse bilse bu bilir. Buraların sahibi olduğu belli, ondan sonra malına mülküne göz attık.
1: Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Beyim kusura kalma, memleketine yeni ayak basmışım. Senin hudutların içinde midir?
2: Ne dedin, ne dedin?
1: Dedim, yani umumane. Kızma beyim. Aha, bu karıyı arayayım, adı Zülfiye'dir. Yerini göstert bana yeter.
2: Terbiyesiz herif, beni mi sandın ulan? Defol git karşımdan, yoksa seni şimdi polise teslim ederim. Defol karşımdan, terbiyesiz herif! Ve Sübhanallah!
1: Herhal yaklaştım, karının çıplaklığından belli. Şu olana bir soram. Selamün aleyküm.
3: Gelesin. Zülfiye orada mı Zülfiye?
4: Pardon, qu'est-ce que c'est Zülfiye?
1: Köse değil, kurban. Seninkinden. Aha bak, resmi.
4: Ah non non non, je veux plus. Voilà, j'ai une belle femme comme vous,
1: eh? Allah Allah, ne diyor bu ya? Bunu nereden aldın, jöve jöve?
4: C'est vraiment bizarre.
5: Mısırların da çok güzel.
1: Nereden gidilir?
5: Şimdi böyle tam karşıya doğru gideceksin, oradan böyle sağa sapacaksın, tam bina karşında böyle. Anladın mı?
1: Al bakayım.
5: Herife tamam. Bak ya, sabah sabah soruyor. Bu mevsim işler iyi gidecek galiba, hadi hayırlısı.
1: Ya ne kadar çok kapısı var. Nasıl bulurum ben Zülfiye'yi? En iyisi birisine sormak.
6: Gel anam gel, ısırmazlar.

0: Bir daha gelirsen karnını deşerim. Bu bölüm Şakir'in dükkanına, bunlar da Hüseyin'in deposuna girecek.
1: Arif abi, bu hemşeri seni görmek istiyor.
2: Ona Zülfü, dayrına alın Zülfü.
3: Sümüklü Zülfü. Ben Zülfü'yüm Arif abi.
2: Hele gel şöyle bir yazıhanede otura.
3: Oturak.
2: Nasıl sendi?
3: Vallahi iyidir, uğraşıyoruz.
2: Kocaman adam olmuşsun.
3: Olduk işte.
2: Otur. Anlat bakalım, köyden haber ver. Nasıllar? Kim öldü, kim kaldı? Tam 19 yıl oldu. Baban nasıl?
3: Sizlere ömür. 5 yılı aşkındır göçtü. Ama Abbas emmim sağdır.
2: Başın sağ olsun.
3: Sağ ol.
2: Benim muhterem mi nasıl?
3: İyidir maşallah, turp gibidir.
2: Burada neredesin? Hayırdır inşallah.
3: Pek hayır değil be Arif ağam. Omuzuma yüklenmiş ağır bir yük vardır.
2: Yahu, her bir şeyin hal yolu vardır, sıkma canını. Şimdi sana kalacak bir yer bulalım. Bizim ana gidelim. Benim orada kalırsan. Çaylarımızı orada içelim. Ha? Nedir sen?
3: Sağ ol Arif ağam, Allah senden razı olsun. Anlayacağın Arif ağam, başıma büyük bir bela gelmiştir. Lafın kısası, Zülfiye'yi bulup onu vurmadan bu dünyada bana rahat yok.
2: Anlaşıldı, sen aklına koymuşsan vurmayı. Ama İstanbul 7 milyonluk şehir. Zülfiye'yi nerede bulursan? İyisi mi ben adamlarıma haber salayım, araştırsınlar. Bu da haftaları ayları alır. Neyle geçineceksin? Önce sana halde bir iş bulalım.
3: Vallahi iyi dedin Arif ağam, Allah senden razı olsun.
2: Estağfurullah.
4: Hamit oğlum, kasabeden getirttim, dünkü gazetedir. Gideli bir hafta oldu. Hele şu cinayet haberlerine bir bak. Zülfü'den bir haber verme ha?
5: İki karı vurulmuş ama bunlar bizimkiler değil. Öbürleri de trafik kazası Abbas emmi.
4: Gittiği haftası oldu ama daha bir haber yok. Gene çaymış olmaz.
6: Peki, köyün namusu?
4: Bunlar da kim?
5: Şehirden geldikleri belli. Yoksa vurdu mu Zülfü'yi Zülfü? Hoş geldiniz.
6: Selamünaleyküm.
4: Merhaba, hoş geldiniz. Ali, beylere çay getir.
7: Sağ olun, bir çay içip kalkacağız.
8: Şu köy girişinde soldaki taşlık tarlalar kimin?
4: Şahmuz denilen bir herifin. Ne yapacaktınız ki?

0: Buyur mühendis bey.
1: Sağ ol, sen işine bak.
0: Baş üstüne.
2: Oo, dağ taşı kazıp bakıyorlar. Ulan dibinde ne var diye arıyorlar.
3: Bu şahımız başına talih kuşu konacak galiba.
4: Zülfiye? Namussuz karı.
0: Ah!
4: Ah, canmış.
5: Ulan ayı, dokunma bütüne! Kırılırsa kendini satsan ödeyemezsin!
4: Ben kaç para ederim ki?
5: Yürü ulan hadi! Yay lan, yürü! Ne kerizler var memlekette ya!
3: Bir şey buldunuz mu kurban?
6: Var, var.
3: Ne var?
6: Sonra anlatırım. Muhtar, gel senden biraz konuşalım, buyur.
7: Yahu rahat bırakın! Ne var peşimizden geliyorsunuz? Belki gizli bir şey konuşacak.
3: Madeni bulmuşlar, muhtarla gizli gizli konuşuyorlar. Vay şahımız, vay! Gene dört ayak üstünde düştü.
8: Aa, bizim talaya çıkmaz ki böyle şey! Acep bizim talayı da delirsek mi?
3: He ya, bizimkini de deldirek!
7: Bizimkini de deldirek!
3: Bizimkine ne oluyor? Ağırlaşmayı kesin de hele şu iş anlayak!
9: Bugün iki kişi daha seni istedi kızım! Burada kızlığa, dulluğa öyle pek önem verdikleri yok! Kısmetin açık! Birine he de yavrum!
10: Ben Zülfü'yü bekleyeceğim baba, ona söz verdim!
9: O topal Abbas hayattayken Zülfü'den sana hayır yok kızım! Bak köydeki tarlaların satılacağı yok! Muhtara yazalım, ektirsin orayı! Evlenirsen o tarlalar senin! Hiç olmazsa evinizin unu bulguru çıkar!
10: Sağ olasın baba!
9: Hadi bismillah!
7: Ulan güneş geçmiş başına senin! Her gördüğün çıplak karıyı Zülfü'ye sanmaya başladın!
4: Sorma Arifa! Bir kumsala gittim ki ne göreyim! Karısı erkeği, çoluğu çocuğu, yarı yürüyen yatıyor! Kimi oynuyor, kimi deryada, kimi... Ben de parayı verip girdim içeri.
7: Oraya plaj derler oğlum.
4: Hay babana rahmet, plajı batsın. Dayağı yedik.
7: Geçmiş olsun. Bizim İdris'in mahallede bir şahımız varmış. Soruşturik. Eğer aradığımız oysa, haber verecek.
4: Kurban, çabuk bulsunlar, bende tahammül kalmamıştır. Dur sana yardım edeyim.
7: Sağ olasın.
4: Bu yemeğe de ikimizin eli değdi, çok lezzetli olacak.
3: İsterse satsın bize tarlayı, isterse işletmeden pay alsın.
11: Peki, ne verirsin dört parça tarlaya?
12: Dönümüne 1 milyon alır en azından.
11: Ne?
3: 1 milyon mu?
11: 1 milyon tabii!
8: 1 milyon mu?
3: Dönümüne 1 milyon ha!
11: Hem de dönümüne...
8: Ne değil, ne değil! 1 milyon mu değil? Hem de dönümüne!
3: Çıldırmış yahu bu adamlar!
11: Vallahi beyim, şahımızın arazisi bu kadar kıymetliyse... ...Giden İstanbul'a kendisiyle konuşun.
3: Peki, İstanbul'daki büromuza haber verelim, kendisiyle temas etsinler.
11: Oturduğu mahallenin muhtarını bileyim. Evde adresi var, gelin vereyim.
3: Buyurun. Ah, bizim Zülfü acaba öldürdü mü oza?
8: Ne yazık! İnşallah öldürmemiştir.
11: Niye ki? Zülfü'ye... Olmuşsa ölümü hak etti.
3: Ayın ben ikinciyi kaçırdım, gidip namaz kılalım, hadi eyvallah!
8: Ben de gidip tavuğu keseyim de akşam yemeğine yediklesinler, hadi bana eyvallah!
11: Benim de karnım bozuldu, avrat tane kaynasın da içeceğim, hadi eyvallah!
3: Askerdeki oğluna mektup yazayım ben de, hadi eyvallah!
11: Kahve kapandı, herkes evine! Allah Allah Allah!
3: Hadi hadi sallanma be, İran'dan gelen bu ipekliği görünce Zülfiye'nin içi giderdi.
8: O kız beni hiç sevmez, Abbas!
3: Sever, sever! Şahmuz'a devlet kuşu kondu! Hemen gidip Zülfü'yü bulup yeniden evlendirem! Tarlayı ben satın alırsam iş alavlanmadan devlet kuşu bize konar, karı!
8: Ya vurmuşsa kızı Zülfü!
3: Ağzını hayrat be, şomazlı karı! Hadi sallanma, tamam. Yürü yürü çabuk, hadi!

0: Yahu hep peynir ekmek. Bir günde Beyoğlu'na çıkıp kendimize bir ziyafet çersek diyor.
1: He ya, oradan da pavyona gideriz.
2: Zülfiye diye bir dansöz varmış ki Allah, bir kıvırıymış ki gülme.
1: Zülfiye mi? Pavyonda göbek mi atıyor?
2: Ya Beyoğlu'm da!
3: Vay be, Zülfiye buraya gelmiş, girelim mi?
0: Girelim, bayılıyorum o karıya yahu! O ne biçim göbektir be! Sanki zembereği boşalmış!
1: Zembereksiz kara he! Vay zembereksiz Zülfiye! Ne hünerlerin varmış da bana göstermedin! Yaktım çıranı şimdi! Buyurun efendim! Şöyle buyurun! Hemşerim, gel buraya! Ne içersiniz efendim?
4: Ne dedin kurban?
1: İçki olarak ne emredersiniz efendim?
4: Su!
1: Size bir getireyim efendim. Alkolü hazır, dokunmaz. İyi olur. Peki efendim, bak.

Şimdi sizlere büyük fedakarlıklarla getirdiğimiz yurdun medar iftarı, güzel sanatların hepsinin üstünde toplamış ünlü ses ve dans yıldızımız Zülfiye Kıvrak dansözü takdim etmekte şeref duyarız.

0: Yanuni. Allah kahretsin. Her sene bir tane. Ulan ne görmüşsünüz herifler var burada be?
1: Vay vay vay vay. Öf, bu ne be?
2: Yine ne oldu Zülfü? Nedir bu halin? Oy. İyi acemat etmişler seni.
1: Sorma Arif ağam. Tam Zülfiye'yi yakalamıştım ki bütün pavyon üzerime çullandı. Of of of. İyice bir tozumu aldılar. Ay. Dansöz de başka Zülfiye'ymiş. Of vay vay vay of of.
2: Bak köyden mektup geldi. Muhteremmi yazıyı. İşin aslını öğrendim. Amcan olacak o Abbas. Senin sulak tarlana, malına, mülküne, hepsine el koyup üstüne oturmak için başına çorap örmüş. Zavallı karının günahına girmişsen. İstanbul'da namusuyla çalışıp duruyor.
1: Esah mı dedin Arif ağa? Vay be! Ulan mısın be emmi?
2: Sümme haşa! Şeytanın ta kendisi. Ha, bizim İdris Şamuz'un evini bulmuş.
1: Deme! Ah! Uf! İyi!
2: Samatya'da oturunlarmış. Düğünleri varmış bu gece.
1: Ne? Düğünleri mi var?
2: Ne ya?
1: Vay namussuz Şehmuz! Sattın kıza! Yar etmem ulan kimseye Zülfiye'yi!
2: Nereye?
1: Vuracağım ikisini de!
2: Kendine gel oğlum!
1: Önüme çıkma Arif ağam! Elimden bir kaza maza çıkar, sen de gidersin gümbürtüye!
2: Ula beni de mi vurursan?
1: He valla! Çekilmezsen seni de vururum!

0: başkasına yar etmem Zülfiye.
1: Ben Ayşe'yim, Zülfiye'n işte.
0: Aa, Ayşe kız, sen ne arıyorsun burada? Zülfiye nerede?
1: Bilmem, buralarda bir yerlerdeydi.
2: Sakın sesini çıkarma, Zülfiye, Zülfiye seni vurmaya gel.
1: Baba, baba!
3: Yedim seni ayı! Gelinin duvarı benden önce nasıl açarsın ha?
0: Nesini açtım?
3: Duvarı, duvarı!
1: Bırak beni baba, bırak beni!
0: Gel lan, bakırsın.

0: Bu ayı benden önce gelinin duvarı açtı. Namus meselesi bu.
1: Yetti artık be. Ata okşarsın kolayı. Duvar kaçarsın namussuzluk kolayı. Namus bu kadar kolay mı alınıyor? Zülfü benim kocamdır.
2: He ya, kocasıyım. Ayşe'yi benim avrat sandır. Kusura bakma.
3: Aman bacanak, bir daha karıları karıştırma.
2: Karıştırma.
3: Öpüşelim de barışalım.
2: Enişte bey çok sertmiş ha.
0: Vay baba vay! Ulan Zülfü sen neden çıktın?
2: Öpen baba!
0: Hoş gelmişsin Zülfü! O topal emmin nerede?
2: Köyde kaldı. Vallahi ben köyden çıkalı çok oldu, ne yapayım bilmirim.
0: Canları cehenneme! Sizi buldum ya yeter!
4: Zülfü!
2: Zülfiye!
4: Gel gidelim!
2: Nereye gidiyorduk kız?
0: Geç oldu ama tanıştın, o benim biricik damadım! Ne duruyoruz? Hadi çalar mı oynayalım, düğünü kutlayalım!
4: Gelin ki buralara Zülfü!
2: Seni bulmaya!
4: Beni ne yapacak?
2: Vuracaktı!
4: Niye ki?
2: Emmim olmuş dedi, köyümüze yağmur yağmıymış... ...git vur onu ki yağmur yağsın dedi. Ben de yağmur yağdırtmaya geldim işte.
1: O emminin başına yağmur gibi taş yağsın inşallah.
2: İnşallah.
4: Şimdi buldum beni, ne yapacaksın?
2: Söylersem ayıp olur. köye dönmem artık. Burada seninle yeniden evleneceğim.
4: He.
2: Ula isterse kar yağsın. Zülfiyem yanımda ya.
5: Önce hale gidip bizi muhtarın yeğeni Arif'i bir bulalım. Zülfü ne yaptı, ne etti bir anlayalım. Şehmuz'u bulup o tarlayı ucuza kapatırsak... ...bizim sırtımızı kimse yere getiremez karı.
6: Tabii.
5: Hele bak yeganım, Amolbaşı Arif nerede bilir sana?
7: Aa şurası, git orada görürsün.
5: Sağ olasın, Allah razı olsun.
6: Abo! Bizden önce gelmişler Abbas!
5: Vay namussuzlar vay!
0: Hoş gelmişsin Abbas emmi!
5: Hoş bulduk yenge!
0: Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin, gel şöyle buyur! Buyur yenge, otur! Otur yenge, hoş gelmişsin! İki çay bize oğlum! Oldu
6: abi! Ben demedim mi gelir diye, ne kurnaz gelir o! Vay vay vay vay!
5: Ula Hamit, ne arıyorsunuz burada?
6: Biz de senin gibi Zülfü görekledik Abbas emmi!
5: Bu kadar çok mu özledin Zülfü'yü? İşin esasını söyle bakalım, nedir meramın?
6: Benim meramım da seninkinin tıpkısıdır Abbas emmi!
0: Hayrola Abbas emmi? Hangi rüzgar attı sizi buraya?
5: Bizim Zülfü'yü merak ettik de... ...bu koca yaban şehirde ne yapı, ne edi, kaç aydır hiç haber alamadı.
0: Vallahi Zülfü, dün Zülfiye'yi öldürmeye gitti. Mani olamadım.
5: Vay.
0: Bana tabanca çekti. Bir daha da haber alamadım.
5: Vay vay vay vay, ulan zamanını mı buldun, bütün işin içine attı?
0: Belki de katil oldu zavallı.
6: Ne yani şimdi Zülfü, katil mi oldu?
5: Vay vay vay vay vay!
6: Abo, aile bak Zülfü!
2: Zülfü şimdi yan bastın işte, emmin burada.
6: Zülfü
5: gözünü seven
6: seni. Çok
2: vay Ali dayı hoş geldin.
6: Sağ olasın.
2: Ula Ami sen ne yapıyorsun burada?
6: Seni bir gereklendi.
2: Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk abi.
2: Hayrola?
6: Ya çok göresimiz geldi senin. Ne yaptın, ne ettin merak ettin.
2: Beni gördünüz. Merakınız geçti mi?
5: Zülfiye ne oldu?
2: Zülfiye mi? Ha. O işi dün gece bitirdim.
5: Vurdun mu yoksa?
2: Siz öyle dediniz ya, ben de vurdum.
5: Ne yaptın ola? Öldürdün mü onu?
2: Canım kurşun sıyırdı geçti herhal. Ama gidip temizlerim şimdi.
5: Aman efendim yeganım kurban olam sana.
2: Emmi sen demedin mi köyün namusu senden soruluyor diye?
5: He yeganım dedim ama...
2: Sen demedin mi köye yağmur yağmıyor diye?
5: Ben mi? Bilmem. Sen daha iyi bilin. Kurban ama köye yağmur da yağdı, dolu da yağdı. Yani öldürmene lüzumat kalmaz.
1: Evi kana bulama oğul.
2: Yo, ben verdiğim sözü tutarım. Mümkünatı yok, öldüreceğim. Tutmayın beni!
6: Ay, aman abla senin peşini bırakma ya! Yok, hepimizi sürdürecek! Hadi gidelim, gidelim!
5: Yavrum, dur! Kurban oldum! Hala gel bu işten vazgeç benim! Sevgiliyi gel, vazgeç!
2: Ne oldu? Niye ki?
5: Yavru bize yanlış iletmişler. Yeni ettiği filan yokmuş
6: yavru! Yok, yok, yok!
2: Vallahi bilmeyeyim. Hele bir de gidip kendisine bakam nasıldır. Onun da fikrini alam, ne dersin?
5: Hay aklına bin yaşa Allah. Sen daha iyi bilin yeğenim. Hadi git, hadi git konuş onunla. Hadi konuş, konuş. Benim Güllü yengenim de mahsus.
2: Siz burada oyalanın, ben iki saate kalmaz dönerim.
5: Hay hay. Ulan, ben iyi bileyim, hepiniz tarla için geldiniz ha? Öyleyse ne durak burada? Hadi gidip Şahmuz'u bula! Hadi ya, yürüyün bak!
2: Anlamadım gitti. Bu soyku emmim şeytana külahı ters giydirir. Beni seni öldürmek için yolladı, şimdi de aman öldürme diye ayaklarıma kapanıyor.
4: Vardır bir bildiği elbet Zülfücan.
2: Ben bu işin aslını öğreneceğim.
4: Tamam Zülfücan, ben gidem artık. İki saat izin almıştım fabrikadan.
2: Hadi, ben götürem seni.
4: Hadi.
5: Dur dinle hala, inat etme! Öyle dön köye, seni bu seçimde muhtar edeceğim!
6: Allah şeref bey, hepimiz oylarımızı sana verdik! Öyle değil mi arkadaşlar?
5: Gel köye, her gün demli çayın benden!
8: Vallahi çok özledik! Sağ olun kardeşler ama ben şehirde bir düzen kurdum artık! Yine köye dönmek işime gelmeyin!
5: Ne yapak bizden babel gitsin! O tarlalar ne, o zaman sat bize kardeşim, orada zelzebil oldular
6: valla! Bize erkek, Şemuz emmi!
5: İstediğin parayı veririk!
8: Ya, Bağzat emmi! Bağzat paran cebinde!
9: Satamam, çünkü o tarlaları kızım Zülfiye'ye tapuladım! Çok mağdur oldu garibim, helal ettim, yetti!
1: Zülfiye'ye mi bağışladın, yani ona mı tapuladın?
9: He, iyi yaptın değil mi?
5: İyi yaptın! Peki, Zülfiye ne yapıyor ki?
9: Evet, ne yapsın? Fabrikada çalışıyor bizim orada!

0: tövbe yapayalnız geldin gurbet ellere.
1: Ha, vallahi bırakmayık artık. Sen bizim koyun gülüsün.
0: Ha, çiçeği.
1: Hem çiçeği hem gülü elin fabrikasında işinde. Çalış kendi evinde. Sağ sütünü, sür tarlanı. Bize de boy boy torun yetişti. Mi benim güzel gelinim?
2: Yapma emmi. Köyde demedik laf bırakmadınız bana. Hani ben uğursuzdum? Hani...
1: Tövbe de kız. Benim ağzım öyle laf etmez.
0: Canım, büyüklerin bağırması o an içindir. Öyle kızar, bağırır sonra unutur. Zülfiye bacım, şimdi sen cevap ver bakalım. Köye döneceğin mi, dönmeyeceğin mi?
2: Yok, dönmeyeceğim.
3: İyi öyleyse, senin tarlaları bize sat.
4: Ha, boş duru, hiçbir işe yaramıyor.
1: Yarın öbür gün yeni yuva kuracaksın. İhtiyacın olacak güzel kızım. Ne istersen söyle, hemen verem.
2: Benim yuvamı kocam kuruyor. Gelin onunla konuşun.
5: Yeniden mi evlendin kız?
2: He ya.
4: Kiminle?
2: Kiminle olacak? Zülfü'yle. Ben yine sizin gelininizim. Zülfü ne derse o ol.
4: Selamünaleyküm.
1: Nasıl, konuştun mu kurban ha?
6: He, konuştum. İyi ki ıskalamışım. Benimle yeniden evleniyi.
0: Ya.
6: Ne dersin emmi?
1: Sen daha iyi bilin yeğenim. Evlen, burada otur. Ben senin arazine de bakarım. Ya. Eğer istersen Zülfiye'nin tarlasını da bana sat.
0: He.
1: Burada bir iş tut, rahat edersin.
0: Zaten kızım bir tarla diyeyim.
7: Allah da çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Satan mı?
6: Yo, o Zülfiye'nin. Ben karışmam. Hem niye satak? Sakla zamanı gelir zamanı demiş.

0: işler. Bırak kalsın bir kenarda.
1: Zülfü'yü de ortak ede kabul etsin. Hele gel, gel hele Zülfü. Bak kulağını eğ aç, dinle beni. Şahımız uyanmadan bu tarlayı biz satın alalım. Neden dersen bu tarlada maden çıkmıştı. Yani kıymetlendi, senin anlayacağın. Bu tarlayı bize aldırt, sen de ortak ol.
0: İyi hoştur ama emmi, uyduruk bir şey olmasın bu? Sonradan hiçbir işe yaramazmış deyip vazgeçerlerse, tarla elimizde kalırsa...
1: Vallahi akıllısın be yeğenim, ahan bak işte, adres hasiha burada.
0: Siz şimdi akşam kuşluğunda Şehmuz'un evine gidip beni bekleyin. Zülfiye'yi hiç merak etmeyin. Ben hallederim. Yalnız, doğru mudur, yanlış mıdır bu iş? Şehmuz'un çevirdiği bir dalavere midir? Bunu anlayak önce.
1: Ay aklınla bin yaşa yeğenim. De hadi görem seni. Hem şey bizden daha iyi bilin ha.
0: Hadi eyvallah şimdilik.
1: Yahu bizim kerzin şehirde kala kala zihni gelişmiyor.
2: Ağlanmış ya, bak şuraya bak.
3: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
4: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
5: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
6: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
7: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
8: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
4: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
9: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
10: Hoş geldiniz.
6: Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
11: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
10: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
4: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
12: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
13: Leyla ile Mecnun birazdan TV4'te.
14: O zaman yerimdeydim.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le yerimde
1: yerim. Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: O çocukluk hayalini meslek edindi.
6: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
5: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
6: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
5: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
6: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın. Ama...

0: gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
8: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
8: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
7: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
9: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebzeler...

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Alandanga mı halis Hint ipeğidir. Gelinime feda olsun.
7: Sağ ol gülüm hacı, büyük zahmet etmişsin.
6: Bu ipekli de Halis Oras'ın malıdır.
7: Size layık değil ama Antep baklavası. Halis paşa bahçedir işte.
8: Bu da dökme Halis Diyarbakır tenceresi.
7: Zülfü'den hiç haber yok mu?
9: Gelmesi yakındır. Akşam kuşunun da orada olurum demiş. Geldi işte.
8: Sen dur.
9: Hayır, siz oturun, ben açarım. İyi ki geldin Zülfüm. Hepsi içeride seni bekliyorlar.
10: İyi, sen şimdi bir kenarda otur. Buyurun beyler. Selamun aleyküm. İşi hemen bitirmek için noter beyi de beraber alıp geldim. Buyurun beyler, geçin şöyle. İyi yapmış mıyım?
7: Aha ya, sen daha iyi bilin Zülfü yeğenim. Ne münasipse yap.
10: Yapayım. Önce sen bize bir kahve yap bakayım Zülfiye.
9: Yapayım.
10: Beyler! Şimdi tarlanın sahibi de, almak isteyenler de burada. Buyurun konuşun. Sıradan sorayım isterseniz. Şehmuz babamın tarlaların tümüne sen ne verdin Ali dayı?
7: Vallahi helalından 500 bin lira veririm.
11: Ben 600 bin veririm.
7: 700 bin. 750 bin.
6: Ya, benden temiz bir 800 bin var.
10: Haraç mezat başka yok mu artıran?
6: Var!
10: He?
6: 950 bin! 1 milyon!
10: Emmi ya, sende bu kadar para var mıydı? İyi kirli çıkıymışsın ha vallahi. ne buyurdunuz?
7: 100 milyon. Ne, 100 milyon mu? Sen ne dersen kurban? Olamadı sen! Bu kadar para kimde var ki?
12: Buyurun, burada.
13: Beyler, ben maden şirketinin temsilcisiyim. Şehmuz Bey, sizin tapulu arazinizde Wolfram madeni bulundu. Eğer razıysanız hemen satış muamelesini yapabiliriz.
7: Vallahi tarla kızımın... Kız Zülfiye! Tarlana 100 milyon verirler, nedir sen?
9: Ben bilmem, kocam bilir. Ne diysen Zülfü?
10: İyidir derim. Sattım gitti. Hadi hayırlısı olsun. İş bitmiştir. Buyurun kapı, güle güle.

0: atasözü vardır. Ava giden avlanır der.
1: Evlenme muhtar, köyün kerizi bize oyun etti işte. Nasıl gırtlağına basmadı bu herifin?

0: Abo, Zülfiyle Zülfiye.
1: Selamun aleyküm.
2: Hoş geldin. Biz de seni
3: konuşuyoruz.
4: Gençliğinin başımıza ağ olsa diyorduk.
3: Önce muhtar seçerek diyorduk.
1: Muhtar mı? Peki, eski muhtar ne olacak?
3: Boş ver eski muhtarı canım.
1: Boş ver, boş vereyim değil mi?
3: Abi boş ver. Abi,
4: abi, ya, güzel arabam var. Şimdi
1: arabamı okşamayın lan, kafanıza taş yağar.
3: Takasa mı hadi sen? Hadi al gelinimi de bize gidek.
1: Zülfiye, şimdi gelinin mi oldu?
5: Niçin olmasın Zülfim? Ortaya para girince namuslu olduk.
3: Geçmişi unutalım güzel gelinim. Dirlik düzenlik içinde yaşayalım.
1: Yaşayacağız emmi. Elbette yaşayacağız. Burası bizim toprağımız. Bizim köyümüz. Üç kuruş menfaat için bizi köyümüzden ettin emmi. Tu senin sıfatına. Tu hepinizin sıfatına. Hadi gidin köyden, görmesin gözüm sizi. Hadi bakayım. Girin.
4: Gel.
1: Girin lan. Hadi. Kerize.

0: Oldukça biz varız.
1: İç vade sev güzel, varisa kuşu. Ah vezirim, iç de hayatın tadına var.
2: Bağışlayın sultanım, içkiyle başım hoş değildir.
1: Kadeye sanki Azrail görmüş gibi bakarsın. Neden korkarsın be Ahmet, karından mı?
2: Hayır sultanım, sadece günah işlemekten korkarım.

0: Bir kızınız oldu.
1: Veren Allah'a şükürler olsun.
2: Evladınız hayırlı, uğurlu, uzun ömürlü olsun sultanım.
1: Geçmiş olsun sultanım.
3: Sağ olun Haşmetlim.
1: Kızımı verin bana.

0: Konuş falcı kadın, anlat gördüklerini.
1: Bir kızın olmuş. Maşallah. Emsalsiz güzelliği dünyaya nam salacak.
0: Konuş, daha ne görürsün?
1: Aşk, çok büyük bir aşk. Şimdiye kadar yeryüzünde böyle bir aşk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak.
0: Kim yaşayacak bu aşkı?
1: Kızın. Bugün doğan yoksul bir çocuğa gönül verecek. Birbirlerini çok sevecekler. Aşkları dillere destan olacak. Öyküleri kuşaktan kuşağa anlatılacak. Bu aşk ateşi dünya durdukça yanacak.
0: Sonu hayır mı şer mi?
1: Hayır da şer de senin elinde. Onlara yardımcı olursan yaşamları güllük gülistanlık olacak.
0: Ya olmazsam?
1: O zaman ortalık kana bulanacak. Bu kan senin sarayını da saracak.
0: Buyruğumdur. Bugün ülkemde doğan bütün yoksul erkek çocuklar kılıçtan geçirilsin. Zengine, soyluya ilişmeyin. Kızıma layık olana dokunmayın.
2: Bağışlayın sultanım. Ben böyle bir günaha giremem.
0: Buyruğuma karşı mı gelirsin?
2: Haşa sultanım. Ancak Allah'tan korkarım.
0: Kızımın doğumuna şükret. Böyle mübarek bir günde emektar bir kulumun kanını akıtmak istemem. Yoksa hemen boynunu vurdururdum.
2: İradeniz karşısında boynum kıldan incedir sultanım.
0: Bundan sonra ayağını denk alasın. İtaatsizliğe karşı asla müsamaham yoktur. Hişam, buyruğumu dinledin.
3: Buyruğunuz başım üstünedir sultanım.
0: Öyleyse tez yerine getiresin.
4: Askerler!
5: Askerler!

0: bugün mü doğdun?
1: Az önce.
0: Kız mı erkek mi?
1: Erkek.
0: Ver şunu ele.
2: Dur! Dur! Nereye? Nereye götürüyorsun yavrumu? Dur! Verin! Verin!
0: Sultanımızın buyruğu. Bugün doğan bütün erkek çocuklar katledilecek.
2: Allah rızası için bağışlayın evladımı. Alçak boğazlar!
0: Alçaklar! Zalim sultan! Sen beni nasıl yaktınsa Allah da seni öyle yaksın. Dilerim çektiğin acının bin katını çekersin. Taş yüreğin sonsuza kadar evlat acısıyla yansın.

0: Mübarek olsun. Bir oğlun daha oldu.
1: Ne? Ne dedin?
0: Bir oğlun daha oldu. Nur topu gibi maşallah.
1: Hey Allah'ım, sen ne büyüksün. Bir yandan alıyor, bir yandan veriyorsun. Oğlum! Bak hatun, bir oğlumuz daha oldu.

0: Seni zalim sultanın zulmünden kurtaracağım.
1: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bugün doğan erkek çocukların hepsi öldürüldü. Bir teki bile kılıçlarımızdan kurtulamadı.
2: Sağ ol Hişam. Senin gibi sadık kuluma helal olsun bu altınlar.

0: Vah zavallı yavrucak vah.
1: Anlaşılan katliamdan kurtarmak için onu suya bıraktılar. Bundan kimseye söz etmeyeceksiniz.
2: Pek tatlı, pek güzel bir yavrucak maşallah. Hep bir çocuğum olsun isterdim. Ne yazık ki Allah bu dileğimi yerine getirmedi.
1: Dileğin yerine geldi hatun. Bu gece Kadir gecesi. Cenab-ı Hak bize bir evlat ihsan eyledi. Adı Kadir olsun.

0: Korkmayın. Benden size bir zarar gelmez.
1: Kimsin sen?
0: Garip bir derviş.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Saf aşkı. Yıllardır bu köhne dünyayı dolaşır durur. Gerçek sevgiyi ararım. Ama görüyorum ki siz onu benden önce bulmuşsunuz. Gelin. Kazın şurayı biraz. Bismillahirrahmanirrahim.

Niyetinize ektiğim bu kutsal tohum filizlenecek. Buradan bir hurma ağacı bitecek. Sizin bu güzel, bu temiz sevginiz sürdükçe o ağaç yemyeşil kalacak. Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir. Aşkınız dünya durdukça yaşasın.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Hoş geldiniz Şeyh Hazretleri.
2: Hoş bulduk sultanım.
1: Bize ne haberler getirdin?
2: Size hükümdarım Emir Halit'in iyi niyet ve barış dilekleriyle hediyelerini getirdim efendimiz.

0: Hükümdarınız bize karşı pek cömert davranmış. Sebebi ne ola?
1: Beni Hamade ve beni Zübeyir aileleri arasındaki kanlı düşmanlık artık son bulsun efendimiz. Genç hükümdarım size dost elini uzatıyor ve bu dostluğu yeni bir kan bağıyla güçlendirmek istiyor. Allah'ın izni peygamberimizin kavliyle dünyalar güzeli kızınız Leyla Sultan'a talibiz.
0: Teklifiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hükümdarınızın dostluğundan şeref duyarız. Bu izdivaç gücümüze güç, varlığımıza varlık kalacaktır. Emir Halit Hazretlerine kızımı kendisine verdiğimi ve en kısa zamanda onu çeyiziyle getireceğimi bildirin.
2: Bağışlayın efendimiz. Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
0: Bunu da nereden çıkardın? Emir Halit sevilmeyecek bir erkek midir? Genç, yakışıklı, aslanlar gibi bir yiğit. Öyle olmasa ben ona kızımı vermeye kalkar mıyım? Sonra koskoca bir ülkenin hükümdarı, sen de onun melikesi olacak, saltanat süreceksin.
2: Sevdiğim erkeğin gönlündeki saltanat bana yeter.
0: Yoksa sevdiğim biri mi var?
2: Evet baba, onu siz de tanıyorsunuz.
0: Kimmiş benim biricik kızımın gönlünü çalan tarihli adam?
2: Veziroğlu Kadir, emir subayınız.
0: Ay, yere bakan, yürek yakan.
2: Bana çok mu kızdınız?
0: Neden kızayım? Kadir'i öz oğlum gibi severim. Sen gönül verdikten sonra akan sular durur.
2: Yani Kadir'e verecek misiniz beni?
0: Elbette. Ondan iyi damat mı bulacağım?
2: Sağ olun efendimiz. Dünyanın en iyi, en tatlı babası. Kadir bunu duyunca sevincinden çıldıracak. İzninizle gidip haber vereyim.

0: Sana büyük bir müjdem var Kadir'im.
1: Hayrola?
0: Babam beni Emir Halit'e vermekten vazgeçti.
1: Daha iyi birini bulmuştur.
0: Doğru. Daha iyi birini buldu. Onun kim olduğunu merak etmez misin?
1: Neden merak edeyim? Ha birine varmışsın ha ötekine. Ne fark eder ki? Benim için ikisi de ölmek demek.
0: Ölmene gerek yok. Babam beni sana vermek ister.
1: Eğer gerçekse bu müjde dünyanın bütün hazinelerine değer.
0: Unuttun mu? Derviş ne demişti?
1: Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir.
0: Sev beni yeter.
2: Çok önceden bir gence gönül vermiş olup bundan henüz haberimiz olmuştur. Bu sebeple zat-ı şahanelerine vermiş olduğumuz söz geçersiz kalmıştır. Kızım Leyla'yı sevdiği gençle evlendirmek kararındayız. Umarız anlayışla karşılarsınız. Malum haliniz, gönül ferman dinlemez. Hal ve keyfiyet bundan ibarettir. Baki selamlar.
3: Mektup hazırdır sultanım.
2: Kadir oğlum.
1: Buyur sultanım.
2: Hemen hazırlanıp yola çıkasın. Bu mektubu Emir Halit Hazretlerine teslim edesin.
1: Baş üstüne sultanım.
2: Tez gidip tez dönesin.

0: her günü bin yıla bedel.
1: Düğünümüzü düşün. Dönüşte gelin olacaksın. Karım olacaksın. Beklemeye değmez mi?
0: Bağışla Kadir'im. İlk ayrılık bu. Korkuyorum.
1: Korkuyu sil yüreğinde. Aşkımız korur bizi.

0: Bak bakalım ölmüş mü?
1: Ölmüş. Bu yaradan kimse kurtulamaz.
0: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.

0: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bu çevre üzerinden çıktı.
1: Sağ ol Hişam. İyi bir iş başardın. Al hizmetinin karşılığını.
0: Allah siz efendimize uzun ömürler ihsan eylesin.
1: Kadir'in öldüğünü saraya duyurun. Eşkıyalar tarafından pusuya düşürülüp katledildiğini yayın.
2: Hayır, inanmam. Kadir'im ölmüş olamaz. Olamaz. Kim uyduruyor bu yalanı?
1: İşte ispatı. Delili. Hala inanmaz mısın?
2: Bu çevreyi ona ben vermiştim. Elimle işlemiştim. Şimdi kana bulanmış. Kadir'imin kanına. Kadir'im, nasıl kıydılar sana? Sensiz nasıl yaşarım ben? Facia nasıl dayanırım? Kadir!

0: Reyvä. Reyvä.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar...

0: almayayım sistem.
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
2: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
2: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
2: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.

0: Bana soruyorlar, sen Türksel'li misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel!
2: 5G!
1: Türksel!
2: 5G!
1: Türksel!
2: 5G!
1: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
3: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
4: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
5: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türksel'li misin?
5: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
7: Türksel'lere bağlan hayata.
8: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
9: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
9: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
8: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
9: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
8: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: De Kadınlar Birliği çayı.
13: Yeter, yeter.
14: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
15: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldun. Prenses Nilgün kaçırılmış.
13: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
16: Bugün hiçbir davetle ziyafete gidemeyecekmiş.
17: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün acaba.
16: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi.
17: Yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
14: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
18: Siz paraları hazırlayın.
17: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
18: Satmıyorum dedim.
16: 25.000.
18: Kapı orada.
17: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
8: İstanbul tatili. Yarın 13.30'da TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Yaşanacaksa, yaşanacak.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Kadir'e pusu kuruldu. Emir Gaffar'ın buyruğuyla onu Hişam'ın kumandasındaki muhafızlar öldürdü.
1: Bundan emin misin?
0: Ölüm mangasında ben de vardım. Gözlerimle gördüm. Zavallıları ok yağmuruna tutup delik deşik ettiler.
2: Alçaklar.
1: Nankör köpek! Bunca yıllık hizmetimin karşılığı evlat acısı mıdır? Oğluma da bana da ihanet ettin. Senin gibi bir zalimi gebertmek sevaptır.
3: Yakalayın! Cennete gitmekte acele edersin Ahmet. Lakin biz seni cehennemin dibine göndereceğiz.
1: Dilerim seni mazlumların ahı tutsun. Dilerim ettiğin zulmü bin beter acılarla ödeyesin.
3: Sen ölüm fermanını kendi elinle imzaladın. Dilinle mühürledin. Götürün!

Leila.

0: Yürü! Sus Meron! Yürü! Hadi!
1: Vurmayın insafsızlar! Yağlı görmüyor musunuz? Vurmayın be! Vurmayın!

Ey ağaç, güzel ağaç, dost ağaç. Benim derdimden yalnız sen anlarsın. Sen. Senin gölgende buluşur. Senin gölgende hayatımızın en mutlu anlarını yaşardık. Kaderim ölmüş. Acısı yüreğime sığmaz. Göz pınarlarım kurumuş, yaş akmaz. Güneşim batmış, ışık saçmaz. Varsın eller yaşasın. Yaşamak bana yakışmaz.

0: yaşıyor.
1: Gerçek mi bu?
0: Eğer ölmüş olsaydı bu ağaç kururdu. Bak, yemyeşil.
1: Yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor!
2: Kızım, ölen de ölünmez. Artık Emir Halit'le evlenmenin için bir engel kalmamıştır. Zira Kadir ölmüştür.
3: Hayır baba, ölmedi, yaşıyor.
2: Nereden bilirsin?
3: Nehir kenarında bir hurma ağacı var. Kadir'le her zaman onun altında buluşurduk. O ağacı bizim niyetimize diken dervişi gördüm bugün. O söyledi. Kadir ölmüş olsa ağaç kururmuş. Oysa yemyeşil. Kadir yaşıyor.

0: görürsün?
1: Kadir'i görürüm. Dertlere giriftar olmuştur. Büyük sıkıntılar içinde.
0: Yaşıyor mu?
1: Yaşıyor ve seviyor. Aşkı yüreğinde bir volkan gibi kaynayıp taşıyor.
0: O uğursuz ağaç hemen yıkılsın.

0: Yıktılar, yıktılar ağacımızı. Yıktılar. Yıktılar aşkımızı. Yıktılar.
1: Bağışlayın Sultan Hanım. Size kötü bir haberim var. Elden duyacağınıza benden duyun diye düşündüm.
2: Hayrola Zeliha?
1: Vezir oğlu Kadir'le altında buluştuğunuz ağaç var ya.
2: Ne olmuş ağaca?
1: Yıkılmış. Hişam'la adamları konuşurlarken duydum.
2: Olamaz.

Zavallı ağacımız. Daha bu sabah ayakta dimdik, yemyeşildi. Şimdi ne oldu sana? Hani aşkımız yaşadıkça sen de yaşayacaktın. Aşkımız ölmedi ki. İçim sevgiyle dopdolu. Yoksa Kadir'im öldü mü? O ölürse ben yaşar mıyım sanki?

0: mucize bu.
1: Mucize sizin dışınızda değil, kendi içinizde yavrum. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki aşkınız yıkılmış bir ağaca bile can veriyor.
0: Allah rızası için bana kaderimden söz et. Nerededir, ne yapar, onu nasıl bulurum?
1: Kaderin senin hasretinle yanar durur. Babana boyun eğmiş, ne derse kabul etmiş görün. Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.

0: güzel kızımın bir arzusu mu vardır?
1: Kızınız sultan babasından af dilemek ister. Size karşı itaatsizlik ettiğim için beni bağışlayın efendimiz. Evlenme konusunda siz haklıymışsınız, bense yanılmışım. Artık aklım başıma geldi. Bir daha asla sözünüzden çıkma.
0: Yani Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
0: Aferin kızım. En isabetli karar verdin. Güzel olduğun kadar akıllısın da. Seninle iftar ediyorum. Düğün hazırlığına hemen başlansın.
2: İşte size akıllı, becerikli, hamarat bir ev hanımı. Pişirdiği nefis yemeklerle birlikte parmaklarınızı yersiniz. Hem eğere gelir, hem semere. Her bir işinizi layıkıyla görür. Bu fırsatı kaçırmayın. Açık arttırmayı 10 altınla açıyorum. Bedavadan ucuz. 10 altın! Bu fırsatı kaçırmayın!
3: Çok yaşlı.
2: Yaşlı senin anandır.
3: 5 altından fazla etmez.
2: Bu zamanda 5 altına eşek bile alamazsın. Burası hayvan pazarı değil, insan pazarı. Taban fiyatımız 10 altındır. Yok mu arttıran?
4: 11 altın, 12 altın, 15 altın,
5: 20 altın.
2: 20 altın, yok mu arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Al hayrını gör. İşte size dünyalar güzeli bir genç kız, taze. Körpe ve dişinize göre, bakire olduğuna dair teminat veriyorum. 40 altınla açıyorum. 40 altın, yok mu arttıran?
4: 45 altın, 50 altın, 60 altın.
2: Satıyorum. Yok mu arttıran?

0: Anladık, yeter. Vurmayın artık.
1: Susun.
2: Sesiniz çıkmasın. Yalnızca söyleneni yapın. Hadi bakalım, yıkanın. Üstünüzü değiştirin. Sultanın önüne temiz çıkın.

0: Lanet olsun kadere. Leyla'sız yapamam ben. Buradan kaçmam lazım.
1: Sabret. Sırası gelince kaçarsın. Sana yardım ederim.
0: Sen de kaçmak istemez misin?
1: Nereye gideyim? Beni bekleyen bir Leyla'm yok ki.
0: Hiç mi bir eşin, sevenin yok?
1: Vardı, öldü. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim. Onun için yardım edeceğim sana.
2: Emrettiğiniz köleleri getirdim. Ben Mehlika Sultanım. Siz de benim kölelerimsiniz. Kölem olduğunuz için çok talihlisiniz. Sizi satın almak için tam 200 altın saydım. Senin adın ne?
1: Bilal.
2: Seninki?
0: Kadir.
2: Seni özel hizmetime alıyorum. Sen de Kadir'in yardımcısı olacaksın.

0: Burası köle odaları içinde en iyisidir. Yaşanır hale getirmeye bakın.
1: Gayret ediyoruz.
0: Daha önce ne iş yapardın sen?
1: Kılıç erbabıydım.
0: Onun için kasların gelişmiş. Seni ben satın aldığım için memnun değil misin?
1: Henüz köleliğe alışamadım.
0: Alışmakta zorluk çekmeyeceksin. Bana hizmet pek tatlı, pek zevkli bir iştir.

0: Kendinize bir çeki düzen verin. Saraya gelin bekliyoruz. Yakında düğünümüz var. Bir sürü misafir gelecek. Onlara hizmette kusur etmezsiniz. Duydunuz herhalde. Abim Emir Halit, Şeyh Gaffar'ın kızı Leyla ile evleniyor.
1: Benim Leyla'm bu kadar vefasız olabilir mi? Ettiği aşk yeminlerini nasıl bu kadar çabuk unutur?
2: Babasının baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır.
1: Yüreğime zehirli bir hançer saplanmış olsaydı bana bu kadar acı veremezdi.

0: Buyurun. Bu daireyi sizin için hazırlattım. Umarım beğenirsiniz.
1: Çok güzel.
0: Burası kendi eviniz. Güle güle oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yerleşince abim sizi görmek isteyecektir. İhtiyaçlarınız için.
2: Leyla burada olduğunu bilmeli. Onunla konuşup her şeyi anlatmalısın.
3: Ben bir köleyim artık. Bu kadar muhafaza aşıp nasıl onun yanına varabilirim ki? Bu ikimizin de sonu olur.
1: Hani Kadir'im nerede? Neden gelip beni bulmaz?
4: Durun Sultan Hanım'ım, hele biraz sabırlı olun. Henüz ayak bastık buraya. Belki de haberi olmamıştır.
1: Nasıl duymaz? Benim buraya gelin geldiğimi Sağır Sultan bile duymuştur. Aman Allah, ben ne yaptım? Ya bu evlenme gerçekleşirse? Ya Emir Halit bana sahip olmaya kalkarsa? O zaman ölmekten başka çarem kalmaz.
4: Allah korusun Sultan Hanım'ım. Bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Sevdiğiniz belki esir düşmüş, belki yaralı, belki de bir yerde tutsaktır. Yoksa koşup gelmez mi?
1: Ne pahasına olursa olsun bulmalıyım onu.
0: Ağabeyim, hükümdarımız Emir Halit Hazretleri.
5: Melikem olmayı kabul etmekle bize şereflerin en büyüğünü bahşettiniz sultanım. Gelişiniz bizi çok mutlandırmış, güzelliğiniz gözlerimizi kamaştırmıştır.
1: İltifat buyurursunuz Emir Hazretleri.
5: Güzelliğinizin metusenaya ihtiyacı yoktur sultanım. Zirafet ve nezaketiniz her türlü takdirin üstündedir.
1: Teşekkür ederim efendim.
5: Acep bir arzunuz var mıdır? Çekinmeyin söyleyin. Yerine getirmekten haz duyarız.
1: Vaktiyle bir kölem kaybolmuştu. Onu arayıp bulmak dilim.
5: Kumandanım ve muhafızlarım emrinizdedir. Kölenizi dilediğiniz yerde serbestçe arayabilirsiniz.

0: Ne işin var burada? Saray kapısından çıkmanın sana yasak olduğunu bilmiyor musun?
1: Geziniyordum.
0: Ata binmeme yardım et.

0: Sırtınızdan oklanmak istemiyorsanız, ben dönene kadar sarayın bahçesinden ayrılmayın. Unutma, bana iyi hizmet edersen memnun kalırsın.
1: Bu kadın sana niyetli.
2: Boşuna. Benim gözümde Leyla'dan başka kimse yok. Sultan da olsa.
1: Burada olduğunu biliyor mu?
2: Fırsat bulup konuşamadım ki. Mehlika Sultan hep peşimde.

0: Aradığınız köleyi bulamadınız mı sultanım?
1: Ne yazık ki hayır.
0: Bir kölenin ne değeri var? Sana 100 köle feda olsun.
1: Oraya değil, buraya bak. Senin sahibin benim. Hadi yardım et de attan ineyim. Bir köle olduğunu, hayatının iki dudağımın arasında bulunduğunu hiçbir zaman unutma. Peşimden gel şimdi.

0: Muhteşem doğrusu. Hayranlıkla geziyorum.
1: Dilerim gönlünüz hoş olsun.
0: Sağ olun sultanım.
2: Nişan. Emir'in kız kardeşiyle pek ilgilisin bakarım.
0: Efendimiz, yanındaki köleyi tanır gibi oldum da.
2: Bırak köleyi şimdi. Mehlika Sultan'ı bizim saraya getirebilirsen alnını öperim. Bu ülkeyle akrabalıkta yarar var.

0: Ne o? Yoksa geleni mi gözeklersin yine?
1: Yok, ne haddime. Sultanımın bir emri olursa diye beklerim.
0: Evet. Benim isteklerim var. Gel benimle.
2: Ben sultanım.
0: Sen kalk.

0: Bu köleyi tanırım. Bizim sarayımıza mensuptu. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı. Nasılsa kefeni yırtmış buralara gelmiş.
1: Demek bizim gelinin kölem diye tutturduğu buymuş.
0: Durumu abiniz Emir Hazretlerine bildirmeyecek misiniz?
1: Sen akıllı ve güçlü bir kumandansın. Beğendim seni. Gereğini birlikte düşünebiliriz.

Aşkımızı sen ihsan eyledin. Sen kurtar Allah. Bir insanın kendi eliyle canına kıymasının ne büyük bir günah olduğunu biliyorum. Ama buna mecbur. Kaderimden başka bir erkeğin bana el sürmesine dayanamam. Affet beni Allah.

0: gün eden sensin
1: Leyla. Korkmayın, ben Kadir'in arkadaşıyım, sizi ona götüreyim.
0: Sensin Leyla, Leyla, Leyla.
1: Dur! Yasak, emir hazretlerinin izniyle sultan gelinimiz bir köleyi ziyaret etmek isterler.
2: Bağışlayın sultanım.

0: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
1: Bağışlayın sultanım. Emir Hazretlerinin yazılı buyruğunu görmem gerekir.
0: Al oku.

0: Roger!
1: Leyla.
0: Kaderim. Kurtulacağız bu acılardan.
1: Allah'ım, düş mü görüyorum ben?
0: Düş değil Kadir, gerçek. Allah'a çok şükürler olsun, kavuştum sana.
1: Leyla'm benim, neler çektiğimi bir bilsen.
0: Ya ben? Ben az mı çektim?
1: Ayrılık meğer ölümden de betermiş Leyla.
0: Artık hiç kimse ayıramaz bizi.
2: Hadi çabuk olun, gidelim artık buradan. Hadi!
3: Yakalayın! Tutun!
4: Kaçın!
3: Ah!

0: Gül yolumdan Hişam.
1: Bu sefer işini bitireceğim.

0: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Hem de bir köleyle. Cezanı biliyor musun?
1: Bu ırz düşmanı köle acı içinde ölmeli. Önce gözlerine mil çekilsin. Hayır, yapamazsınız bunu. Beni de öldürün. Beni de. Sana da sıra gelecek.
2: Getirin köpeği!
3: Leyla! Leyla!
1: Kadir! Kadir'im benim!
3: Leyla!
1: Bırak!

0: Bağışlayın efendim. Allah rızası için bağışlayın. Ne isterseniz yapmaya hazırım.
1: Başla!
0: Yalvarırım efendim. Durdurun bu işkenceyi.

0: durursun, başlasana!
1: Elini çabuk tut cellat. Gün ışığı haramdır bu köpeğe.
2: Ne olur yeter, kadın!
0: Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün. Leşi kurda kuşa yem olsun.

0: bir köleyle zina etmiş, bize, kocana ihanet etmiş, şerefimizle oynamışsın.
1: Haklısınız Emir Hazretleri. Ben bu suçların hepsini işledim. Cezam neyse razıyım.
2: Kızım ne dediğini bilmiyor Emir Hazretleri. Eskiden adamımız olan bir köleye karşı sadece merhamet duymuştur. Lakin zina asla vuku bulmamıştır.
1: Yanılıyorsunuz baba. Ben Kadir'in oldum. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
2: Doğru değil bu. Ne olur, ne olur gerçeği söyle. Hayatın söz konusu.
1: Kadir'im öldükten sonra yaşamanın ne anlamı var ki?
2: Yalvarırım kızım. Kendine acımıyorsan babana acı. Onlara doğruyu söyle.
1: Ne diyorsam odur. Ben Kadir'imin oldum. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum. Suçunu kendi ağzıyla itiraf etti.
0: Suçlunun zina suçu sabit görülmüş, yasamıza göre taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir.
1: Sağ olun.

0: sana düşer.
1: Bunu yapamam. Elim varmaz.
0: Vazifeni yapmazsan sen de ihanete katılmış sayılır ve bu suçunu hayatınla ödersin.
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: iyi iş yapıyor mu?
1: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
2: Kar gibi beyaz.
0: Gazla kaptan!
3: Doktor amca, bu beni dövdü.
0: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
4: Televizyonda uzay yolu var.
0: Sus bakayım.
2: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
0: Dışarı çıkmak istemiyorum.
1: Gönül soracaklar.
0: Bu kabusu da unutacaksın.
2: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
5: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
0: Memnun ol.
2: Böyle konuşursak anlaşamayız.
0: Anlaşmak isteyen kim?
6: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
0: Sığınacak bir insan.
7: O kadın yarın 16.15'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
14: Türksel sunar. Beşke hızında reklam var.
15: Türksel Beşke hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
16: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
16: Olur mu Selim?
17: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
15: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
16: Ya ne olacağını?
15: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
18: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
19: 5G!
18: Türksel!
19: 5G!
18: Türksel!
19: 5G!
18: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
15: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
1: Aynen.
15: Akımlara akıyor muyuz?
1: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
1: Güzel.
15: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
15: Sen Türkselli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
15: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
5: Türksel'lere bağlan hayata.
7: O çocukluk hayalini meslek edindi.
8: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
7: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
8: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
7: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.

0: kazandıran Vin ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Vin, vin, vin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği.

0: Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
8: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
8: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
7: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
9: Demezdi.
11: O zaman bize müsaade.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
14: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa.

0: hepimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben. Botanik. Abacus.
1: Kasa. Marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper Kumbara.
4: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Görmüyorum. Her yer karanlık sanki. Hiçbir şey görmüyorum.
1: Göreceksin oğlum. Çok hafif bir mil çektim gözlerine. Bana güven. Bu işin ustasıyım. Yakında, çok yakında tamamen iyileşeceksin.
0: Bu iyiliği neden yaptın bana?
1: Çünkü sen benim oğlumsun. Öz babanım ben senin.
0: Nasıl olur?
1: Göğsündeki işaretten tanıdım seni. Doğduğun gün o hilali ben işlemiştim vücuduna. Seni Gaffar'ın zulmünden kurtarmak için bir sala bağlayıp ırmağa bırakmıştım. Sana tekrar kavuşmak bugün kısmet oldu.
0: Sağ ol baba. Hayatımı ikinci kez kurtarmış oldun.
1: Oğlum, evladım, aslanım benim.
0: Sen beni kurtardın ama ya Leyla, onu kim kurtaracak?
1: Unut onu oğlum. Leyla'dan hayır gelmez artık sana.
0: Sen ne dersin baba? Ben Leyla'sız yaşayabilir miyim? Leyla'sız hayat haram bana. Ben Leyla'sız yaşayamam. Leyla! Leyla! Leyla! Leyla! Leyla!
1: Zavallı oğlum. Bu aşk seni Mecnun'a çevirmiş.
0: Leyla! Leyla!

0: onun cezasını vermek herkesten önce sana düşer. Başla.
1: At baba. Bana en büyük iyiliği yapacaksın. At, kaderime kavuştur beni.
2: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.

0: Geber!
1: Gel!
2: Sana geliyorum Kadir'im! Sana geliyorum!
0: Görüyorum. Görüyorum.

0: Sanık Çağla Taner'in kocası Cem Taner'i taammüden öldürdüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4. maddesi uyarınca idam cezasıyla tecziyesi talep ve iddia olunur.
1: Sayın basın mensupları, duruşma sırasında resim çekmemenizi rica ediyorum. Beni sizleri dışarı çıkartmak zorunda bırakmayın lütfen. Çağla Taner, iddia makamının sözlerini duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Savcının söyledikleri doğruydu Sayın Hakim Bey. Kocamı öldürdüm. Cezama razıyım.
3: Hayır, hayır! Kızım yalan söylüyor. Cem Taner'i ben öldürdüm.
1: Susun! Susun!
3: Katil benim. Kızımı bırakın.
1: Size ihtar ediyorum Reyhan Hanım. Duruşmaya müdahale ederseniz sizi salondan çıkartırım.
3: Sayın Yargıç, amacım duruşmaya müdahale etmek değil. Büyük bir adli hatayı önlemek istiyorum.
2: Annemi dinlemeyin Sayın Hakim Bey. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Kocamı ben öldürdüm.
3: Hayır, ben öldürdüm. Dinlenmemi talep ediyorum.
1: Mahkeme heyeti dinlenmenizi kabul etmiştir. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Kızım Çağla'yı karnımda taşırken bir gençlik günahının savaşı içindeydim. Uğruna ailemi terk ettiğim adam söz verdiği evliliği henüz gerçekleştirmemişti.
5: Ben sana çocuğun ayağımıza bağ olacağını söylemiştim. Niçin aldırmadın?
4: İkimizin yavrusu doğmak hakkı değil mi?
5: Bırak bu lafları. Çocuk bana karşı bir silah. Nikah garantisi.
4: Nasıl bu kadar değişebildin? Beni sevdiğini, en kısa zamanda evleneceğimizi söylemiştin.
5: Şartlar değişti. Yıllardır kovaladığım bir idealim şimdi gerçekleşti. Amerika'ya gideceğim. Dönünce evliliği düşünürüz.
4: Amerika'dan dönmeyeceğini biliyorum.
5: Bunu biliyorsan karnındakine bir çare düşün. Aldır onu.
4: Artık çok geç. Bir cinayet olur bu.
5: Sen bilirsin. O zaman çocuğunu babasız büyütmek zorunda kalacaksın.
4: Ya ben ne olacağım? Yıktığın hayatım ne olacak?
5: Boşver, güzelsin. Seni de kabul edecek bir erkek bulabilirsin.
4: İğrençsin. Seni öldüreceğim. Allah kahretsin seni. Aşağılık herif.
6: Erken doğum benim ve yavrumun hayatını tehlikeye atmıştı. Doktorların çabasıyla tekrar hayata döndük. Beni ve yavrumu yaşatmak isteyen doktorlar ölmek istediğimi bilemezlerdi ki.
7: Anne ve çocuk kurtuldu. Yalnız kızınız prematüre doğdu.
5: Sözünü ettiğiniz bebek benim çocuğum değil.
7: Hastayı siz getirmiştiniz.
5: Ben insanlık görevimi yaptım. İzninizle.

kızım bir umut ışığı olmuştu her şeye rağmen. Babası benden esirgediği mutluluğu kızına verir sanmıştım. Ama Kenan'ın bizleri terk ettiğini öğrenince bütün dünyam kararmıştı. Hastaneden çıkarken kararlıydım. Gerekirse yalvaracaktım kızımın babasına. Nüfusuna geçirmesi için yalvaracaktım. Kendim için hiçbir şey istemiyordum.

0: Onurumu hiçe sayarak kızım için yalvaracağım adam evde yoktu. Beni karşılayan bıraktığı acımasız veda mektubuydu. Beni utancımla, talihsiz yavrumla yalnız bırakarak Amerika'ya gitmişti. Terk ettiğim evime dönüp aileme sığınmaktan başka çarem kalmamıştı. Bir yabancının açtığı yaraları ailem sarar sanıyordum. Yanılmışım.
1: Utanmadan nasıl geliyorsun bu eve? Bir de namusumu şerefimi lekeledin. Beni evlat katili yapmadan defol git. Artık evladımız değilsin.
0: Umutlarımın yeşerdiği baba ocağından aşağılanmış olarak kovulmuştum. Kararımı vermiştim. Kızıma sıcak bir kucak, kendime de bir mezar arayacaktım. Çocuğumdan kurtulmak için değil, yaşatmak için ayrılıyorum. Adını Çağla koyduğum talihsiz kızımı önce Allah'a, sonra ona sevgi dolu kucağını açacak hayırsever kişiye emanet ediyorum. Bir evladı anasından ancak ölüm ayırır. Şu satırları yazdığım an yaşamıma son vermeye kararlıyım.

Tanrı'nın evinde, Tanrısına bağlı, inanç dolu bir mümin bulmuştu yavrumu. Buruk bir huzurla yavrumdan ayrılırken sıra kendi mezarımı bulmaya gelmişti.

Ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgi üzerindeydim. Yaşamak belki güzeldi. Ama benim yaşamaya hiç gücüm kalmamıştı.

0: Yardım edelim çocuklar. Hayatı bir tehlike atlatıyor olabilir.
1: Çalışmayın. Hemen hastaneye gitmeyin.
0: Hadi yavaş. Bir dakika. Yaralı var. Hastaneye götürelim.
1: Dikkatli olun. Sarsmadan taşıyalım.

0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gerekenin yapılmasını rica ederim.
1: Merak etmeyin Vedat Bey. Elimizden gelen yapılacaktır.
0: Hiçbir masraftan kaçınılmasın. Gelişmeyi bana lütfen bildirin. Telefonlarım burada yazılı.
1: Size gerekli bilgiyi iletirim Vedat Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: İhraç için hazırlanan modeller Vedat Bey.
2: Bunlardan bilgim var. Yeni desenler ne oldu?
1: Şu anda hepsi hazır efendim. Üretim için sizin onaylamanızı bekliyorlar.
2: Peki, atölyeye çıkalım.

0: Günaydın beyler. Haftalık yönetim kurulu toplantısını açıyorum. Gündemde olanları kısaca konuşalım.
1: En önemli konu Fransız firmasının teklifi Vedat Bey. Bize ortaklık teklif ediyorlar. Sadece bir şartları var.
0: Öğrenebilir miyim bu şartı?
1: Bütün ürünlerimize Fransız markası koymamızı istiyorlar.
0: Bu teklifi bir sahtekarlık olarak kabul ediyorum. Ürünlerimizi Türk markasıyla pazarlamaya devam edeceğiz. Bu konuda konuşmak isteyen var mı?
2: İzninizle Vedat Bey. Ben kendi adıma Fransızların teklifini olumlu buluyorum. Batı dünyasında kendimizi kabul ettirmemiz çok zor oluyor. İtalyanlar Türkler geliyor sloganıyla aleyhimize kampanya açtılar.
0: Bu kampanya tekstilde var olduğumuzu kanıtlıyor. Demek ki onlar için ciddi bir rakibiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka?
3: Fason işi yapan bir takım firmalar fiyatlarımızı yükseltmemiz için baskı yapıyorlar.
0: Firmamız bu saçma baskılara boyun eğmeyerek ve prensiplerinden fedakarlık etmeyerek bugünlere gelmiştir. Fiyatlarımızı yükseltmemiz söz konusu olamaz. Teşekkür ederim beyler.

0: dediğin yavrum.
1: Komadan çıktı sayılabilir efendim. Duyabildiğim kadarıyla yavrum bebeğim gibi sözcükleri sayıklıyor.
2: Bu iyiye işaret. Ben hastanın durumunu Vedat Bey'e bildireyim.

0: Buyurun. Başhekim arıyor. Konuşacak mısınız?
1: Evet. Alo. Nasılsınız doktor bey?
2: Sağ olun Vedat bey. Hastamız için rahatsız ettim. Durumu iyiye gidiyor. İç kanama ihtimaliyle 24 saatlik kritik dönemi var. Umarım yarın yoğun bakımdan çıkartırız.
1: Herhalde yumuşak bir zemine düşmesi hayatını kurtardı. İlginize teşekkür ederim doktor bey. İyi günler.
3: Günaydın. Bizi çok korkuttun. Günaydın. O çiçek benim mi? Evet. Kurtarıcın gönderdi. Ona rastladığın için çok şanslı sayılırsın. Ben ölmek istiyordum. Kimmiş beni kurtaran? Vedat Olcay. Tekstil ve moda imparatoru. Güçlü, zengin ve iyiliksever bir insan. Çiçeklerin içinden size hitaben bir dekart çıktı. Hastaneden çıkışta beni ararsanız sevinirim.

0: Ölümden kıl payı kurtulmam bende büyük bir değişiklik yapmıştı. Yaşam mücadelesi vermeye kararlıydım artık. Bu mücadelede en büyük gücü yavrumdan alacaktım. Caminin müezzini, cami avlusunda çocuk bulunduğuna dair bir bilgisi olmadığını, bu bakımdan yardım edemeyeceğini söyledi. Polis ve ilgili makamlar yavrum hakkında sağlıklı bilgi veremediler. Cami önünde bulunan çocuk için emniyete herhangi bir müracaat yapılmamış. Yavrumu bulmaktan ümidimi kesmiştim. En azından bebeğimin yaşadığını, sevgi dolu bir kucağa sığındığını biliyordum. Benim de Tanrı'ya ve beni kurtaran adama sığınmaktan başka seçeneğim yoktu.
1: Vedat Bey'le randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Ama kendisiyle görüşmek istiyorum.
1: Görüşme nedeninizi ve kimliğinizi belirtirseniz belki daha sonra bir randevu alabilirim.
0: Görüşme nedenim teşekkür borçlu olmamdır. Aramam için bir kart göndermişti.
1: Bir dakika bekleyin.
2: Gelin.
1: Vedat Bey sizi bekliyor. Buyurun.

0: Rahatsız ettiğim için bağışlayın.
1: Rica ederim. Geldiğine memnun oldum. Şöyle oturmaz mısın? Adın Reyhan mıydı?
0: Evet efendim.
1: Bir şey içer misin Reyhan?
0: Sağ olun. Fazla meşgul etmeyeyim sizi. Beni kurtardınız. Hastane masraflarımı ödediniz. Size ancak kuru bir teşekkür edebiliyorum.
1: Yaşamak her şeye rağmen güzeldir. Nasıl olsa öleceğiz. Bu ölümü çabuklaştırmak niye?
0: Acılar, bunalımlar. Başıma gelenlerden sonra ölümü bir kurtuluş olarak gördüm efendim.
1: Başına gelenleri merak etmiyorum. Ama hayat mücadeleye değer derim. Ailen var mı?
0: Hayatta kimsem yok.
1: Bir yerde çalışıyor musun?
0: Hayır. İşsizim.
1: İşsiz olman sorun değil. Yeter ki çalışmak istesen.
0: İstiyorum.
1: İşte buna çok sevindim. Bu istek yaşama dönüş demektir senin için.
2: Buyurun.
1: Biraz gelir misin?
3: Buyurun efendim.
1: Reyhan Hanım'ı personel müdürüne götür. Gerekeni ben kendisine söyleyeceğim.
3: Peki efendim.
1: Birlikte çalışmayı reddetmezsin herhalde.
0: Teşekkür ederim Vedat Bey. Bu büyüklüğünüzü asla unutmayacağım.

O yüce duygulu adam bana sadece iş değil, yaşama gücü de vermişti. Kaybolan yavruma kavuşma umudu içinde çalışıyor, çalışıyordum.

Vedat Bey, bütün işçilerine karşı bir baba gibiydi. Emeğin karşılığını veren cömert bir patrondu. Sonsuz bir çalışma hırsı içindeydim. Bu hırs asla para kazanmak adına değildi. Beni hayata döndüren adama daha çok yararlı olmaktan kaynaklanıyordu. Bana yeniden yaşama imkanı sağlamıştı. Artık hayatımı düzene sokmaya kararlıydım. Kendime küçük bir ev tutmuştum. İşimde yükselmek azmindeydim. Stenodaktilo kurslarına, lisan kurslarına devam ederek kendimi yetiştirmeye çalıştım. O dev kuruluşun her kademesinde görev aldım. Değişen her iş bana daha çok ekonomik güç kazandırıyordu. Yoğun çalışmalarım Vedat Bey'in gözünden kaçmamış, beni sekreterliğine terfi ettirmişti. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir işçinin patronuna olan bağlılığından çok bir evladın babasına olan bağlılığı içindeydim. Vedat Bey bütün çalışanların babasıydı çünkü. Onun akıl almaz çalışma temposunu yavaşlatmak mümkün değildi. Akşamları geç saatlere kadar odasında çalışırdı. Ben de o çıkmadan iş yerinden ayrılmazdım. Birkaç kere beklemememi söylediği halde onun çıkışını her akşam bekliyordum. Bir gün sevgi dolu, iyilik dolu kalbi ağır çalışmaya dayanamadı. Bir kriz dağ gibi adamı ölümün eşiğine getirmişti. Çağırdığım doktorla birlikte hastaneye yetiştirdiğimiz Vedat Bey krizi atlatmıştı. Tanrı bu yüce duygulu adamı bize bağışlamıştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra emektar müdürü Raşit Bey ve ben yanına kabul ettiği ilk ziyaretçilerdik.

0: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Sağ olun. Sen de borcunu çok çabuk ödedin bana.
0: Size borcumu ödemek ne mümkün efendim?
1: Ödeştik yavrum. Sen de benim hayatımı kurtardın.
2: Vallahi inanın, bu hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Bizleri çok korkuttunuz Vedat Bey.
1: Doğrusu ben de korktum ama artık iyiyim. İşimin başına dönebilirim.
3: Aa, hiç olur mu öyle şey? Neler söylüyorsunuz Vedat Bey? Mutlak bir istirahate ihtiyacınız var. Bu nedenle bir müddet işinizden ayıracağım sizi.
0: Bağışlayın Vedat Bey. Bizler de doktorlar izin verinceye kadar sizi iş yerine sokmayacağız.
1: Bana karşı isyan ha? Ama böyle sevgi dolu bir isyanı memnunlukla karşılarım. Bir müddet işleri evden idare edeceğim anlaşılan. Raşit Bey ve siz günlük durumları bana eve taşıyacaksınız.
0: Vedat Bey'in bize emanet ettiği işleri büyük bir hevesle yapıyorduk. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyor, işleri evime de taşıyordum. Vedat Bey'e olan bağlılığım ve minnet borcum bana üstün bir çalışma gücü vermişti. İşe gelmesini yasakladığımız Vedat Bey'i evinde ziyaret ediyor ve evrakları imzalatıyordum. Yönetici sekreterlik görevime ek olarak hasta bakıcılığını da üstlenmiştim.

0: Mutlak istirahat döneminde doktorun tavsiyelerini uygulaması için onu zorluyordum. Bana çok yorulduğumu söylüyordu. Oysa Vedat Bey'e canımdan can, ömrümden ömür vermek isterdim. Sanki bu duygularımı hissetmiş gibi tam ayrılırken beni durdurdu. İzninizle Vedat Bey.
1: Biraz daha kalmanı istiyorum.
0: Ofiste çok önemli bir iş randevum var. Sizin adınıza görüşme yapacağım. Daha sonra geleyim isterseniz.
1: Bu sefer ben isyan ediyor ve sana işi yasaklıyorum.
0: Bir hatam mı oldu efendim?
1: Evet. Ancak bir şartla bağışlarım seni.
0: Hatamı ve şartınızı öğrenebilir miyim?
1: Hatan şu. Çok iyisin. Çok güzelsin. Ve beni etkiledin. Şartıma gelince, benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum. Siz bana... Aman Allah'ım!
2: Merhaba.
3: Sağ olun.
2: Memnun efendim, kutlarım.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Sizi de canım, gönülden kutlarım efendim. Allah yasın.
1: Teşekkürler.
5: Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz?
6: Soylu biri olduğunu hiç sanmıyorum.
7: Şehrin en gözde bekarını tavladı ya, siz ona bakın.
1: Sayın davetliler... Biliyorum, herkes eşimin kim olduğunu merak ediyor. Reyhan benim yanımda çalışıyordu. Şimdi de evimin kadını oldu. O benim tanıdığım en mükemmel insandır.

0: Hatırlar mısın? Bana yaşamak güzeldir demiştin. Şunu bilmeni istiyorum. Yaşamım seninle güzelleşti. Seninle bir anlam kazandı. Bana hak etmediğim mutluluklar verdi.
1: Sen daha güzellerine layıksın.
0: Sana bazı şeyleri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Senden önceki hayatım, mazim hakkında.
1: Bilmek istemiyorum.

0: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
2: Hiç sanmıyorum efendim. Tahir işi tehdide kadar götürmeye başladı.
3: İyi günler beyler.
1: Geleceğini bilmiyordum yavrum.
3: Gelmem gerekiyordu. Seninle biraz konuşabilir miyiz?
1: 10 dakika bekleyebilir misin? Çok önemli bir konu üzerindeydik.
3: Bir saniye bile bekleyemem. Lütfen.
1: Seni dinliyorum.
3: Sıkı dur. Anne adayıyım. Çocuğumuz olacak Vedat.
1: Ne dedin? Çocuğumuz mu olacak?
3: Evet. Yanlış duymadın. Çocuğumuz olacak.
2: Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Buyurun.
1: Ne haber?
0: Çok şükür.
1: Hanım odasında mı?
0: Hayır efendim, bebeğin odasını hazırlıyor. Hı hı.
1: Merhaba yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Sevdiğin çiçeklerden aldım.
2: Benim sevdiğim sensin.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
2: Mümkün mü bu dediğin? Sen bütün varlığınla yüreğimdesin.
1: Ah, ne mutlu bana. Hadi bakalım. Biraz köşeye geç otur.
2: Merak etme.
1: Bütün gün iş yapmak yok.
2: Yorulmuyorum ki. Hem biraz hareket faydalıdır.
1: Neyin var yavrum? Ne oldu?
2: Sancılanıyorum. Çok fena oldum. Hastaneye gidelim.
1: Nasıl?
3: Anneyi kurtardım Vedat Bey. Düşüğe bir iç kanama sebep olmuş. Üzgünüm ama bilmenizde fayda var. Karınız bir daha anne olamaz.
1: Karın biliyor mu?
3: Evet. Ameliyat öncesi kendisine söylemek zorundaydık.
1: Onu görebilir miyim?
3: Tabii, buyurun. Narkozdan ancak bir saat sonra ayılabilir.

0: Geçmiş olsun yavrum.
1: Vedat, neden böyle oldu?
0: Tanrı'nın dediği olur. Lütfen. Ağlamanı istemiyorum yavrum.
1: Kız mıydı, oğlan mıydı?

0: olunca da kendi çocuğumu kaybettim.
1: Bütün bunları konuşmamayı kararlaştırmıştık.
0: Bilmeni istiyorum. Senden önce biri vardı hayatımda.
1: Anlatmak zorunda değilsin.
0: Lütfen dinle. Yalvarırım dinle. Ölmek istememin sebebi bebeğimden ayrılışımdı. Onu bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalmıştım.
1: Yeter. Tamam. Benden önceki hayatın umurumda değil. Seni seviyorum yavrum. Daima da seveceğim. Bu araştırma işini sizden rica ediyorum Raşit Bey.
2: Baş üstüne beyefendi.
1: Kız çocuğu. Adı Çağla. 14 Ekim 1977 yılında Üsküdar Valide Camii'nin avlusuna bırakılmış. Camide ibadet eden bir vatandaş tarafından bulunup götürülmüş.
2: Bebekte özel bir iz, bir işaret var mıymış?
1: Maalesef yokmuş. Bebekle birlikte anası tarafından bir de mektup bırakılmış.
3: Anlıyorum efendim.
1: Ayrıca bütün gazetelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapılacak. Kayıp ilanları büyük ölçüde verilecek.
2: Mükafat önerir misiniz?
1: Evet. 100 milyon lira.
4: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı.

0: Aslında her yerde kazanan sensin.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Win, win, win.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
1: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
0: Bak söylediğine.
2: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
0: 100 bin.
2: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
3: Ertuğrul Serdar oğlu.
4: Seni görür görmez çarpıldı.
1: Bir müddet istirahate çekileceğim.
0: Affedersiniz efendim. Ne vatan bir lüf vardı bugün. İptal edin gelem.
5: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
2: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar alırız kızın parasını.
0: Hayır!
1: Niye geldin buraya?
3: Sensiz olamayacağımı anladım.
6: Vurgun, yarın 18'de TV4'te.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
14: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
13: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
15: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
13: Hiç gerek yok, pirin var.

0: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
0: Yeni Pril Ultra Güç.
2: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
3: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
2: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
3: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
2: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdim.
8: O zaman bize müsaade.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
12: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
12: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
11: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
11: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
14: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden...

0: sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Büyük maç başlıyor.
5: O zaman yerimdeyim.

Beni Tanrı yaratmış ama kocam yaşatmıştı. Yeniden doğuşumu sağlayan erkeğe bir çocuk verememenin acısı içime çöreklenmişti. Bundan sonraki hayatım ne olur bilemiyordum. Bildiğim tek şey kocamın bana olan sıcak sevgisiydi.

0: Ana olmak üzere çıktığım yuvama boynu bükük dönerken sevdiğim erkeğin bana en kutsal hediyeyi hazırladığını bilemezdim ki.
1: Çocuk için hazırladığın oda bıraktığın gibi duruyor. Ama sanırım bazı değişiklikler gerekecek.
0: İzin verirsen o odanın bundan sonra kilitli kalmasını istiyorum.
1: Fikrini değiştireceğini sanırım. O odaya yeni bir misafir gelebilir.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bak.
0: Evlat mı aldın Vedat?
1: Hayır. Bu senin evladın. Çağla.
0: Çağla, yavrum, benim kim olduğumu biliyor musun? Vedat, bu doğru mu? Yoksa beni teselli etmek için mi?
1: Hayır, kızın Çağla o.
0: Bir bebek de o zaman. Tanıyamıyorum. Nasıl inanabilirim?
1: Umarım bu mektubu hatırlarsın yavrum. Evlat edinen saklamış.
0: Evet. Bu benim mektubum.
1: Çağla da senin kızın yavrum.
0: Çağla, yavrum benim.

0: Sana söz veriyorum bir daha hiç ayrılmayacağız. Beni öper misin? Bana anne der misin?
1: Anneciğim!
0: Canım yavrum!
2: İzin ver de kızımı bir de ben öpeyim.
0: Güzelim benim. Kızım mı dedin?
2: Evet, kızımız. Senden izin mi alacaktım yani ha? Çağla'yı nüfusuma geçirdim bile.
0: Vedat, sana nasıl teşekkür etmeliyim bilmiyorum. Seni çok, çok seviyorum.

0: Neler oluyor burada?
1: Kovacılık oynuyoruz. Çağla iyi bir binici
0: hadi
1: olacak.
0: Hadi in artık Çağla. Hadi bakalım. Biniciliği gerçek at üstünde öğrensin olmaz canım. Babanın yorulduğunu görmüyor musun?
1: İftiraya bak. Kendimi gayet iyi hissediyorum.
0: Gücünü kanıtlamana gerek yok. Biliyorum.
1: Çok güzelsin. Odamızda bir şey kaybettim. Beraber arayalım mı?
0: Akşam ararız. Şimdi doğru işini. Çağla'yı kahvaltıya götür. Ben de yetişirim.
2: Gel güzelim.
0: Hadi bakalım.
1: Dur canım. Sevgilimi kaçırma. Vedalaşalım. Bir yanaktan, bir kuduktan, bir de burundan.
0: Güle güle canım.
1: Kızımızla mutlu musun?
0: Hem de çok.
1: Ararsan bütün gün fabrikadayım.
0: Peki canım. Fazla yorma kendini.

0: Reyhan.
1: Merhaba. Senin izini bulmak benim için büyük mutluluk oldu.
2: Utanmadan nasıl karşıma çıkıyorsun?
1: Bu özel konuları içeride konuşalım ha?
2: Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.
1: Hadi canım, ortak sorunlarımız var. Mesela kızımız.
2: Senin kızın değil o.
1: Güldürme beni. Bu konuları kocanla konuşmamı istemezsin sanırım ha?
2: Defol. Defol yoksa polis çağırırım.
1: Öyleyse sonra görüşürüz seninle.

0: Evet. Merhaba yavrum. Fikrini değiştirdiysen hemen dönerim. Seni çok özledim.
1: Sinirlerim çok bozuk. Üzücü bir olay oldu.
0: Heyecanlanma yavrum. Sakin ol ve anlat.
1: Utanıyorum Vedat. O geldi. Kenan. Çağla'nın babası. Konuşmak istedi. Kovdum onu. Ama çok korkuyorum.
0: Korkma yavrum. Ben yaşadıkça kimse seni korkutamaz, üzemez. Sen ve kızımız benim için çok kıymetlisiniz.
1: Ne kadar iyisin Vedat. Seni çok seviyorum.
2: Anneciğim, kahvaltıya gelmedin.
1: Geliyorum güzel kızım. Aç bakalım ağzını. Aferin.
3: Randevusuz görüşmeniz mümkün değil beyefendi.
4: Özel bir durum var sekreter hanım. Bu haber ve resimlerle ilgili görüşmem gerek. Haber verin, aksi halde patronunuz zor durumda kalır.
3: Bir dakika bekleyin. Girin.
4: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Vedat Bey. Adım Kenan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
0: Seni dinliyorum.
4: Beni bağışlayın. Sayın eşinizle sizden önce ilişkim olduğunu açıklamak zorundayım.
0: Biliyorum. Lafı uzatma. Bana gelmekteki amacın ne?
4: Kızım için konuşmak istiyorum. Reyhan'dan ayrılışımız bir talihsizlikti.
0: Asıl talihsizlik onun seni tanımasıydı. Sana inanmasıydı. Pislik.
4: Bana hakaret ediyorsunuz.
0: İyi bildin. Daha fazlasını da yaparım. Seni yok edebilirim aşağılık herif.
4: Şimdi de tehdit ediyorsunuz. Oysa ben babalık hakkımı arıyorum.
0: Onları hastane köşelerinde bırakıp kaçarken aklın neredeydi ha? Söyle şimdi ne kadar?
4: Bunu siz takdir edin. Parayı da mutlu yuvanızı bozmamak için kabul edeceğim.
0: Bu parayı senden korktuğum için değil. Yüzünü görmemek için veriyorum.
4: Ha, 10 milyon. Fena para değil.
0: Sakın bir daha karşıma çıkma. Şimdi defol.
4: Hürmetlerimle.
1: Balodan kaçan Cinderella, cam ayakkabısını merdivenlere düşürmüştü. Peşinden koşan yakışıklı prens,

0: Ancak uyudu. Bütün kitabı bitirmek üzereydim.
1: Hınzır. Bilmeden babasına işkence yaptı. Seni beklemek çok zor. Öyle özledim ki.
0: Ben de. Bugün olanları konuşamadık.
1: Düşünme. Dersini verdim o herifin. Bitti artık.
0: Evet, bitti. Onu hiç sevmedim ben. Tek sevdiğim sensin.

0: Merhaba.
1: Sana karşıma çıkma demiştim.
0: Bir haksızlığı düzeltmek için geldim.
1: Çeki geri vermek için mi?
0: Aptal yüzü var mı bende? Verdiğim para bir evladın bedeli değil. Ancak bir sadaka. 100 milyon istiyorum.
1: Sen pislik bir herifsin. Adi bir şantajcısın.
0: Ben bir babayım arkadaş. Ya bu parayı verirsin ya da yavrumu zorla alırım.
1: Nasıl yaparsın bunu?
0: Evine girer kızımı alırım.
1: Hadi dene bakalım.
2: Beyim ne yapayım bunu? Polise teslim edeyim mi?
1: Hayır, bizimle gelecek. Arabaya tık.
0: Noter huzurunda ve hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğimle babalık hak ve iddialarımdan feragat ederek evlilik dışı kızım Çağla'nın velayetini Vedat Olcay'a veriyorum.
3: Adın ve soyadının altını imzala.

0: Bu belge resmi niteliktedir Vedat Bey.
1: Teşekkür ederim.

0: Hadi bir nefeste söndür mumları.
1: Güzel kızım, doğum günün kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim anneciğim.
0: Ömrün çok uzun olsun yavrum. Bir yanak, gıdık, bir de burun.
2: Peki babacığım, işte burun.
0: Bakalım hediyeni beğenecek misin?
2: Teşekkür ederim babacığım. Kendimi kraliçe sandım.
0: Öylesin bir tanem. Sen annenle benim kraliçemsin.
1: Canım yavrum. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hediyeni almadan teşekkür etme yavrum. Noter tasdikli belge. Çağla artık bizim yavrumuz. Sadece ikimizin kızı.
1: Sağ ol. Bu benim için en büyük mutluluk. Ama Çağla'nın hediyesini gelin olmadan kullanmasına izin vermeyeceğim.
0: Peki ama bırak da bir gün keyfini çıkarsın.
1: Bu gidişle sen benden daha çok şımartacaksın Çağla'yı.
2: Hadi gelin. Çabuk. Hadi.

0: Çünkü siz de benimle birlikte okuyorsunuz. Daha geç kalkabilirsiniz anne.
1: Seninle olmak bize uykudan daha tatlı geliyor yavrum.
2: Ayrıca güzel yüzünü görmek bize uğur da getiriyor. Günümüz mutlu geçiyor.
0: Sizin kızınız olmak ne hoş bir şey.
1: Allah'a ısmarladık. Güle güle.
2: Güle güle.

0: Moda evinin reklamı çok etkili olmuş. Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım. Kimin talebesiyim? Her şeyi senden öğrendim.
0: Boynuz kulağa geçermiş.
1: Bana moral veriyorsun. Sayende daha başarılı olacağım.
0: İnanıyorum tatlım. Hazırsan seni işine ben bırakayım.
1: Hazır.

0: aklımdan neler geçiyor bir bilsen.
1: Neler geçtiği gözlerinin parlamasından belli.
0: Gel işe asalım bugün.
1: Hınzır. Beni baştan çıkarmadan kaçayım ben. Seni çok seviyorum.

0: Günaydın Reyhan Hanım.
1: Günaydın. Bir eksiğimiz falan var mı?
0: Merak etmeyin Reyhan Hanım, her şey yolunda.
2: Günaydın efendim.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün oldukça yoğun bir gün olacak. Görüşmek isteyenlerin sayısı epeyce kabarık.
4: Reyhan Hanım'ın kurduğu yeni fabrika dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırdı.
5: Eşimin yaratıcı bir dehası olduğuna inanıyor.
4: Haklısınız. Kısa bir sürede moda dünyasına çağdaş bir hava getirdi.
6: Ders bitti mi?
7: Sıkıldım çıktım. Anneme gitmek istiyorum.
6: Anneniz kızmayacak mı?
7: Senin üstüne vazife değil.

0: Siz hiç merak etmeyin. Anadolu bayileriyle gerekeni konuşacağız.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.
2: Merhaba anneciğim. Ah,
0: merhaba güzelim. Bana geleceğini söylemedin.
2: Sana sürpriz yapayım dedim. Yoksa beni özlemedin mi?
0: Lafa bak. Sensiz bir anım mı var?
2: Tatlı dilli anneciğim benim. Az kaldı unutuyordum. Para lazım bana.
0: Harçlığın bitti mi?
2: Bir arkadaşımın doğum günü var. Bir yüzük beğenmiştik. 1,5 milyon falan.
0: Yavrum daha mütevazi bir hediye alabilirsin.
2: Aşk olsun anne. En güzel hediyeyi ben almalıyım. Beni kırıyor musun yani?
0: Sanırım en büyük kusurum seni kırmamak. Tamam, hediyeni alacaksın.
2: Melek annem benim.
0: Bu doğum günü ne zaman?
2: Bu gece.
0: Ah, olmaz. Gece sokağa çıkmanı baban da istemez.
2: Ah, lütfen anne, söz verdim.
0: Sonra konuşalım Çağla. Şimdi beni stüdyoda bekliyorlar. Seni eve göndereyim mi?
2: Yok, ben de gelmek istiyorum.
0: Peki o zaman, gel bakalım.
3: Dediklerimi anladınız değil mi? Evet. Sen şöyle geçeceksin, ben de şöyle karşında duracağım. Anlaştık değil mi?
4: Evet.
3: Şimdi şöyle geç bakayım karşıma. Tamam. Evet, çekimlere başlayalım.

0: Gözlerini ayırmıyorsun. Ben de tanımadığını sanıyordum.
1: Bir arkadaş grubunda karşılaşmıştık.
0: Sana uygun bir arkadaş grubu seçmeni isterdim.
1: Lütfen anne, biraz çağdaş düşün. Hem daha cevap vermedin bana.
0: Ne cevabı?
1: Bu gece için. Mutlaka gitmeliyim.
0: O halde birlikte gideriz.
1: Beni gülüş duruma mı düşürmek istiyorsun? Sadece 2 saat. Lütfen anne.
0: Peki kızım. Ama sadece 2 saat.

0: Annen kuşkulandı demek.
1: Bana çok düşkündür.
0: Sen kime düşkünsün?
1: Sanki bilmiyorsun değil mi? Geç oldu, gitsek artık.
0: Süt kuzum benim.
1: Böyle söyleme.
0: Yanlış söyledim. Ana kuzusu.

0: Hala yatmayacak mısın yavrum?
1: Ya sen? Uyuyamadığını biliyorum.
0: Nedense uykum kaçtı.
1: Nedeni Çağla. Henüz gelmedi.
0: İzin almıştı senden.
1: Evet, 2 saatliğine. Gecenin yarısı oldu.
0: Kendini yiyip bitirme. Olacak bunlar.
1: Kabul edemiyorum. Nerede bir yanlış yaptım diye düşünüyorum.
0: Sen hiç yanlış yapmadın yavrum. Sadece sevgi verdin kızımıza.
1: Geldi galiba.

0: Merhaba, siz uyumadınız mı hala? Çocuk yaştaki kızları bu saatte sokakta olursa anneler ve babalar uyuyamaz. Anne, benim artık çocuk olmadığımı kabul etmelisin. Sen kendini büyüdün mü sanıyorsun? Daha 17'yi bitirmedin. Anne, lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmıyoruz kızım. Sen bizim göz bebeğimizsin. Elbet hatalarını söyleyeceğiz. Bu saatte sokakta olman doğru değil.
0: Ben arkadaşlarımla eğlenmeyi hata kabul etmiyorum. Açıkçası ana kuzusu olmaktan da bıktım. Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
2: Konuşmana dikkat eder misin biraz? Benden 2 saat için izin aldın. Ayrıca o kolyeyi takmamanı söylemiştim. Özel bir nedeni var çünkü.
0: Bak anne, bu kolye benimse takarım. Değilse çıkarıp atarım. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.
2: Yaptığı terbiyesizlik. Onunla konuşacağım.
1: Dur yavrum. Şimdi hiç yararı olmaz. Sabah konuşursun.
2: Böyle değildi bizim kızımız. Fazla abarttığımı sanmıyorum.
1: Haklısın. Çocuklar dertleriyle birlikte büyür. İkimiz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hadi merak etme.
3: Çok güzel. Evet. Bugünlük yeter Cem.
4: Öf be, ben de sıkılmıştım zaten.
3: Toparlanın çocuklar.
5: Hep tamam, bir yerlere gidelim, ne dersiniz?
3: Seni anlamıyorum. İyisin ama hevesli değilsin.
4: Öyle.
3: Niye ama? Ekmek var bu işte.
4: Ben ekmek değil, pasta yemek istiyorum ahbap.
3: Ergele, bu pastanın adı Çağla mı ha?
4: İyi bildin.
0: Günaydın anne. Duymadın mı? Yoksa konuşmak mı istemiyorsun?
2: Önce bir özür dilemeni bekliyordum.
0: Ne yaptım ki ben?
2: Dün gece beni ve babanı çok üzdün. Onun verdiği kolyeyi fırlatıp attın. Oysa o kolyeyi gelinliğinde kullanmanı düşlemiştik.
0: Aman anne, bu çağ için fazla duygusalsınız. Gerçekçi olun biraz.
2: Gerçekçi olmak çirkin yaşamak mı? Anaya babaya saygısızlık mı? Sorumsuzluk mu ha?
0: Sabah sabah ahlak dersi dinlemek istemiyorum anne.
2: Seninle konuşmamız gerek Çağla.

0: Vaktim yok anne. Cem geldi.
1: O da kim?
0: Erkek arkadaşım.
1: Bak kızım, sendeki değişiklikler arkadaş grubunla başladı. Şimdi çıkmana izin vermiyorum.
0: Ne yani? Beni odama mı kilitleyeceksin?
1: Gerekirse yaparım.
0: Sakın böyle bir şey deneme anne. O zaman beni kaybedersin. Hoşça kal.
1: Çağla!

0: Gittikçe asileşiyor Vedat. Ele avuca sığmaz oldu.
1: Üzülme yavrum. Elbet bir çözüm bulacağız.
0: Ona karşı fazla anlayışlı olduk galiba. Ne isterse verdik.
1: Anne ve babaların kaderi budur Reyhan. Çocuklarına hep verirler. Çocuklar da durmadan alırlar.
0: Ne yapacağız bilemiyorum.
1: Bir atasözünü tatbik edeceğiz. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Onu alıp geleceğim.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Hayır yavrum. O tür yerlerde görünmeni istemiyorum.
0: Ama bizim kızımız o tür yerlerde.
1: Bu bir talihsizlik. Son vereceğim.
0: Lütfen kendine dikkat et. Sinirlenme.
1: Merak etme yavrum.

0: bayağı yoruldum ben.
1: Hadi hep beraber içelim.
2: Hadi şerefe.
1: Şerefe.
3: Burası da koktu ha. Bize gidelim mi?
4: Misafirlerini ağırlayabilecek misin? Var mı ha?
3: En kralından.
1: O sözünü ettiğiniz ne?
3: Yani...
1: Ağzımız sulandı, hadi gidelim. Gidersek sabahı buluruz. Başka zaman.
3: Ana kuzusu sütünü özledi galiba ha?
1: Beni tahrik etme Cem.
3: O zaman bizimle gel.
1: Gelirim.
3: Hadi gidiyoruz çocuklar.
5: Hadi gidiyormuşuz. Kalkın bakalım. Hadi hep beraber.
2: Bak sonra evde mal yok, bir an diye çelik atmak yok ha, oraya kadar gitme.
3: En kralı benim sana. En kralı bende.
6: Merhaba çocuklar.
7: Kim bu ya?
6: Ben Çağla'nın babasıyım. Kızımı almaya geldim. Sanırım siz de evlerinize dönüyorsunuz.
1: Hayır baba. Eğlenceye bir arkadaşımızın evinde devam edeceğiz.
6: Hayır. Ben seni evimize götürmeye geldim.
1: Lütfen baba. Siz gidin, ben gelirim.
6: Mümkün değil.
3: Size bir söz verelim. 2 saat sonra Çağla'yı eve bırakırız.
6: Hayır. Bundan sonra programınızı Çağla'sız yapın. Sizlerle arkadaşlık yapmasını istemiyorum.
7: Hadi süt kuzusu, git anana sana sütünü içirsin.
6: Sakın bir daha kızımı aramayın. Gidelim Çağla.
1: Nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum. Beni küçük düşürdünüz.
8: Bir babanın evladına sahip çıkması seni küçültmez kızım.
1: O benim babam değil.
8: Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sana her şeyi o verdi. Seni sevdi, sana babalık yaptı.
1: Boş ver.

0: anne. O sana yaranmak için bana iyi davrandı sadece. Benim için bir yabancı.
1: Çabuk sözlerini geri al. Özür dile babandan.
0: Özür dilerim cici babacığım.
2: Bak Çağla, seni döverim. Çok fena döverim. Sana kızdığım için değil, anneni üzdüğün için yaparım bunu. Yazık ona. Senin için gözyaşı döküyor, üzülüyor.
0: Aman ne muhabbet. Gözlerim yaşardı doğrusu.
1: Çağla kendine gel, sabrımı taşırıyorsun.
0: Ne yaparsın yani? Döver misin? Hiç değilse üvey baba dayağından daha iyidir.
1: Kızım adına özür dilerim.
2: Kızımız demen gerekirdi. En deli çağı şimdi. Ama merak etme. Onun delilik etmesini beraberce önleyeceğiz.

0: Yıllar önce ipek tekstille ticari bağlarımızı koparmamızı emretmiştim. Oysa son satış raporlarına göre üretimimizin büyük kısmı onlara satılmış. Ne söyleyeceksin Namık?
1: Satış genel müdürünüz olarak emirlerinize harfiyen riayet ettim Vedat Bey. Sözünü ettiğiniz satışlar mont sanayiye yapılmıştır. İpek tekstile değil.
0: Mont sanayi, ipek tekstilin bir paravan şirketidir. Herkesin bildiği bu gerçeği sen bilmiyor muydun?
1: Bilmiyordum efendim.
0: Şimdi öğrendin. Bundan sonra onlara bir metre kumaş bile satılmayacak.
2: Nasıl satmazmış? Ne sanıyor bu herif kendisini? Bağlantılarım var. Sipariş almışım, avans almışım. Beni mahvetmek mi istiyor ha?
1: Takmış bir kere. Kararından cayacağını hiç sanmıyorum.
2: Sen nedisin ya? Komisyonları cebe indirmeyi biliyorsun ama.
1: Ben şüpheyi çekecek kadar seni kolladım. Ama kararından caydıramadım.
2: Bir de ben konuşayım onunla.
1: Seni kabul edeceğini hiç sanmıyorum.
2: Gerekirse zorla konuşurum. Bürosunda mı şimdi?
1: Sanmıyorum. Bu saatlerde genellikle spor yapar.

0: Sizi burada rahatsız ettiğim için özür dilerim. Başka türlü konuşma fırsatı bulamadım.
1: Seninle konuşacak ortak bir konumuz yok.
0: Bir dakika. Ay. Benim istikbalim, hayatım söz konusu. 2 dakika ayırmak zorundasın.
1: 2 saniye bile ayıramam.
0: İyi düşün. Ekmeğimle oynuyorsun. Yalnız ekmeğim değil, hayatımla da. Ben de senin hayatınla oynarım.
1: Beni tehdit mi ediyorsun?
0: Yaşamak için öldür demişler.
1: Elinden geleni ardına koyma. Şimdi seni ayaklarımın altına almamı istemiyorsan defol buradan.

0: Doktor İhsan Bey'le mi görüşüyorum? İhsan Bey, ben Reyhan. Vedat ne durumda?
1: Kalbi şokla çalıştırdık Reyhan Hanım. Lütfen çabuk gelin.

Ben geldim Vedat. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Lütfen cevap ver. Beni duyuyor musun?

0: Sakın elimi bırakma.
1: İyileşeceksin.
0: Beni çok mutlu ettin. Sana güveniyorum. İşlerimi sen yürüteceksin. Başarılı olacaksın.
1: İkimiz tek bir vücut gibi.
0: Raşit Bey sana her bakımdan yardımcı olur.
1: Sus. Konuşma artık. Yorulma.
0: Gözüm arkada kalmayacak yavrum. Kızımızı benim için öp. Bir yanaktan, bir gıdıktan.

0: Vedat.
1: Reyhan Hanım, artık sizi duyamaz.
0: Sevgilim, kocam, her şeyim.

0: Son nefesiyle birlikte mutluluğumu, umutlarımı da götürmüştü. Onunla yaşamıştım, onunla ölmek isterdim. Yaşamak zorundaydım. Kızım için, bana emanet ettiği işleri için yaşayacaktım. Onun adını sonsuza dek yaşatmanın savaşına girmek tek tesellim oldu. Bana en çok Raşit Bey'in yardımcı olacağını söylemişti. Ondan gerekli bilgileri alacak, kocamın izinden gidecektim. Yüklendiğim ağır sorumluluklar beni hiç yormuyordu. Beni yoran, beni üzen kızımın sorunlarıydı. Aramızdaki uçurum giderek açılmaktaydı.
1: Aa, yetti ama. Bu matem daha ne kadar sürecek?

0: Geride kalanlar yaşamaya devam edecek. Güzel anan da bir iki ağlar, sonra bir bulur.
1: Ne demek o? Yani... Terbiyesiz.
0: Gerçek bu yavrum. Baban olmadı. Bari annene yanaştır beni.
1: Yüzünü pek göremiyorum. İşlere bir daldı ki sorma.
2: Perşembe gününe hazır olsun.
3: Peki efendim. Bir dakika.
2: Tamam.
4: O geldi Reyhan Hanım. İpek Tekstil'in sahibi. Israrla sizinle görüşmek istiyor.
2: Ben de onu bekliyordum. Görüşeceğim kendisiyle.
4: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun. Eşiniz piyasamızın gerçek bir babasıydı. Onu kaybetmek bize sonsuz acılar verdi.
2: Eşimin kayboluşuna karanlık ilişkiler sebep oldu. Kocamı en son gören sendin.
4: Evet hanımefendi. Beyefendiyle konuşmuştuk.
2: Konuşmadın. Tehdit ettin.
4: Estağfurullah. Haddime mi düşmüş? Kendisinden bana yardım etmesini rica etmiştim. Çünkü aldığı kararla mahfuma sebep olabilirdi.
2: Sana mal satılmamasını emretmişti.
4: Evet, umarım siz bana bu darbeyi vurmayacaksınız. Yaşama savaşı bu.
2: Kocam senin gibilere pabuç bırakmazdı. Ben onun karısıyım. Ben de senden korkmuyorum. Ve senin ipliğini pazara çıkartacağım. Şimdi burayı terk et.
4: Umarım bu hareketinden pişman olmazsın.
2: Defol!
5: Ağzınıza sağlık. İyi benzettin serseriyi.
2: Bu daha başlangıç. Kocamın intikamını alacağım Raşit Bey.
6: Hoş geldiniz hanımefendi.
2: Sağ ol, kızım evde mi?
6: Evet. Ayrıca bir misafiri var.
2: Misafir mi?
6: Evet hanımefendi.
1: Merhaba anneciğim. Seninle görüşmek isteyen bir arkadaşım var.
0: İyi günler hanımefendi.
2: İyi günler.
0: Tekrar karşılaştığımıza sevindim. Çağla'nın güzelliğinin nereden kaynaklandığını anlıyorum. Annesine benzemiş.
2: Teşekkür ederim.
1: Cem'i hatırladın mı anne? Ne kadar hoş değil mi?
2: Soruna cevap vermeden önce bu davetten niye haberim olmadığını öğrenmek istiyorum.
0: Bağışlayın. Ben Çağla'ya emri vaki yaptım. Çünkü sizinle görüşmek için sabırsızlanıyordum.
2: Bu sabırsızlığınızın sebebini öğrenebilir miyim?
0: Çağla ile birbirimizi seviyoruz. Ve birlikte mutlu bir yuva düşlüyoruz.
2: Seni tanıdığımı biliyorsun. Daha önce benim firmamda mankenlik yaptın. Şimdi de kızıma sokulmanın çaresini bulmuşsun.
0: Bir yanlışınız var galiba.
2: Hayır, yanlışım yok. Sanırım gitmek için izin isteyeceksin.
0: Evet, ben gideyim. Stüdyoda çalışmam lazımdı da.
1: Hani yemeğe kalacaktın?
2: Israr etme Çağla. İşi olduğunu söyledi ya.
0: Hoşça kal.
2: Güle güle.

0: Ona daha iyi davranabilirdin anne.
1: O sana göre biri değil kızım. Yani dürüst biri değil.
0: Onu tanımıyorsun ki.
1: Tanıyorum. Seninle arkadaşlık ettiğini duymuştum. Hakkında bir tahkikat yaptırdım. Sana layık değil. Onunla arkadaşlığını keseceksin.
0: Ben istiyorum anne. Sakın bana engel olmaya kalkışma.

0: Sana ihtiyacım var sevgilim.
1: Mont Sanayi'nin siparişleri ve kesilen faturalar dosyalarda. Mont Sanayi'nin İpek Tekstil'in paravanı olduğunu biliyorsunuz umarım.
0: Evet biliyorum. Raşit Bey, kocam size itimat etmemi isterdi.
1: Nur içinde yatsın. Benden güvenini hiç esirgemedi. Toplantıda Namık Bey'i haşlamıştı.
0: Satış müdürümüz değil mi?
1: Evet.
0: Pekala Raşit Bey. Dosyaları verin tetkik edeyim. Bu işi ben çözeceğim.

Herkes yerine otursun. Kimlik kontrolü var. Çabuk oturun. Kalkın, ellerinizi duvara yaslayın.

0: Alo. Evet benim. Ne dediniz? Hemen geliyorum.
1: Sizi buraya kadar yorduğum için özür dilerim.
0: Rica ederim. Haber verdiğiniz, ilgilendiğiniz için ben teşekkür ederim. Kızım ne yaptı müdür bey?
1: Üzücü bir durum. Gerçi kızınızın ve arkadaşı Cem'in üzerinde uyuşturucu çıkmadı ama... gruplarındakilerde uyuşturucu bulduk.
0: Aman Allah'ım! Basına sızdı mı?
1: Hayır. Özellikle engelledik. Çünkü rahmetli eşiniz kanunlara saygılı bir polis dostuydu. Hatırı büyüktü bizim için.
0: Teşekkür ederim. Kızımı götürebilir miyim?
1: Evet. Ama bir önerim var. Kızınızı devamlı kontrol altına alın. Korkarım size teslim edemeyeceğim durumlar yaratabilir.
0: Yapmayın. İnanın çok iyi bir çocuktur ama... arkadaşları...
1: Anlıyorum. Buyurun. Size kızınızı teslim edeceğim. Annenle gidebilirsin ama sakın bir daha buralara düşeyim deme. Hadi.
2: Ben bir şey yapmadım anneciğim.
0: Gidelim yavrum. Pardon.
3: Yol verin.
0: Yarın bir Roma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Hadi önüne bak.
4: Şeref duyarım.
0: Tahsiline Londra'da devam edeceksin. Çok güzel bir okul. Her şeyin olacak. Fırsat buldukça ben de senin yanında yaşayacağım.
2: Beni başından atmak istiyorsun galiba.
0: Hayır yavrum. Seni pisliklerden uzaklaştırmak istiyorum. Bir bataktan çıkarmak istiyorum.
2: Sana inanmıyorum. Bütün amacın beni sevdiğim çocuktan ayırmak.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o. Sana uygun olsaydı, seni gerçekten sevdiğine inansaydım, yardım etmez miydim?
2: Senin inanıp inanmaman önemli değil anne. Ben inanıyorum ve Cem'i seviyorum. Daima da seveceğim.
0: Pişman olacaksın. Acı çekeceksin. Sabırlı ol biraz. Cem'in nasıl bir pislik olduğunu sana kanıtlayacağım. Seninle kısa ve açık konuşacağım. Kızımla ilişkine son vermeni istiyorum.
4: Bir dakika. Ben Çağla'yı zorla alıkoymuyorum. Karşılıklı bir sevgi bu.
0: Bu sevginin ücretini hemen ödeyebilirim. 50 milyon.
4: Küçük bir rakam. Hem Vedat Bey'in servetinin büyük bir kısmı zaten Çağla'nın. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?
0: Rakamı arttırabilirim.
4: Hiçbir faydası olmaz. Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.

0: İzninizle.
1: Gitme. Anlaşabiliriz seninle.
0: Vaktim yok. Sevdiğim kız beni bekliyor. Hoşça kal.
1: Cem! Meraktan öldüm. Neler oldu?
0: Neler olmadı ki? Annene acı bir ders verdim.
1: Ne dersiymiş bu?
0: Paranın hiç önemli olmadığı, sevginin satılamayacağı dersi. Çünkü annen bana para teklif etti. Senden ayrılmam için.
1: Neden yaptı bunu?
0: Birçok sebebi var yavrum. Önce seni ezerek sindirmek istiyor. Haklarını elinden almak için. Bir de... Çok ters bir şey. Ama bilmen gerek. Annenin bende gözü olabilir.
1: Benim mutluluğumla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Sakin ol yavrum. Nasıl böyle düşünürsün? Bir ana kızının mutluluğunu bozar mı? Her şeyin bir zamanı var. Çağın gelince kendi elimle gelin edeceğim seni.
2: Bırak masalı. Sakın Cemide karalama. Paranı almadığını biliyorum.
1: Niçin almadığını da öğrenmek ister misin?
2: Ne yumurtlayacaksın acaba?
1: Bak yavrum. Babandan kalan her şeyin, benim olan her şeyin sahibi sensin. Cem büyük oynuyor. Ayrılmanızı bunun için istiyorum.
2: Asıl sebebi niye söylemiyorsun?
1: Neymiş?
2: Cem'i beğeniyorsun. Benden kıskanıyorsun.
1: Canım.
2: Dokunma bana.
1: Yavrum, sana vurmak istemezdim biliyorsun.
2: Vurdun ama. Bir gün 18 yaşıma basınca ben de sana vuracağım anne. O gün de...

0: Girin.
1: Beni emretmişsiniz.
0: Mont Sanayi ile ilgili evrakları ve faturaları inceledim.
1: Umarım bir açık görmediniz. Fatura bedelleri nakit olarak tahsil edilmiştir.
0: Evet. Ama çok önemli bir nokta var. Satışı kesinleşen malın adedi o dönemdeki imalatımızın 2 katı. Nasıl izah edeceksin?
1: Önce bir tetkik edip sonra cevap versem.
0: Şimdi. Yoksa cevabını mali polise verirsin.
1: Lütfen Reyhan Hanım. İstifa edebilirim.
0: İstifan kabul edildi. Gerçeği itiraf edersen sana yardımcı olurum.
1: İpek Tekstil'in sahibi Selman beni zorladı. Baskı yaptı. Vergi iadesi için büyük parti mal ihraç etmek planını yapmıştı.
0: Ama bu mallar da ihraç edilmedi.
1: Evet. Tekstil mamulleri yerine paçavra ihraç edildi. Aynı yöntemle yeni bir hayali ihracat yapmak üzereler Reyhan Hanım.
0: Bu ifadenizi mali polise de tekrarlayacaksınız. Şimdi gidebilirsiniz.

0: kullanmamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu...
9: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdi.
8: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Herkes ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
15: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Ve Smart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: kapıda geleceğini yazıyor.
1: 17'de Kadınlar Birliği çayı.
2: Yeter, yeter.
3: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
4: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu olur. Prenses Nilgün kaçırılmış.
2: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
5: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
6: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mehmet Hacım.
5: Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi.
6: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
3: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
7: Siz paraları hazırlayın.
6: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
7: Satmıyorum dedim.
5: 25.000.
7: Kapı orada.
6: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
8: İstanbul tatili, yarın 13.30'da TV4'te.
9: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
13: Bugünden yarına Allianz seninle.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta, doya doya harca.
6: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
8: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
8: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı.

0: kupasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Büyük maç başlıyor.
2: O zaman yerimdeyim. Migros yemekle.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Mali polis, bütün evraklarınızı el koyuyoruz.

Jetzt kommt der Robotstück.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Röportaj için stüdyoda sizi bekliyorlar.
1: Arayanlara meşgul olduğumu söylersiniz. Kızım hariç tabii. Hiç aradı mı?
0: Aramadı.
2: Sayın Reyhan Olcay, ülkenin en başarılı 10 kadını sıralamasında 3.'sünüz. Bu başarınızın sırrını açıklar mısınız?
1: Önce bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başarımın temeli çok çalışmaktır. Rahmetli eşimin prensipleri doğrultusunda ve dürüstlük ilkesinden ayrılmadan çalıştım.
2: Kısaca çok çalışmayı öneriyorsunuz.
1: Evet, ülkemizde sayısız örnekler var. Umudu yitirmeden çalışmak insanın başarı grafiğini yükseltmektedir.
2: Zirvede bir iş kadını olmanız sizde ne gibi duygular uyandırıyor?
1: Size içtenlikle söyleyebilirim. İş kadınlığı benim için ikinci plandadır. Ben her şeyden önce bir anneyim. Annelik duygularını anlatmaksa zamanlara sığmaz.
2: Özel bir sual. Genç yaşta dul kaldınız. Evliliği hiç düşündünüz mü?
1: Kesinlikle düşünmedim. Eşimin sevgi dolu hatıraları ve kızımın varlığı bana yetiyor.
2: Söz kızınızdan açılmışken sormak istiyorum. Evlilik çağında olduğu malum. Böyle mutlu bir olay gündemde mi?
1: Hayır. Tahsilini tamamlaması en büyük dileğim.
2: Teşekkür ederim Reyhan Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Artık bir de erkek evladım var. Aa, bizi tebrik etmeyecek misin?

0: Emriniz üzerine Şişli'deki katı onlara tahsis ettik efendim.
1: Seçtikleri eşyaların faturalarını ve ev masraflarını ben ödeyeceğim.
0: Muhasebeye emrinizi bildirdim. Bağışlayın ama kızınız sizinle otursaydı daha iyi olmaz mıydı?
1: İstemediğim bir evlilik yaptı Raşit Bey. Uygunsuz bir erkekle.
0: Anlıyorum. Üzülmeyin. Kızınız ana olunca sizi daha iyi anlayacaktır. İzninizle.
1: Hayatımda kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O an Tanrım'a beni alması için dua ediyordum. Beni al ve sevdiğim erkeğin yanına götür. Yalnızdım, çaresizdim. Kızım amansız bir hastalığın pençesine yakalanmıştı sanki. Bu amansız hastalığın adı Cem'di. Kızımın kocasıydı. Bu servet avcısı serseri benim Ceylan kızımı kolay bir av gibi görüyordu. Ona, onun arsız bakışlarına tahammül edemiyordum.

Bir ana olarak evladının damla damla eriyişini görmek ölümden acıydı. Biricik yavrumu ancak para istemeye geldiği günler görüyordum.

Kocasının saplandığı iğrenç bataklıkta kızım da çırpınıyordu. Allah'ım, yavrumu nasıl kurtaracaktım? Para musluklarını kapatarak bir önlem almayı düşündüm. Kızımın cezalandırılacağını bilemezdim ki.

0: kırılasıca elleriyle benim nazlı çiçeğimi hırpalamıştı. Ana kucağında teselliyi aramaktan başka çaresi yoktu kızımın. Oracıkta sıcaklığını duyarken, titreyen bedenini sararken düşündüğüm tek şey vardı. O iğrenç adamı öldürmek. Kızımın geç kalmış pişmanlığı kocasını tedirgin etmişti. Kızımın verdiği imkanları kaybetmemek için akıl almaz planlar, inanılmaz iğrençlikler yapmıştı.
1: Sevgili validem, geçim sıkıntısı çekmekteyiz.
0: Verdiğim parayla en az 10 aile rahatlıkla geçinir.
1: Aptal değilim. Sen kraliçeler gibi yaşarken bize sadaka veriyorsun. Karımın parasını kullanıyorsun.
0: Kızım daha o parayı hak etmedi. O zamana kadar da senden kurtulması için her şeyi yapacağım.
1: Sakın deneme. Bizi bağlayan yalnız nikah değil, başka bağlar da var. Mesela şunlar.

0: Yırtabilirsin. Aslı bende.
1: Sen iğrenç bir adamsın. Kahretsin seni.
0: Çok ayıp. Damadın olduğumu unutma. Hakkım olan şeyleri istiyorum. Şirketlerine beni de resmen ortak edeceksin.
1: Bunu aklından çıkar. Sözünü ettiğin servetimi, her şeyimi kızımı kurtarmak için kullanacağım.
0: Bırak blöfü. Sana 2 gün mühlet. Dediklerimi yapmazsan kızının resimleri basında çıkar. Tamam mı?
1: Seni öldürürüm.
0: Kızınca daha da güzelleşiyorsun. Çağla yatakta hiç iyi değil. Acaba sen nasılsın ha? Deneyelim mi?
1: Defol! Kendin gider misin yoksa seni yaka paça dışarı attırayım mı?
0: Patırtıya gerek yok. Nasıl olsa gene görüşeceğiz cici anneciğim.

0: Ne olur
1: sen vurma. Kimsin lan? Benim kölemsin. Unutma bunu.
2: İzin verirseniz Çağla'yla bir de ben konuşayım.
0: Annesini dinlemeyen sizi dinler mi Raşit Bey? O serseri canavar kızımın gözlerini, duygularını kör etmiş.
2: Kızınızla birlikte siz de acı çekiyorsunuz. Yazık değil mi?
0: Ne yapabilirim? Bir çare bulamıyorum.
2: Baskı yapalım. Boşanma davası açalım.
0: Çok acı ama kızım istedi onu. Gurur meselesi yaptı.
2: Bu gururu zavallıya pahalıya mal oldu. Pişman olacak mutlaka.
0: Son pişmanlık fayda vermez ki. Ama mücadele edeceğim. Kızımı kurtaracağım. Belki onu bir seyahate razı edebilirim.

0: Cevap vermiyor. Belki de bana gitmiştir. Eve dönmeliyim. Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Çağla geldi mi?
1: Hayır efendim.
0: Telefonla aradı mı?
1: Hayır efendim.
0: Allah Allah.

0: Alo, kim? Anneciğim sen misin? Koş, yetiş anacığım.
1: Çağla, yavrum, neyin var? Niçin ağlıyorsun bebeğim?
0: Kurtar beni anneciğim. Yalvarırım, gel al beni. Cem dışarı çıktı. Yetiş anneciğim.
1: Dayan yavrum, hemen geliyorum.

0: Çağla. Çağla yavrum. Aman Allah'ım. Anne, sen misin? Benim yavrum. Seni götürmeye geldim canım. Artık hiç ayrılmayacağız bir tanem.
1: Ya, içimde bir yangın var sanki.
0: Yavrumcık.
1: Yaptı bana.
0: Bitti.
1: Korkuyorum anne.
0: Korkma yavrum. Geçti artık. Korkma yavrum.
1: Beni bırakma anneciğim. Dövmesin beni. Dokunmasın.
0: Sus yavrum, korkma.
2: Aa, aman ne büyük şeref. Güzel kaynanam benim evime gelmiş.
0: Kızımı almaya geldim. Sakın engel olma.
2: O benim karım ya. Baksana haline. Onun istediği bende.
0: Kızımı zehirliyorsun. Onu öldürüyorsun.
2: Hatırlar mısın? Müdüriyetten kurtarmıştın kızını. Ama benden kurtaramazsın. Çünkü kızının ilacı bende. Tamam mı?
0: Çekil önümden. Sana son defa söylüyorum. Çekil!
2: Dur, acele etme. Önce kafamızı bulalım.

0: Bana verdiğin sözü unutma anne.
1: Hayır yavrum, kurtaracağım seni.
0: Ama anne.
1: Dinle yavrum. Bir gün ana olunca evladın ne demek olduğunu anlayacaksın. Babam bana büyük imkanlar bıraktı. Bu iki gün içinde bazı formaliteleri yerine getirdim. Bundan sonra işleri sen yürüteceksin.
0: Hayır anne, ne olur çılgınlık yapma.
1: Kızım, sen küçük yaşında çok çileler çektin. Tek suçun saf ve temiz olmandı. Bundan sonra layık olduğun şekilde yaşayacaksın.
0: Seni seviyorum anne. Seni çok seviyorum.
2: Kızım hatalarının cezasını çekmek ve bir evladın anasına olan bağlılığını ispat etmek için suçu üzerine aldı. Bir ananın evladına kıyamayacağını bilemezdi ki.
3: Sayın hakim, Reyhan Olcay'ın beyanlarından sonra yüksek mahkeme heyetinden suçu olmadığı anlaşılan Çağla Taner'in tahliyesini talep ediyoruz.
4: Bu konuda savcılık makamının mütalaasını bildirmesini isteriz.
5: Reyhan Olcay'ın ifadesi üzerine sanık Çağla Taner'in tahliyesi ve Reyhan Olcay'ın tutuklanması iddia ve talep olunur.
4: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

0: Düğüne yetiştireceğim.
1: Düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar.
2: Amcası Abbas Çakır, onun yerine araziyi işletecek.
3: Sadım damat!
2: Darısı başına Ahmet kardeş.
4: Hoş geldin yiğidim.
5: İyi ettim değil mi emmi?
3: İyi etmiş.
6: Evi tarlayı elden çıkarıp göç eder.
7: Soldaki taşlık tarlalar kimin?
3: Şahmut zannilen bir herifin.
6: Topal emmin nerede?
5: Köyde kaldı.
8: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
3: Zülfü'yü merak ettik de.
4: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
3: Dokun yerimi!
2: 100 milyon.
6: Ne 100 milyon mu?
9: Keriz, birazdan TV4'te.
10: Büyük maç başlıyor.
11: O zaman yerimdeydim.
12: Migros.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Mis tam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
6: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
6: Benim hikayem Gül'ün Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylek Köy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
7: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
7: Ya ne olacak abi?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
7: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
6: Türksel 5G yazılımında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
6: Akımlar akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Türkcelli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Türksel'le ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'le bağlan hayata.
13: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
14: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
14: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
13: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
14: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
13: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sporu.

sponsoru. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç. Yaşanacak

0: şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Bir iş yapıyor mu?
8: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
9: Kar gibi beyaz.
10: Fazla kaptan!
11: Doktor amcam, bu beni dövdü.
7: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
12: Televizyonda uzay yolları.
7: Sus bakayım.
9: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
7: Dışarı çıkmak istemiyorum.
8: Gönül soracaktır.
7: Bu kabusu da unutacaksın.
9: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
13: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
7: Memnun olurum.
13: Böyle konuşursan anlaşamayız.
7: Anlaşmak isteyen kim?
14: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
7: Sığınacak bir insan.
15: O Kadın yarın 16.15'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Yaşanacaksa.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
20: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
21: Büyük maç başlıyor.
22: O zaman yerimdeyim.

0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: kaldı. İyi bağladın. O da sen değilse yanlış yemmiş.
1: Bağlandı da bas. Bahçeye, otlanmaya.
2: Ula Şahmuz, gözün kör olmaya. Nereden çıkardın o taşı? Ah, işte.
1: Domino, kayfalar sende.
2: Ula felaksız. Taş mı çalışsın anlamadım gitti. Zaten kızın da yigenimi çaldı. İki yandan ocağıma incir diktiz ha.
0: Düğün o zaman kuruli.
1: Kısmetse üç güne kadar kurarık ha Abbas.
2: Acelenle. Kızının baharı başına mı vurdu? Hele bakalım sülfe hazır mı?
1: Kavilleşmemiz öyledir Abbas, uzatma. Bir an önce olsun bitsin bu iş.
2: Ula buldu saf çocuğu, hem çifte hem semere vuracaksınız. Neyse ne, bana söz düşmez gayri, kendi bilir.
0: Sen de yolu yokuşa sürme Abbas dayı. Az yüzlü bu dünyaya kazık kakacak ya.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselamlar.
3: Ne o, gene ne kavgası yapıyorsunuz
0: ha? Yok be muhterem mi, Zülfü'den bahsedik. Evlenme çağı geldik geçti bile, Abbas emmisi hala düğünü koymuyor.
3: Uzattın ama, tamamdır bu iş. Üç güne kadar düğünü kurayım.
0: Tamam, muhterem mi dedi, düğünü kurayım.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ulan Zülfü, üç güne kadar düğünü kurayım. Öyle kavileştiler.
4: Deme. Ama o hususta emmim daha iyi bilir. Değil mi emmi?
5: Evelallah ben hazırım.
3: Yaşa Zülfü! Sen hazırsan düğün de hazır.
4: Darısı senin başına.
0: Sağ ol.
4: Bak hadi, düş!
6: Şşt abla, bak seninki geçiyor.

0: Ana, vuş! Utan, utan! O ne biçim selam öyle? Vallahi senin ardamarın çatlamış!
1: Sus kız! Onunla evlenik, niye utanım?
0: Kıza bak, oğlana feleğini sapıttırdım vallahi!
1: Zülfiye canım kurban! Onu daha ne biçim sapıttıracağım, gör bak!
0: Sapıttırmayı bana da öğret be abla, ne olursun!
1: Hele bir evlenem, sıra sana gelsin, o zaman öğretirim!
0: Aman, benim Hamit mıymıntının biri! Hiç iş yok! Söz kesildiğinden beri, kayfeden eve, evden kayfeye! Senin Zülfü iyi de, emmesi Topal Abbas Nemrut'un biri be abla!
1: Kız, benim Topal Abbas'la ne işim var? Ben Zülfü ile evleneyim, onunla değil!

0: 당기자 한남다슨 워치커피
1: 겔리 아, 너희 뭐든 아빠
0: 알아 나도 말해 사람 없는 말 자신이 하다 자신 나한테 뒤진 일렛다를 배달라 겨드 빼는 물이
1: 겨드 무슨 개셔도 개셔라 사나비 아이라니야 빈나
0: 아 겨드다
1: 빼기
0: 아하 으스김서야 뒤인 코로니 Zülfü evlendimi, şahımız namussuzu, oğlanı avucu içine alacak. Ne tilkidir o! Bütün malımı mülkümü yavaş yavaş sülük gibi emecek.
1: Hemen dellenme kurban oldum. Zülfü senin sözünden çıkmaz. Gökte Allah, yerde sen varsın. Senin sözünü dinler, ha?
0: Ya o karı sen de koyduğum yerde otluysun. O zilli Zülfiye'nin koynuna girdi mi, Zülfiye söz geçirtmek zor!
1: Sen daha iyi bilirsin ama, düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar. O zillinin koynuna girsin diye!
0: Dur, dur! Elinden bir kağıt almalı Yazid'in. Almalı ki, malının mülkünün üzerine ben oturam. Başka da bir mümkünü yoktur.
2: Ama pek bir güzel oldu.
3: Eyvallah, pek bir güzel. Nasıl anacığım, gelinlik yakıştı mı?
2: Yakışmaz olur mu güzel kızım benim? Darısı kardeşinin başı.
3: Aman ana! Dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Durun hele, Zülfü'nün emmisi Topalabbas laf yaymış. Belki düğün yapılmaz dermiş.
2: Zülfü'yü inletip öyle yapacak düğünü.
4: Of! Ne ister bu adam bizden? Ne ister benim garip Zülfü'mden?
5: Amma güzel oldu Zülfiye'me helal olsun.
0: Ne yapıyorsun?
5: Dibek yapayım emmi, beğendin mi? Zülfiye için, düğüne yetiştireceğim.
0: Sen dibe koymuşsun ne ki? Şehmuz melini çukurunu kazı. Malında mülkünde gözü vardır.
5: Tasalanma emmi, ben Şehmuz'da değil, Zülfiye ile evleneyim.
0: Ha, kızın babasıdır, gözü açıktır Şehmuz'un.
5: Gözünü torpak doyur.
0: Ah aferin, bak nasıl anladın? Senin topraklarında gözü vardı. Emme ben yedirmem, bu düğünü de baş...
5: Valla sen daha iyi bilin emmi. Ama bu dibeyi ben boşuna mı oymuşum? Mümkünü yok mu düğün yapmanın?
0: Bir şartla mümkünü vardır yeğenim. Seninle kasabaya gidip dava vekili Rızkullah Efendi'yi göreceğiz.
5: Ne edecek Rızkullah Efendi de?
0: Bir kağıt imzalatacaksa. Malına mülküne ben sahip çıkacağım. Dededen kalma malı yedi yabancıya yedirmeyek.
5: Sen daha iyi bilin emmi. Düğüne razı oldun mu şimdi?
0: Yo, önce kağıt, sonra düğün yeğenim.
6: Zülfü Çakır, her ne suretle olursa olsun, mallarının başından ayrılacak olursa, amcası Abbas Çakır, onun yerine araziyi işletecek, parasını tahsil edecektir. Zülfü'nün başına Allah gecinden versin bir hal gelecek olursa, veya herhangi bir nedenle mallarının başında bulunmaması halinde, Zülfü'nün bütün malının ahsu kapsa selayeti Abbas Çakır'ın olacaktır. Sen ne dersin Zülfü?
5: Vallahi emmim daha iyi bilir. O ne derse o olur.
6: Bas altına imzanı.
0: En hayırlısı budur Zülfü. İnsanoğlu beşer de şaşer de.

0: senin şalvarını Allah'ıma 41 düğüm vururlar, her birini ellerinle dişlerinle açacaksın, tamam mı?
1: Yahu cebime bir makas koy, 41 düğümü makas da keserim, olur biter.
0: Saatim damat!
1: Darısı başına Hamit kardeş.
0: Eyvallah, önce ablasıyla sen, sonra kardeşiyle ben.
1: Yahu bu 41 düğümü makas da kessem olmaz mı?
0: Sen ne diyorsun Gülbücan? Töreye karşı mı gelirsen? Olmaz öyle şey. Aa valla bütün köyün kadınları seni tepe koyarlar. Bir bir açacaksın düğümleri.
1: Tüh be! Keşke kesmeseydim tırnaklarımı ya.
0: Dişlerin ne güne

0: Ne trabası? Ne uzun oyun bu ya?
1: Vallahi oyna.

Allah'a emanet.

0: Evet. Aa, akşam evdir burada ha.
1: Hadi salla öpürsün çarşamı da gidelim baba.
2: Erkekliğe kara leke sürdürme Zülfü.
3: Bu ne ya bu? Kaç düğüm? Çöz çöz bitmeyin.
4: Tam 41 tane Zülfü. Köyün her bir kızı uçkuruma bir düğüm atmıştır.
3: Hay Allah, sen de biraz yardım etsene kız.
4: Yo, çözmek senin işin.
3: Ben işimi bilirim ama şu düğümler olmasa... olmuyor.
0: Ulan Zülfü, hadi! Asabimiz kalmamıştı daha!
3: Hay Allah ya, nedir bu? Hem düğümlerden çek hem heriflerden ya. Şşt, ne oluyor ya? Ne istisi?
0: Tamam mı sen Zülfü?
1: Helal sana Zülfü, helal sana ağabey!
3: Daha 10 düğüm kalmıştır, biraz sabırlı olun.
0: Daha düğümleri çözemedim lan!
3: Hepsi kör düğümdür Hamit ağabey, daha 31 tane çözdüm.
0: Gel hadi elini çabuk tut kurban!
1: He ya!
3: Merak etmeyin canım, tamam, tamam.
0: Bana bana, bana düğüm çözün yukarıda!
3: Allah Allah Allah!

0: Ben kayfeye çıkayım. Arkadaşların hala hatırını sual edeceğim. Dünden beri nasıllar bakalım? Ha. Öğleye canım dolma çekti. Bakalım yemeğin nasıldır? Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamün aleyküm.
2: Hoş geldin. Kulak evi ne işin var senin burada?
0: Niye ki?
2: Hiç. Senin şimdi yatakta olman lazımdı da.
0: Sizleri merak ettim de bir hal hatır soram dedim.
3: Hoş geldin damat. Ne içiyorsun?
0: Kahve, şekerli olsun, anlarsın ya. bacanak
2: ne?
0: Senin ne zaman yapacağız düğününü?
2: Kısmetse ben de güzel yaparım inşallah.
0: İnşallah. şimdiden düğüm açma talimi yap Hamit kardeşim. Düğümü becerdin mi? Gerisi kolay bela değil.
2: Kaç tane düğün vardı Zülfü kardeş?
0: Tamamı tamamına 41 tane kör düğüm. Parmaklarım koptu, tutmuyor ya, oyun. Zor filan yapacak.
4: Selamın aleyküm. Zülfü, seninle konuşacaklarım var.
0: Buyur emmi.
4: Mertek gibi dikilme önümde, otur.
0: Peki emmi.
4: Hayırlı uğurlu olsun yeğenim, bir yastıkta kocayın.
0: Sağ ol emmi, her bir şey sayende oldu. Ver elini öpem.
3: Buyur damat, kayfen.
4: Ali, benim de kayfemi yap, okkala olsun ha!
0: Buyur emmi, sen iç!
4: Sen iç la! Gel gel, kulağını aç, beni iyi dinle Zülfü! Sakın ola ki çocuk mucuk yapmaya bakmayasın, tedbiratını hemen al!
0: Ne yapmayayım emmi, anlamamışım!
4: Çocuk ula, çocuk!
0: Vallahi emmi, o Allah'ın işi, ben ne karışırım!
4: Oğlum, sen karını Güllü yengene yolla, o tedbirlerini ona anlatır!
0: İyi! Sen daha iyi bilin, emmi. Karıya temkinli yanaş ha! Çocuk mucuk istemem Zülfü! Allah mısın be emmi? Nerede kaldı bizim erkekliğimiz? Allah'ın çağınozu! Hep de emir veriyi! Ah ah, emmim olmayacaksın, ben sana bilirdim yapacağımı! Ama bir gün kafam kızacak, göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu!
5: Kocanın eline sağlık Zülfiye! Çok güzel oymuştu beyi, hiç pürüz bırakmamış! Benim için oydu onu!
6: Benim Ahmet bakalım bana ne yapacak?
7: Ne yapacağı belli, herkesi Zülfü mü sandın?
6: Koca dediğin şans! Vallahi neme lazım, peygamber gibi adam! Kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmaz, evine düşkün! Darısı bütün kızların başına!
0: Kolay gelsin!
5: Hoş geldin yiğidim!
0: Sağ ol Zülfiye! Beter yoruldum ha! Susadım da!
6: Eşeğini çek hemen işte!
0: Çek, çek!
7: Ellerine sağlık, çok güzeldi be koymuşsun!
0: He! Çok uğraştım onun için! Ama şimdi buğday dövmenin sırası mı? Hadi çekilin bakalım! Hadi! Zülfiye!
5: Zülfü!
0: Zülfiye!
5: Zülfü!
0: Kız Zülfiye!
5: Zülfü!
0: Kaçma kız, dur! Kaçma, yakalarsan!
5: Oyduğun dibek herkesin dilinde Zülfüm! Ellerine sağlık!

0: aleyküm.
1: Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Ali dayı, bana bir çay ya.
2: Olur.
1: Merhaba. Zülfü'nün hiç kahve uğradığı yok Abbas emmi. Bu ne işte, anlamadık gitti. Yoksa sen mi tembihledin?
3: Bugünlerde dokunmayın Zülfü'ye. Sanki dersin cennette yaşıyor. Tut tut tut. Allah bozmasın.
1: Valla dedin doğru muhtar. Ah, kumrular gibi ikisi de. Kasabada bir işler çeviriyor ya. Zülfü'yü bugün sabah 3 tane koyunla kasabaya inirken gördüm.
4: Kasabada ne işi var ki? Hem de 3 tane koyunla. Allahu alem satmıştır.
3: Bu muhabbetin sonu ikinize torundur ha.
5: Her şeyin hayırlısı be muhtar. İnşallah olsun. Olsun da şu boş kucağımızı torunlar doldursun. Ya, ya.
4: Senin meramın kucağında olsun. Dolsun ama neyle? Enikle değil. Sağacaksınız Zülfü ya, meramınız bu. Bütün malına mülküne konmak muradınız. Ama sahipsiz değil Zülfü. Ben varım ben. Çocukmuş. Çocuk, çocuk neler ne? Çocuk mocuk yapmayacak.
1: Allah sabır versin Zülfü. Abbas emmi delirdi yine. Kendisi kızı çıktı ya. Aa, şimdi Zülfü'yü kıskanıyor.
0: Dik dur kız.
6: Dik durayım Zülfü. Emme, nasıl da buldun tam üstüme uyan fistanı?
0: Her gün bedeninin ölçüsünü boşuna almayayım.
6: Edepsiz. Demek bedenimin ölçüsünü almak için sarılıydın bana, ha?
0: Her bir işe yarıyor işte sarılmak. Aha, bir parmak içeri kıvırdın mı bu iş tamamdır. O ne?
4: Ulan şimdi de ayaklarını mı öpüyorsun karının?
0: Yo emmi, yeni bir fistan aldım Zülfiye'ye, etek boyunu ayarlayayım.
4: Ula, sen terzi mi sen?
0: Yo çobanı.
4: Çobanlığın batsın.
0: Yakında batacak saati. Bugün 3 koyun sattım, bir fistanla 2 tane de bilezik aldım. İyi ettim değil mi emmi?
4: İyi etmiş. Ulan senin kafanda kuş kadar beyin yok. Bu sülale seni damızlık inek gibi say. Babandan kalan 3-5 kuruşluk malı da yedir onlara, ondan sonra temelli çulsuz kal.
6: Emmi sen neler değilsin?
4: Sen sus! Karı kısmısı ne zamandan beri böğüne karşı dillendi?
0: Sus kız! Hadi git hayvanlara bak bakayım. Hadi!
4: Aaaa işte gör! Gidişindeki şu çalımına bak! Yüz verdin mi işte böyle başka... Öyle değil mi lan? Dilini mi yuttun?
0: Sen daha iyi bilirsin emmi.
4: Köyde bir çocuk lafıdır dolaşı. Bir de çocuk kuzlarsa... Vay senin başına gelecekler! Bir daha belini doğrultamazsın! Bu lafım böylece kulağına küpe olsun!
0: Olur ağam! Sen daha iyi bilirsin.

0: Kadriye abla, gel hele.
1: Buyur ağaoğlu.
0: Anam yolladı bunları, bir güzel yıkayıver.
1: Baş üstüne, akşam kuşluğunu da hazır ederim Kerim Bey oğlum.
0: Ben belki gelemem, kasabaya inerim. At burada kalsın, yükler getirirsin.
1: Olur Kerim Bey, bağla hayvanı ağaca get. Bak şu herifin yaptığı işe, atı nereye bağlayayım?
2: Boş ver kız.
1: Boş veri var mı kız? De! De! Yürü! Çık şuradan, hadi
2: be! Dur hele şu tokacı kız! Kız sen ne yapıyorsun orada?
1: Atın başını öteki yana alayım, Güllü ana! Çamaşırları kirletti!
2: Armağımız kalmadı mı sende hiç? Hem de sözlüsün! Ağaoğlunun atının başını okşamaya utanmıyor musun?
1: Okşamıyorum ki Güllü ana! Çamaşırları kirletiydi!
2: Bulduğu bahaneye bak! Çalıya kral mı girdi? Topla çamaşırını, bas başka yere!
1: Güllü ana, büyütme o kadar! Ayşe'nin bir kabahati yok!
2: Sen dilini tut gelin! Zilli kardeşinin namus hesabı senden mi soruluyor?
1: İyi ki dedin!
2: Benim namusum da senden sorulmuyor!
1: Yet!
2: Oy başıma küller yayı! Ar namus kalmamış kızlar! Nişanlı kızın ettiğine bakın! Atın başını okşi! Bak bak! Bak Soyhan'ın çalımına bak! Bir de utanmadan saçlarını tarayım! Hiç de utanmayayım!
1: Bir şey yok Güllü ana! Saçını da taramasın mı?
2: He! Aynada tutsun yabanın erkeğine! Tut sizin sıfatınıza! Köyün namusu gitti, namusu! Bereketi gitti! Vay başımıza gelenler dostlar! Vay vay!
3: Ulan uydurma be havlucu, gene atmaya başladım.
4: Sen ne diyin muhtar? Ayşe, Ağa'nın oğlunun atının boyuna bir sarılıp öpmüş ki deme geçsin! At bile huylanıp kişnemiş! Hem de bütün köy avratların içinde!
5: Benim arvat deli, saçını yandan yarıp bir dökmüş omuzuna!
1: Tövbe demeli! Kız ne azdınmış ki yabancı bir erin atının başını okşuyor?
2: Ayşe osurma gibi saçlarını bir yerlendirmiş. Atın sahibi Kerim Bey'in aklı başından gelmiş.
6: Ağanın oğlu geldiğinde karşısına yalnız iç gömleğiyle çıkıverdin, yarı yürüyen.
7: Hemen atın boynuna sarıldı.
2: Anam onu gören hadım erkek bile canlanır be.
8: Öyle öyle.
6: Peki saçlarını yandan ayırması ne oluyor? Kanı kaynayan Hamit onunla dünyada baş edemez!
9: Aaaan, baldızı ne olacak Ayşe? Kerim Bey'e kuyruk sallamıştır! Bir eyi oyna tutmuşlardır! Çalıların içinde rezilliğin bini bir para!
10: Murabbas! Ağzından çıkanı kulağın dursun! Öyle bir şey olsa kendi elimle vururum közüme!
2: Ayşe Muza, bütün köy her şeyi biliyor! Ben senin kadar geniş mezhepli değilim! Onun için Ayşe'yle olan sözüm boştur, tamam
9: mı? Yat ulan! Yaşa lan Hamit! İrkek adamsın! Ayşe'nin mesulü artık, babası der!
10: Bak, bak! Bırak onu bir kaç kat ona!
9: Lan çıkar sen!
11: Allah'ın cezası!
9: Ulan Zülfü, kuyruğunu kısmış enlik gibi susuysun! Erkek değil mi sen, sen
11: ha? Ben daha iyi bilinem mi?
9: Ulan yuh sana! Kardeşi olan ablası...
2: Aa Zülfü kardeşimiz burada doğup büyümüştür! Ne yapacağını iyi bilir, ah!
9: Hiçbir şey bilmez! Baksana! Atın başını okşa... ablası...

0: mı? Kare attı kendine!
1: Atın başını ben de okşarım ben mi?
0: Ula sen avrat mısın?
1: Sen daha iyi bilinen mi?
0: Bu namus sen izlenmeli! Yoksa köyümüzde bet bereket kalmayacak, başımıza taş yağacak da...
2: Yolla! Hadi! Seni yolla!
0: Yolla!
2: Allah'tır sen!

0: Artık bu köyde bize hayat yoktur. Tez elden evi tarlayı elden çıkarıp göç ederim.
1: Kimse evimizi tarlamızı almaz.
0: Muhtara bir danışırım.
1: Keşke elim kırılaydı da ellemeseydim o atı.
0: Bilirim kızım, senin suçun yoktur. Boğulursan büyük denizde boğul demişler. İstanbul'a giderik.
1: Abbas Yezid'i, yıktın ocağımızı, bizi köye rezil ettin. Allah'ından bulur inşallah. Zaten Allah vermiş belasını. Topal...
2: Evini taşlattım. Şahımız fazla kalmaz köyde, defolup gider.
3: Şahımız gider de Zülfü çakılıp kalır. Nasıl kurtulacağız elinden?
2: Çekip vurmalı ki Zülfü'yi, hem de Zülfü'den kurtulalım.
3: Ha, niye kulağını çekmiyorsun yeğeninin?
2: Kulağını çekmesi kolay da, tetiği nasıl çektireceğim kerize, onu bilmeyeyim. Dur hele!
3: Ne oldu, aklına bir şey mi düştü?
2: Heya! Heya!
4: Ayağını sıcak tutar, beğendin mi Zülfüm?
5: Ellerine sağlık Zülfiye'm.
4: Tamam mı örmüşem?
5: Sen ayağıma güzel çorap örmüşsün ama... bacın çorabın kötüsünü başımıza ördü.
4: Sen de inan iyi misin Zülfüm? Bacımın vallahi bir günahı yoktur.
5: Emmim öyle demeyi. Köyün bereketi kaçacak, başımıza taş yağacak diye. Allah! Başımıza yağmayı da evimize yağıyı taş. Durun lan! Nereye kaçıyorsunuz lan? Çıksanız ortaya! Korkaklar! Çıkın da haneye taş atmak nasılmış gösterem size! Ben çıktım diye korkudan donunuza mı yedi size? Ben keriz miyim?
2: Ulan Zülfü, cinlere mi karıştın? Kendi kendine konuş iyisin!
5: Ne cini? Evimi taşladılar emmi, camımı kırdılar!
2: Yahu rüya mı görüyorsun? Ortalıkta hiç kimsecikler yok!
5: Evin içine kelle gibi taşlar düştü emmi!
2: Eyvah!
5: Ne oldu emmi? Suratına taş mı geldi?
2: Eyvah ki eyvah! Bu taşlar kuldan değil, Hak Teâlâ'dandır!
5: Tövbe tövbe! Tövbe!
2: Sen küçüktün, bir kere daha taş yağmıştı koyumuza. O zaman da namussuzluk olmuştu.
5: Sonra ne olmuştu emmi?
2: Ne olacak? Deli Hüsnü namussuzluk yapan küçük baldızını kesti. Sonra ortanca baldızını, sonra büyük baldızını... en sonunda da karısını kesip köyü kurtardı. Önde sıra sende yiğidim, köyümüzü kurtar.
5: Allah Allah!
0: Vekaleti yaptırdım muhtar. Bütün iş sende. Evimi, tarlamı tez elden satıver.
6: Seni severim Şehmuz. Ama bu yobazlar lanetlidir diye senin malını almazlar.
0: Ben durucu değilim zaten.
6: Tez gitsen iyi olur Şehmuz. İyice azdılar. Şimdi de garip Zülfü'yü mahkemeye çektiler. Zavallının başını yakacak bu Abbas.
2: Hak Teâlâ ihtarını göndermiş, Zülfü'nün evine taş yağdırtmıştır. Bu namus meselesi temizlenmezse, bütün köyün başına taş yağacaktır.
7: Evet, çok doğru. Bir erkin yorgan yakılmaz. Ha, Zülfü bu işi temizlemelidir.
8: Bu durumda Zülfü karısını boşamalıdır.
2: Artık yaşlıyım. Boşanmakla olmaz, öldürmeli!
5: Beni mahpusa atarlar emmi!
2: Ben bakarım sana! Böyle namussuzca yaşamak daha mı iyi?
5: Bilmem, sen daha iyi bilirsin.
2: Deli Hüsnü eskiden nasıl köyümüzü kurtardıysa... ben de yeğenim Zülfü kurtaracak! Biz burada lafı kesmez!

0: Berk, taşlar yağmaya başlayacaktır. Zulfü karısını öldürmeli.
1: Öldürmeli.
0: Öldürmeli.
2: Öldürmeli.

0: Bana doğru tutmasana oğlum. Zülfiye'ye doğru doğrultacaksın. Hadi tak şimdi onu beline. Tak tak bakalım tak hadi.
1: Ula Zülfiye. Namussuzluk nasıl olurmuş görürsün sen.
0: Aferin asalatlı yeğenim. Erkekliğini ispat etme günüdür. Hadi gel ondan öpem.
1: Dönek dur!
2: Ne bağırıyorsun Zülfü, ne oldu ki?
1: Sahi ya, ben niye bağırayım? Ne oldu ki?
0: Daha ne olsun? O bacının önüne siper olup bütün a**ını korursun. Yetmez mi?
1: Yetmez mi? He?
0: Bugün kardeşin, yarın sen!
1: Yarın sen!
0: Zülfü'nün namusunu el birliği edip yerlerde sürteceksin!
1: Yerlerde sürteceksin!
0: Anladın mı?
1: Anladın mı?
0: Sürtemezsin!
1: Sürtemezsin!
0: Gebereceksin!
1: Gebereceksin!
0: O çarşıdan alınan fistanı da ver Gulli yengene! Ona daha çok yakışır!
1: Ona daha çok yakışır!
2: Kurban olam Zülfüm, uyma Emin'in laflarına! Kıyma bana! Dellendin mi kurban?
0: Zülfü, al bilezikleri de! Bu karıda günahın bile kalmasın!
1: He, çıkart günahını da, aman şey, bilezikleri de!
0: Ver! Ver bilezikleri!
1: Çıkarıyorum! Al bilezikleri!
0: Çek silahını!
1: Çektim silahımı!
0: Ulan bana değil, ona be!
1: He, ona!
0: Kat önüne!
1: Katayım önüme!
0: Yürü!
1: Yürü!
0: Hadi yürüyün!
1: Hadi yürüyün!

0: yaman delikanlı mezif.
1: Nasıl da önüne kattı, daha götürdü Zülfü'yü.
2: Erkek dediğin Zülfü gibi olur.
0: Vallahi. Hazır elini kana bulamışken Ayşe'yi de vursun. Madem göğün namazı temizleniyor.
3: Vallahi tertemiz olur köyüm. Sabunun hasıyla yıkanmış olur.
0: Kurbanın mübarek olsun Abbas emmi.
4: Namus meselesi bu. Kandan başka şeyle temizlenmez ki.

0: Buyur Zülfü.
1: Abdestli misin?
0: He. Niye sordun ki?
1: Seni öldüreceğim de öteki tarafa cenabet gitmeyesin.
0: Niye ki kurban oldum? Ne yaptım ki canıma kıysan?
1: Vallahi bütün köyün namusu da benden soruluy.
0: Bunca erkek duruyken niye senden soruluy?
1: Kusura bakma Zülfiye, emmim dedi.
0: Anladım. Yine emmin girdi aramıza. Emin ne derse o olur, değil mi?
1: He, öyle oluyor.

senin istediğin o zaten. Ben mezara, sen mapusa. De hadi. Çek dediğinde bitsin bu iş. Yeter çektiğim.

0: Şimdi yatırmış Zülfiye'yi, tabancayı da alnının çatısına dayamıştır.
1: Yo, benim bildiğim Zülfü, salavat getirmeden öldürmez arvadı.
2: Ah be Zülfü, Hazreti Ali misin?
3: Tövbe estağfurullah! Vallahi tanımamışak bugüne kadar Zülfü'yü!

0: istediler bizden? Anlamadım gitti Zülfiye.
1: Şimdi saçlarını dolamıştır eline. Fazla debelenmemesi için tabancanın horozunu kaldırıp dayamıştır, salavat getiriyordur. Mümkün yok, kıpıldayamaz gayri Zülfiye.
2: İzin ver kımıldanam. Nefes alamam, daraldım Zülfü.
0: Seni canımdan çok seviyem Zülfiye.
2: Ben de. Peki, kanımı isteyecekler senden. Ne yapacaksın o zaman?
0: Öyle ya. Kanlı göğneğini isteyecekler. Ne yapacağız Zülfiye?
3: Daha görünmedi Zülfü. Ya kızı elinden kaçırmışsa?
1: Nereye kaçacaktı Zülfiye? Kuş olsa kaçsa... Zülfü de atmaca olur, birer tepesine!
4: Dur kız, nereye kaçıyorsun, var mısın? Dur bayım!
3: İşi bitirmiştir artık! Cendermeye haber salak da... ...Oğlan kaçıp kaçıp şeytana uymasın... ...Cezası artar yoksa!
1: Olma Abbasyan Bey! Zülfiye'nin kanlı göğneğini getirmeden... ...Cendermeye nasıl giderik?
5: Hamit doğru dedi! Bekleyelim!
0: Tamam mı Zülfiye? Kestin mi tavuğu?
2: Tamam Zülfü, tamam!
0: Göğneğini iyice kanla getir! Beni kan tutarmış! Rahmetli babam diyiydi. Küçükken... ...aklımda kalmış işte! O ne? Şimdi hemen arka yoldan eve git... ...babana söyle, hemen yola çıkın! Yatak yorgan alın, başka bir şey istemez!
2: Peki, ya sen? Seni bırakıp gitmeye hiç gönlüm kaldırmıyor.
0: Benim de Zülfiye. Beni düşünmeyin. Ben böğrüme taş basarım bundan kelle.
2: Beraber kaçak. Hadi sen de gel.
0: Yok, gelemem.
2: Niye ki?
0: Ne de olsa emmimdir. Yüreğine müreğine iner.
2: Yine mi emmin?
0: Ne yapayım Zülfiye?

0: Efricht. Önce şu tavuğu gömmeli. Ortalıkta bir şey bırakmamalı.
1: Belki de gömmüştü Zülfiye'yi. Yoksa bu kadar geç kalmazdı. O zaman cendermeye haber vermenin lüzumu da yok.
2: Olmaz. Cendermeye haber vermezsek cenderme hepimizi içeri atar. Bu yaştan sonra damda yatamam ben.
3: Sen ne diyorsun lan mi? Gömdükten sonra kim söyler ki zaten? Gömmüşse idamlıktır Zülfü.
1: İdamlıktır. Bu durumda Zülfü'yü kimse kurtaramaz.
4: Şehmuz dayı. Gördün mü benim kara keçiyi kaybetmişim?
5: Ne bileyim ben, yok görmedim. Belki kayalıklardadır, git orada ara. Hadi yürüyün.
4: Aha Zülfü gelin! Gelin!
3: Kaldı göle gelin be, işini bitirdi!
1: Vay adam, şu gelişteki asalardım! Ay!
5: Helal olsun sana aslan Zülfü!
3: Helal olsun!
1: Hey be! Kasketi yıkmış kaşları üstüne, elinde de dağlı gönlüğü fır fır sallıyor!
0: Emrini yerine getirdim emmi. Aha sana Zülfiye'nin kanlı gömleği.
2: Benim emrim niye olsun oğlum? Ümmeti Muhammed, ahan siz şahatsınız. Benim ağzımdan böyle bir laf çıktı mı ha?
0: Köyün namusudur, al silahı vur onu demedin mi?
2: Tövbe, sen rüya görmüşsün oğul! Bu yaştan sonra beni de mahpuslarda çürütmeye mi niyetlisin? Her bir şeyi kendin düşündün ve yaptın, tamam mı Zülfü, tamam mı? Hele gel otur şöyle, anlat bakalım nasıl yaptın bu işi,
5: anlat bakalım!
0: Saçlarını doladım önce ellerime, tabancayı dayadım alnının çatısına, salavat getir dedim. Salavat getirdikten sonra dedim ki, yahu şu tabancada ne oluyor? Sesiyle korkutmayan fukarayı, çektim bıçağımı, bismillah deyip çaldım bıçağı boğazına!
2: Ellerine sağlık Zülfü, ey iş görmüşsen!
5: Ya, Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişi gibi ha! Vay maşallah!
2: Şimdi cendermeye haber salak mı ne dersin?
0: Yok emmi! Sakın cendermeye mendermeye karıştırmayın bu işe! Zaten ben dağa çıkıyorum, bundan sonra bütün köyün namusu benden sorulacak!
4: Hamit emmi, kara keçim kayboldu! Ne olur
1: bu? Beyanım, nerede kayboldu gerçin?
4: Şehmuz dayı kayalıkların arkasına baktı.
2: Şehmuz dayı mı dedi? Nerede gördün onu?
4: Hep beraber gidilerdi, köyün arkasından.
2: De bakalım Ali, kimler vardı Şehmuz'un yanında?
4: Şehmuz dayı, karısı Ayşe, Zülfiye abla.
0: Demek bir çocuğa inanırsınız da bana inanmışsınız öyle mi?
2: Zülfü, bu işin içinde bir diyanigi var. Doğruyu söyle de meraktan kurtulak.
0: Kıyamadım emmi. Ne bileyim ben işte. Bir tavuk kestik, kanına buladık gömleği.
2: Tüh senin sıfatına nımırsız! Bir de bize iki saat bedahlık yap iyi!
1: Defol git lan buradan, bir daha gözüm görmesin seni! Yoksa kırarım ayağını!
2: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, h

0: Selamun aleyküm. Merhaba amcalar. Merhaba Hamit.
1: Kim estağfurullah? Herizdeki sular sular diye ki camız keselerdi.
0: Ali dayı, kahvedekilere benden çay yap. Bir tane de bana.
2: Ben namusunu temizlemeyen adama adam demem, çay da vermem. Hadi bas git buradan. Bir daha da uğrama, ayaklarını kırarım senin.

0: Hadi bismillah. Yine sermayeden yemeye başladık.
1: Yarın haftalık dağıtacaklar baba. Ben sana veririm.
0: Sağ ol kızım. Allah hepimize kuvvet versin.
2: Yarın taksitçi gelecek ana. Al o fistanlığı benim için. Sen de kendine bir fistanlık al ha.
1: Bu taksitçiye de ver ver, bir türlü bitmiyor. Her şey ataş pahası. 200 lira nereye vermek ki ana? Paranın değeri mi kaldı? Hiç olmazsa üstümüze yeni bir şey giyerek. Değil mi baba?
0: He kızım, he.

0: şükür geldik köyümüze.
1: Ben de özlemişim ki sorma, avrat burnumda titi.
2: Oo, hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk Abbas'a.
1: Hoş bulduk ağam, hoş bulduk.
2: Ne var ne o kasabada?
0: Kasabada değildik Abbas'a, İstanbul'a gittiydi.
2: Değil mi? Bizlerden kimseye rastladı mı?
0: Ha, şeyhimize rastladık.
2: Vay namussuz, oraya da mı gitmiş?
1: He, kızları, kendisi, hepsi gece gündüz çalışıyorlar.
0: Ya, karı erkek karışık çalışıyorlar, gece
2: gündüz. Mı çalışıyor? Lafı kısadan söylesene. Adiler de sana, oyuna seni.
1: Ne diyor bu herif ya?
3: Bilmem ki valla, anlamadım gitti saçmalıyı.
2: Köyün başında dolaşan uğursuzluk şimdi anlaşıldı. Şehmuz Zülfiye'yi de yapmış. Köyün namusu yedi düvelin dilinde dolaşır olmuş.
4: Sen mi diyorsun kaba sen mi? Demek Zülfiye de sonunda vah vah
2: vah. Sen ne diyorsun Hamit oğlum? Her gece erkeklerin kucağındaymış. Ayaklar altına alındı köyün namusu. Yarın öbür gün köye karı istemeye gelirlerse hiç şaşmam vallahi, hiç şaşmam!
5: Babam senin için alıyorsun?
2: Köyün namısını temizleyeceğim. Şahmuz kızları da olmuş İstanbul'da.
5: Yeğenin oturup kök salsın, sen namusunu temizle. Riva mı bu?
2: Lafı tersinden anlayın. Zülfü yapacak bu işi. Tabancayı eline verip salacağım İstanbul'a.
5: Gider mi hiç? Namus temizleyecek yürek var mı?
2: Yürek yok ama sulah tarlası, verimli malları var. Sabrım tükenmiştir artık.
5: Zülfü maymıntısının da sabrı tükense bari. Kızı vursa da mapusa düşse gayri. Yoksa malının mülkünün üstüne oturamay.
2: Köyümüzün üstüne bir yıldır melanetlik çöktü be! Her yıl bize 15-20 veren buğday, bire beşe düşmüştür. Sebebi nedir, bilirsen mi?
6: Yağmur yağmayan mı, ondandır.
2: Yağmur niye yağmıyor Zülfü? Hele bir düşün!
6: Bulut olmuyor ki emmi.
2: Ula, bütün bunların hepsi senin Zülfiye'nin yüzünden!
6: Zülfiye bulut mu yapıydı daha önce?
2: Yapmıydı.
6: Ne yani, şimdi ne oldu?
2: Hele şükür anladın! Büyük İstanbul şehrinde her gece erkeklerle barabarmış!
6: Ya bir yıldır görmürüm ben o karıyı. Vebali hala niye benden soruluyor?
2: Sen sağdın onu. Üstelik kaçmasına yardım ettin.
6: İyi emmim, ne yapmamı istiyorsun? Açık konuş.
2: Gel bul onu. Bitir işini. Öğrendik, düşmüş.
6: Peki. Gidip bitireceğim işi.
2: Görür görmez delik deşik edeceksin, tamam mı? Sorgu sual yok.
6: Peki, onu vurursam yağmur yağacak mı?
2: Yağacağı! Azan mübarek olsun yeğenim, mübarek olsun!
6: Allah Allah!

0: Bay Zülfiye Bay. Demek oldun, umumaneye düştün ha?
1: Kerim oğlumuzu ben de sevdim. Ne diyelim işte, nasipse olur. Bize biraz mehil verin düşünek. Köyden çıktıktan sonra ne elde kaldı, ne avuçta. Nikah, düğün parayla olur kardeşim. Hele biraz kendimize gelek.
2: O kadar dert etmeyin para işini. Bizim oğların da köşeye attığı birkaç kuruşu var.
1: Sağ olun. Hayırlısıyla olur bu iş.
3: Öpeyim baba.
1: El öpenlerin çok olsun oğlum.

Thank you.

0: Kusura bakma kardeşim. Ben arayayım. Nerede olduğunu bilir misin?
1: Sabah sabah. Ne yapacaksın orayı?
0: Bizim eski avrat oradaymış. Hele bir görem, hal hatır soram dedim.
1: Vay be, hatır soracakmış. Arkadaş, dediğin yer komşu kapısı değil.
0: Oraya epey gittiğim belli. Bak hele, bu karıyı tanıdın mı? Adı Zülfiye'dir.
1: Ya ben ne tanırım oradakileri? Yerini biliyorum o kadar.
0: Uzak mıdır? Yürüsem kuşluk vakti varır mıyım?
1: Ne vakti ne vakti?
0: Kuşluk, kuşluk.
1: Vallahi kuşluğu tavukluğu bilmem ama buradan 2 saat yürüyeceksin. Şu ilerideki köprüyü geçince sorarsın.
0: Sağ ol kardeşler.
1: Bakıma bak ya.
0: Adama bak, bilse bilse bu bilir. Buraların sahibi olduğu belli, ondan sonra malına mülküne göz attık. Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Beyim kusura kalma, memleketine yeni ayak basmışım. Senin hudutların içinde midir?
2: Ne dedin, ne dedin?
0: Dedim, yani umumane. Kızma beyim. Aha, bu karıyı arayayım, adı Zülfiye'dir. Yerini göstert bana yeter.
2: Terbiyesiz herif, beni mi sandın ulan? Defol git karşımdan, yoksa seni şimdi polise teslim ederim! Defol karşımdan, terbiyesiz herif! Ve Sübhanallah!
0: Herhal yaklaştım, karının çıplaklığından belli. Şu olana bir soram. Selamün aleyküm! Gelesin. Zülfiye orada mı Zülfiye?
3: Pardon, qu'est-ce que c'est Zülfiye?
0: Köse değil, kurban! Seninkinden! Aha bak, resmi!
3: Ah non non non, je veux plus! Bana j'ai une belle femme comme vous,
0: eh? Allah Allah, ne diyor bu ya? Bunu nereden aldın, jöve jöve?
3: C'est vraiment bizarre!
4: Mısırların da çok güzel!
0: Nereden gidilir?
4: Şimdi böyle tam karşıya doğru gideceksin, oradan böyle sağa sapacaksın, tam bina karşında böyle! Anladın mı?
0: Al bakayım!
4: Herif'e tamam. Bak ya, sabah sabah soruyor! Bu mevsim işler iyi gidecek galiba, hadi hayırlısı!
0: Yahu ne kadar çok kapısı var! Nasıl bulurum ben Zülfiye'yi? En iyisi birisine sormak!
5: Gel anam, gel, ısırmazlar!
6: Karnını deşerim!
7: Bu bölüm Şakir'in dükkanına, bunlar da Hüseyin'in deposuna girecek.
8: Arif abi, bu hemşerin seni görmek istiyor.
9: Ola Zülfü! Dayrı ne olur Zülfü!

0: Zülfü. Sümüklü
1: Zülfü.
0: Hele
1: ben Zülfü'yüm Arif abi.
0: Hele gel şöyle bir yazıhanede oturak.
1: Oturak.
0: Nasıl sen de?
1: Vallahi iyidir, uğraşıyoruz.
0: Kocaman adam olmuşsun.
1: He, olduk işte.
0: Otur, otur. Anlat bakalım. Köyden haber ver. Nasıllar? Kim öldü, kim kaldı? Tam 19 yıl oldu. Baban nasıl?
1: Sizlere ömür. 5 yılı aşkındır göçtü. Ama Abbas emmim sağdır.
0: Başın sağ olsun.
1: Sağ ol.
0: Benim muhterem mi nasıl?
1: İyidir maşallah, turp gibidir.
0: Burada neredesin? Hayırdır inşallah?
1: Pek hayır değil be Arif ağam. Omuzuma yüklenmiş ağır bir yük vardır.
0: Yahu her bir şeyin hal yolu vardır, sıkma canını. Şimdi sana kalacak bir yer bulalım. Bizim ana gidek. Benim orada kalırsan. Çaylarımızı orada içelim. Ha? Nedir sen?
1: Sağ ol Arif ağam, Allah senden razı olsun. Anlayacağın Arif ağam, başıma büyük bir bela gelmiştir. Lafın kısası, Zülfiye'yi bulup onu vurmadan bu dünyada bana rahat yok.
0: Anlaşıldı, sen aklına koymuşsan vurmayı. Ama İstanbul 7 milyonluk şehir. Zülfiye'yi nerede bulursan? İyisi mi ben adamlarıma haber salayım, araştırsınlar.
1: He ya.
0: Bu da haftaları, ayları alır. Neyle geçineceksen? Önce sana halde bir iş bulalım.
1: He vallahi, iyi dedin Arif ağam, Allah senden razı olsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Hamit oğlum, kasabeden getirttim, dünkü gazetedir. Gideli bir hafta oldu. Hele şu cinayet haberlerine bir bak. Zülfü'den bir haber var mı, ha?
2: İki karı vurulmuş ama bunlar bizimkiler değil. Ne öbürleri de trafik kazası Abbas emmi.
0: Gittiği haftası oldu ama daha bir haber yok. Gene caymış olmaz.
3: Peki, köyün namusu?
0: Bunlar da kim?
2: Şehirden geldikleri belli. Yoksa vurdu mu Zülfü'yi Zülfü? Hoş geldiniz.
4: Selamünaleyküm.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Ali, beylere çay getir.
5: Sağ olun, bir çay içip kalkacağız.
6: Şu köy girişinde soldaki taşlık tarlalar kimin?
0: Şahmuz zannilen bir herifin. Ne yapacaktınız ki? Tarla kıraçtır, yaramaz.
5: Bu taşı orada bulduk.
7: Araştırmalara devam edeceğiz.

0: Bayır mühendis bey.
1: Sağ ol, sen işine bak.
0: Baş üstüne.
2: Oo, dağ taşı kazıp bakıyorlar. Ola dibinde ne var diye arıyorlar.
3: Bu şahımız başına talih kuşu konacak galiba.
4: Zülfiye? Namussuz karı.
5: Ah!
4: Ah, canmış.
5: Ulan ayı, dokunma bütüne! Kırılırsa kendini satsan ödeyemezsin!
4: Ben kaç para ederim ki?
5: Yürü ulan hadi! Yay lan, yürü! Ne kerizler var memlekette ya!
0: Bir şey buldunuz mu kurban?
3: Var, var.
0: Ne var?
3: Sonra anlatırım. Muhtar, gel senden biraz konuşalım, buyur.
6: Yahu rahat bırakın! Ne var peşimizden gelinsiniz? Belki gizli bir şey konuşacak.
0: Madeni bulmuşlar, muhtarla gizli gizli konuşuyorlar. Vay şahımız, vay! Gene dört ayak üstünde düştü.
7: Ama bizim tarlaya çıkmaz ki böyle şey! Acep bizim tarlayı da delirsek mi?
0: He ya, bizimkini de deldirek!
6: Bizimkini de deldirek!
0: Bizimkine ne oluyor? Ağırlaşmayı kesin de hele şu işi anlayak!
8: Bugün iki kişi daha seni istedi kızım! Burada kızlığa, dulluğa öyle pek önem verdikleri yok! Kısmetin açık! Birine he de yavrum!
9: Ben Zülfü'yü bekleyeceğim baba, ona söz verdim!
8: O topalabbas hayattayken...

0: Zülfü'den sana hayır yok kızım. Bak köydeki tarlaların satılacağı yok. Muhtara yazalım, ektirsin orayı. Evlenirsen o tarlalar senin. Hiç olmazsa evinizin unu bulguru çıkar.
1: Sağ olasın baba.
0: Hadi bismillah.
2: Ula güneş geçmiş başına senin. Her gördüğün çıplak karıyı Zülfü'ye sanmaya başladın.
3: Sorma Arif ağam. Bir kumsala gittim ki ne göreyim? Karısı erkeği, çoluğu çocuğu, yarı yürüyen yatıyı. Kimi oynuyor, kimi deryada kimi. Ben de parayı verip girdim içeri.
2: Oraya plaj derler oğlum.
3: Hay babana rahmet, plajı batsın. Dayağı yedik.
2: Geçmiş olsun. Bizim İdris'in mahallede bir şahımız varmış. Soruşturik. Eğer aradığımız oysa, haber verecek.
3: Kurban, çabuk bulsunlar, bende tahammül kalmamıştır. Dur sana yardım edeyim.
2: Sağ olasın.
3: Bu yemeğe de ikimizin eli değdi, çok lezzetli olacak.
4: Büyük maç başlıyor.
5: O zaman yerim değil.

0: Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le
1: yerimde yerim. Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Win, win, win.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
0: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
2: Tokasa değil, Aygaz 100 oktana geçtik.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
6: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
5: Bak söylediğine.
7: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
5: 100 bin.
7: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
8: Ertuğrul Serdar oğlum.
9: Seni görür görmez çarpıldı.
6: Bir müddet istirahate çekileceğim.
5: Affedersiniz efendim. Evet, randevunuz vardı bugün. İptal edin, gelem.
10: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
7: Ben fans falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
5: Hayır!
6: Niye geldin buraya?
8: Sensiz olamayacağımı anladım.
11: Vurgun, yarın 18'de TV4'te.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
14: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
12: Demezdi.
14: O zaman bize müsaade.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
12: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
16: Fiber ve Vodafone farkını keşfedin.
17: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 oktana geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: O çocukluk hayalini meslek edindi.
20: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
11: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
20: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
11: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
20: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
21: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.
19: Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
23: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
25: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
24: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
25: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
24: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
25: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
24: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
26: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
14: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
26: Demezdim.
14: O zaman bize müsaade.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
15: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
16: Fiber ve Vodafone farkını keşfedin.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Taksiciler 100 oktanın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
27: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
28: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
29: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
30: Büyük maç başlıyor.
31: O zaman yerimdeydim.
32: Ming,

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İsterse satsın bize tarlayı, isterse işletmeden pay alsın.
7: Peki ne verirsin dört parça tarlaya?
8: Dönümüne 1 milyon alır en azından.
6: Ne? 1 milyon mu?
8: 1 milyon tabii.
9: 1 milyon mu?
6: Dönümüne 1 milyon ha.
8: Hem de dönümüne.
10: Ne değil, ne değil. 1 milyon mu değil?
9: Hemide dönümünü.
6: Çıldırmış yahu bu adamlar.
7: Vallahi beyim, Şahmuz'un arazisi bu kadar kıymetliyse gelen İstanbul'a kendisiyle konuşun.
6: Peki, İstanbul'daki büromuza haber verelim, kendisiyle temas etsinler.
7: Oturduğu mahallenin muhtarını bileyim. Evde adresi var, gelin vereyim.
6: Buyurun. Ah, bizim Zülfü Acap öldürdü mü oğuz ha?
9: Ne yazık, inşallah öldürmemiştir.
7: Niye ki? Zülfü'ye olmuşsa ölümü hak etti.
9: Ayın ben ikinciyi kaçırdım, gidip namaz kılalım, hadi eyvallah! Ben de gidip tavuğu keseyim de akşam yemeğine yetiştirsinler, hadi bana eyvallah!
7: Ya benim de karnım bozuldu, avrat tane kaynasın da içem, hadi eyvallah!
6: Askerdeki oğluma mektup yazayım ben de, hadi eyvallah!
9: Kahve kapandı, herkes evine! Allah Allah Allah!
6: Hadi hadi sallanma be, İran'dan gelen bu ipekliği görünce Zülfiye'nin içi giderdi.
9: O kız beni hiç sevmez abba!
6: Sever sever! Şahmuz'a devlet kuşu kondu! Hemen gidip Zülfü'yü bulup yeniden evlendire! Tarlayı ben satın alırsam iş alavlanmadan devlet kuşu bize konar karı!
9: Ya vurmuşsa kızı Zülfü?
6: Ağzını hayrat be şomazlı karı! Hadi sallanma!
9: Tamam,
6: yürü yürü canım hadi!

0: Yahu hep peynir ekmek. Bir günde Beyoğlu'na çıkıp kendimize bir ziyafet çeksek diyor.
1: He ya, oradan da pavyona gideriz.
2: Zülfiye diye bir dansöz varmış ki Allah, bir kıvırıymış ki gülme.
1: Zülfiye mi? Pavyonda göbek mi atıyor?
2: Ya Beyoğlu'nda!
3: Vay be, Zülfiye buraya gelmiş, girelim mi?
0: Girelim, bayılıyorum o karaya yahu! O ne biçim göbektir be! Sanki zembereyi boşalmış!
1: Zembereksiz kara he! Vay zembereksiz Zülfiye! Ne hünerlerin varmış da bana göstermedin! Yaktım çıranı şimdi!

0: Şöyle buyurun. Hemşerim, hemşerim, gel buraya. Ne içersiniz efendim?
1: Ne dedin kurban?
0: İçki olarak ne emredersiniz efendim?
1: Ha, su.
0: Size bir getireyim efendim. Alkolü hazır, dokunmaz.
1: İyi olur.
0: Peki efendim, başlayalım.

Şimdi sizlere büyük fedakarlıklarla getirdiğimiz yurdun medarı iftarı güzel sanatların hepsinin üstünde toplamış ünlü ses ve dans yıldızımız Zülfiye Kıvrak dansçısı takdim etmekte şeref duyarız.

0: Allah yapıştan.
1: Ulan ne görmüşsünüz herifler var burada be?
2: Vay vay vay vay. Öf, bu ne be?
3: Yine ne oldu Zülfü? Nedir bu halin? Oy. İyi acemat etmişler seni.
2: Sorma Arif ağam. Tam Zülfiye'yi yakalamıştım ki bütün pavyon üzerime çullandı. Of of of. İyice bir tozumu aldılar. Ay. Dansöz de başka Zülfiye'ymiş. Of vay vay vay of of.
3: Bak köyden mektup geldi. Muhteremmi yazıyı. İşin aslını öğrendim. Amcan olacak o Abbas. Senin sulak tarlana, malına, mülküne, hepsine el koyup üstüne oturmak için başına çorap örmüş. Zavallı karının günahına girmişsen. İstanbul'da namusuyla çalışıp duruyor.
2: Esah mı dedin Arif ağa? Vay be! Ulan a**ah mısın be emmi?
3: Sümme haşa! Şeytanın ta kendisi. Ha, bizim İdris Şamuz'un evini bulmuş.
2: Deme!
1: Ah!
2: Uf! İyi!
3: Samatya'da otururlarmış. Düğünleri varmış bu gece.
2: Ne? Düğünleri mi var?
3: Ne ya?
2: Vay namussuz Şehmuz! Sattın kıza ha? Yar etmem ulan kimseye Zülfiye'yi!
3: Nereye?
2: Vuracağım ikisini de!
3: Kendine gel oğlum!
2: Önüme çıkma Arif ağam! Elimden bir kaza maza çıkar, sen de gidersin gümbürtüye!
3: Ula beni de mi vurursan?
2: He vallahi! Çekilmezsen seni de vururum!

0: Seni başkasına yar etmem Zülfiye.
1: Ben Ayşe'yim, Zülfiye enişte.
0: Aa, Ayşe kız, sen ne arıyorsun burada? Zülfiye nerede?
1: Bilmem, buralarda bir
2: yerlerdeydi. Sakın sesini çıkarma, Zülfiye, Zülfiye seni vurmaya gel.
1: Baba, baba!
3: Yedim seni ayı! Gelinin duvarı benden önce nasıl açarsın ha?
0: Nesini açtım?
3: Duvarı, duvarı!
0: Zülfü seni vurmaya gelmiş. Kocasıyım. Ayşe'yi benim avrat sandır. Kusura bakma.
4: Aman bacanak, bir daha karıları karıştırma.
0: Karıştırma.
4: Öpüşelim de barışalım.
0: Enişte bey çok sertmiş ha.
3: Vay babam vay! Ulan Zülfü sen neden çıktın?
0: Öpen baba.
3: Hoş gelmişsin Zülfü.

0: O topal emmin nerede?
1: Köyde kaldı. Vallahi ben köyden çıkalı çok oldu. Ne yapayım bilmiyorum.
2: Canları cehenneme. Sizi buldum ya yeter.
3: Zülfü.
2: Zülfiye.
3: Gel gidelim.
2: Nereye gidiyorduk kız?
0: Geç oldu ama tanıştın o benim biricik damadım. Ne duruyoruz? Hadi çalalım oynaya, düğünü kutlaya!
3: Gelin ki buralara Zülfü.
1: Seni bulmaya.
3: Beni ne yapacak?
1: Vuracaktı.
3: Niye ki?
1: Emmim olmuş dedi, köyümüze yağmur yağmıymış. Git vur onu ki yağmur yağsın dedi. Ben de yağmur yağdırtmaya geldim işte.
3: O emminin başına yağmur gibi taş yağsın inşallah.
1: İnşallah.
3: Şimdi buldum beni, ne yapacaksın?
1: Söylersem ayıp olur. köye dönmem artık. Burada seninle yeniden evleneceğim. Ula isterse kar yağsın. Zülfiyem yanımda ya.
4: Önce hale gidip bizi muhtarın yeğeni Arif'i bir bulalım. Zülfü ne yaptı, ne etti bir anlıya. Ya. Şehmuz'u bulup o tarlayı ucuza kapatırsak bizim sırtımızı kimse yere getiremez karı.
3: Tabii.
4: Hele bak yiğenim, Hamalbaşı Arif ne de bilir seni.
5: Aa şurası, git orada görürsün.
4: Sağ olasın, Allah razı olsun. Allah seni razı olsun.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdim.
8: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
13: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
12: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: El-Patras Sultanı El-Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor.
2: 17'de Kadınlar Birliği çayı.
3: Yeter, yeter.
4: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
5: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldar. Prenses Nilgün kaçırılmış.
3: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
6: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
7: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün acaba.
6: Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi.
7: Yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
5: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
6: Siz paraları hazırlayın.
7: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
6: Satmıyorum dedim. 25.000.
5: Kapı orada.
7: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
8: İstanbul tatili. Bugün 13.30'da TV4'te.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: O çocukluk hayalini meslek edindi.
12: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
8: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
12: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
8: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
12: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
1: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben!
8: Botanik!
9: Abacus!
10: Kasa!
9: Marul! Kumbara!
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara!
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Önce gelmişler Abbas.
15: Vay namussuzlar vay.
16: Hoş gelmişsin Abbas emmi.
15: Hoş bulduk yenge.
16: Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Gel şöyle buyur. Buyur yenge. Otur. Otur yenge, hoş gelmişsin. Bir çay bize oğlum.
14: Oldu abi. Ben demedim mi gelir diye, ne kurnaz Türkiye'dir o. Vay vay vay vay.
15: Ula Hamit, ne arıyorsunuz burada?
14: Biz de senin gibi Zülfü görekledik Abbas emmi.
15: Bu kadar çok mu özledi Zülfü'yü? İşin esasını söyle bakalım, nedir meramın?
14: Benim meramım da seninkinin tıpkısıdır Abbas emmi.
16: Hayrola Abbas emmi, hangi rüzgar attı sizi buraya?
15: Bizim Zülfü'yü merak ettik de, bu koca yaban şehirde ne yapıyor, ne diyor, kaç aydır hiç haber alamadı.
16: Vallahi Zülfü, dün Zülfiye'yi öldürmeye gitti. Ne? Mani olamadım.
15: Vay.
16: Bana tabanca çekti. Bir daha da haber alamadım.
15: Vay vay vay vay. Ulan... Zamanını mı buldun? Bütün işin içine attı.
16: Belki de katil oldu zavallı.
14: Ne ya şimdi Zülfü? Katil mi oldu?
15: Vay vay vay vay vay.
14: Abo! Aile bak Zülfü!
16: Zülfü şimdi yan bastın işte. Emmim burada.
14: Zülfü yani. Baba baba Zülfü'ye bak.
15: Ya bak Abbas, emmin geldi. Gözünü sever misin?
10: Evet canlarım, çok olsun.
17: Vay Ali dayı hoş geldin.
14: Sağ olasın.
17: Ulan abi sen ne yapıyorsun
14: ya
17: burada?
14: Ya seni bir göreklendik.
17: Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk abi.
17: Hayrola?
14: Ya çok göresimiz geldi senin. Ne yaptın, ne ettin merak ettin.
17: Beni gördünüz. Merakınız geçti mi?
14: Zülfiye ne oldu?
17: Zülfiye mi? Ha. O işi dün gece bitirdin.
15: Vurdun mu yoksa?
17: Siz öyle dediniz ya, ben de vurdum.
15: Ne yaptın ola? Öldürdün mü onu?
17: Canım kurşun sıyırdı geçti herhal. Ama gidip temizlerim şimdi.
15: Aman efendim, yiğenim vurman olam sana.
17: Emmi sen demedin mi köyün namusu senden sorulur diye?
15: He yiğenim dedim ama şey...
17: Sen demedin mi köye yağmur yağmıyor diye?
15: Ben mi? Bilmem, sen daha iyi bilin. Kurban ama köye yağmur da yağdı, dolu da yağdı. Yani öldürmene lüzumat kalmaz.
10: Evi kana bulama oğul.
17: Yo, ben verdiğim sözü tutarım. Mülkünatı yok, öldüreceğim. Tutmayın beni.
14: Hayır, aman Abbas yanı peşini bırakmıyor. Yok, hepimizin suyu falan geldi. Hadi gidelim, gidelim.
15: Yavrum, dur. Kurban oldum. Hala gel bu işten vazgeç ben. Sergiliyi gel, vazgeç.
17: Ne olur? Niye ki?
15: Yahu bize yanlış iletmişler. Zülfiye'nin ettiği falan yokmuş.
14: Yok.
17: Vallahi bilmeyeyim. Hele bir de gidip kendisine bakalım nasıldır. Onun da fikrini alalım, ne dersin?
15: Hay aklımla bin yaşa Allah. Sen daha iyi bilin yeğenim. Hadi git, hadi git konuş onunla. Hadi konuş. Benim Güllü yengeni de mahsus.
10: Hadi emmisin, emmisin.
17: Siz burada oyalanın, ben iki saate kalmaz dönerim.
15: Ulan, ben iyi bileyim, hepiniz tarla için geldiniz ha? Öyleyse ne diyorek burada? Hadi gidip Şahmuz'u bula! Hadi ya, yürüyün bak!
17: Anlamadım gitti. Bu soyku emmim şeytana külahı ters giydirir. Beni seni öldürmek için yolladı, şimdi de aman öldürme diye ayaklarıma kapanıyor.
6: Vardır bir bildiği elbet Zülfücan.
17: Ben bu işin aslını öğreneceğim.
6: Tamam Zülfücan, ben gidem artık. İki saat izin almış.

0: fabrikadan.
1: Hadi, ben götürem seni.
0: Hadi.
2: Dur dinle hala, inatlatma! Öyle dön ki, seni bu seçimde muhtar çıkar!
3: Hey, Allah şerefler! Hepimiz oylarımızı sana verdik! Öyle değil mi ona bak,
4: gel köye, her gün demli çayım benden! Vallahi çok özledik!
2: Sağ olun kardeşler ama ben şehirde bir düzen kurdum artık! Yine köye dönmek işime gelmeyin! Hey! Ne yapak bizden babel gitsin! O tarlalar ne, o zaman sat bize kardeşim, orada zelzebil oldular
3: valla! Bize erkek, şeyimiz emmi!
4: İstediğin parayı veririk!
5: Ya, bana sat emmi!
2: Bana sat, paran cebinde!
5: Satamam, çünkü o tarlaları kızım Zülfiye'ye tapuladım! Çok mağdur oldu garibim, helal ettim, yetti!
0: Zülfiye'ye mi bağışladın, yani ona mı tapuladın?
5: He, iyi yaptın değil mi?
6: İyi yaptın! Peki, Zülfiye ne yapıyor ki?
5: Evet, ne yapsın? Fabrikada çalışıyor bizim orada!

0: Bırakmadın bizi köyde yapayalnız, geldin gurbet ellere.
1: Ha, vallahi bırakmayık artık, sen bizim koyun gülüsün.
0: Çiçeği.
1: Hem çiçeği hem gülü, elin fabrikasında işinde, çalış kendi evinde. Sağ sütünü, sür tarlanı, önce de boy boy torun yetiştir. Yani benim güzel gelinim.
2: Yapma emmi, köyde demedik laf bırakmadınız bana. Hani ben uğursuzdum, hani...
1: Tövbe de, benim ağzım öyle laf etmez.
0: Canım, büyüklerin bağırması o an içindir. Öyle kızar, bağırır sonra unutur. Zülfiye bacım, şimdi sen cevap ver bakalım. Köye döneceğin mi, dönmeyeceğin mi?
2: Yok, dönmeyeceğim.
3: İyi öyleyse, senin tarlaları bize sat.
4: Ha, boş duruyor, hiçbir işe yaramıyor.
1: Yarın öbür gün yeni yuva kuracaksın, ihtiyacın olacak güzel kızım. Ne istersen söyle, hemen verem.
2: Benim yuvamı kocam kuruyor. Gidin onunla konuşun.
5: Yeniden mi evlendin kız?
2: He ya.
1: Kiminle?
2: Kiminle olacak, Zülfü'yle. Ben yine sizin gelininizim. Zülfü ne derse, o ol.
4: Selamünaleyküm.
1: Nasıl, konuştun mu kurban ha?
6: He, konuştum. İyi ki ıskalamışım. Benimle yeniden evleniyi. Ne dersin emmi?
1: Sen daha iyi bilin yeğenim. Evlen, burada otur. Ben senin arazine de bakarım. Eğer istersen, Zülfiye'nin tarlasını da bana sat. Burada bir iş tut, rahat edersin.
0: Zaten kızım bir tarla diyeyim.
6: Bak da çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Satan mı? Yo, o Zülfiye'nin. Ben karışmam. Hem niye satak? Sakla zamanı, gelir zamanı demişler. Bırak kalsın bir kenarda.
1: Zülfü'yü de ortak ede kabul etsin. Hele gel Zülfü. Bak kulağını iyi aç, dinle beni. Şahımız uyanmadan bu tarlayı biz satın alak. Neden dersen bu tarlada maden çıkmıştı. Yani kıymetlandı, senin anlayacağın. Bu tarlayı bize aldırt, sen de ortak ol.
6: İyi hoştur ama emmi, uyduruk bir şey olmasın bu? Sonradan... Hiçbir işe yaramazmış deyip vazgeçerlerse, tarla elimizde kalırsa...
1: Vallahi akıllısın be yeğenim, aham bak işte, adıra sarsı haburda.
6: Siz şimdi akşam kuşluğunda Şehmuz'un evine gidip beni bekleyin. Zülfiye'yi hiç merak etmeyin. Ben hallederim. Yalnız, doğru mudur, yanlış mıdır bu iş? Şehmuz'un çevirdiği bir dalavere midir? Bunu anlayak önce.
1: Ay aklınla bin yaşa yeğenim. De hadi görem seni! Hem şeyi bizden daha iyi bilin ha!
6: Hadi eyvallah şimdilik!
1: Yahu bizim kerzin şehirde kala kala zihni gelişmiş!
0: Ağlanmış ya, bak şuraya bak!
5: Alamdan kalma, halis Hint tipidir! Gelinime feda olsun!
7: Sağ ol Güllüm hacı, büyük zahmet etmişsin!
0: Bu İpekli de Halis olasan malıdır.
7: Size layık değil ama Antep baklavası. Halis başa bahçedir işlerli.
8: Bundan dökme Halis Diyarbakır tencerası.
1: Zülfü'den hiç haberi yok mu?
2: Gelmesi yakındır. Akşam kuşluğun da orada olurum demişti. Geldi işte.
8: Sen dur.
2: Hayır, siz oturun, ben açarım.

0: ki geldin Zülfüm. Hepsi içeride seni bekliyorlar.
1: İyi, sen şimdi bir kenarda otur. Buyurun beyler. Selamun aleyküm. İşi hemen bitirmek için noter beyi de beraber alıp geldim. Buyurun beyler, geçin şöyle. İyi yapmış mıyım?
2: Aha ya, sen daha iyi bilin Zülfü yeğenim. Ne münasipse yap.
1: Yapayım. Önce sen bize bir kahve yap bakayım Zülfiye.
0: Yapayım.
1: Beyler! Şimdi tarlanın sahibi de, almak isteyenler de burada. Buyurun konuşun. Sıradan sorayım isterseniz. Şehmuz babamın tarlaların tümüne sen ne verdin Ali dayı?
3: Vallahi helalından 500 bin lira veririm.
4: Ben 600 bin veririm.
5: 700 bin.
6: 750 bin.
7: Ya, benden temiz bir 800 bin var.
1: Haraç mezat başka yok mu arkadan?
7: Var!
1: He?
7: 950 bin!
6: 1 milyon!
1: Emmi ya, sende bu kadar para var mıydı? İyi kirli çıkıyormuşsun ha vallahi. ne buyurdunuz?
4: 100 milyon.
3: Ne, 100 milyon mu?
2: Sen ne dersen kurban! Olamadı sen! Bu kadar para kimde var ki?
4: Buyurun, burada.
8: Beyler, ben maden şirketinin temsilcisiyim. Şehmuz bey, sizin tapulu arazinizde Wolfram madeni bulundu. Eğer razıysanız hemen satış muamelesini yapabiliriz.
3: Vallahi tarla kızımın! Kız Zülfiye! Tarlana 100 milyon verirler, nedir sen?
0: Ben bilmem, kocam bilir. Ne diysen Zülfü?
1: İyidir derim. Sattım gitti. Hadi hayırlısı olsun. İş bitmiştir. Buyurun kapı, güle güle.

0: atasözü vardır. Ava giden avlanır der.
1: Evlenme muhtar, köyün kerizi bize oyun etti işte. Nasıl gırtlağına basmadı o herifin?

0: Abo! Zülfü ile Zülfiye!
1: Selamün aleyküm!
2: Hoş geldin diyelim, biz de seni konuşuyoruz.
3: Gelsin de başımıza ağ olsa diyorduk.
2: Önce muhtar seçerek diyorduk.
1: Muhtar mı? Peki, eski muhtar ne olacak?
2: Ha, boş ver eski muhtarı canım.
1: Boş, ver, boş vereyim değil mi?
2: Abi boş ver. Abi,
3: ya, güzel arabamı var. Şimdi
1: arabamı okşamayın lan, kafanıza taş yağar.
2: Takasa mı hadi sen? Hadi al gelinimi de bize gidek.
1: Zülfiye, şimdi gelinin mi oldu?
4: Niçin olmasın Zülfim? Ortaya para girince namuslu olduk.
2: Geçmişi unutalım güzel gelinim. Dirlik düzenlik içinde yaşayalım.
1: Yaşayacağız emmi. Elbette yaşayacağız. Burası bizim toprağımız. Bizim köyümüz. Üç kuruş menfaat için bizi köyümüzden ettin emmi. Tu senin sıfatına. Tu hepinizin sıfatına. Hadi gidin köyden, görmesin gözüm sizi. Hadi bakayım. Girin. Gel. Girin lan. Keriz ha.

0: Viyana tarihi bir şehir. Sadece Orta Çağ'dan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turu devam ederken şimdi sizlere göstereceğimiz yer, hemen dönüyoruz. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette. Zamanında drenaj sistemleri, gördüğünüz gibi Roma evi, bütün bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette. Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi. Viyana'ya kadar ulaşmıştı. 1990 yılında yapılan bir metro çalışması sırasında ortaya çıkmış bu. Ve Viyana'daki ender Roma eserlerinden biri olarak burada sergileniyor. Biz de görelim dedik ve turumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve burası Kömür Pazarı Caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi uğranması gereken bir nokta. Kol Market Caddesi'ndeyiz. Yani Kömür Pazarı Caddesi. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar, vitrinleri pırıl pırıl, süslü ve çok çok keyifli. Viyana'ya geldiğinizde bu caddeye uğramadan dönmeyin diyoruz. Niye? Çünkü hem alışveriş yapabilirsiniz hem de Viyana'nın ünlü çikolatalarını, tatlılarını tadabilirsiniz diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

0: Şimdi de Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda uğranması gereken bir başka durak işte burası. Burası Viyana'nın en önemli, en büyük meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz heykelse veba dönemindeki, Orta Çağ dönemindeki Viyana'yı ve Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü o yıllarda hakikaten veba yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve çok acılar bırakmıştı. İşte o günleri anlatan bir heykel var hemen arkamızda. Hakikaten burası çok keyifli. Bir imparatorluk başkenti olduğunu hissediyorsunuz buraya geldiğinizde. Sağlı sollu taş binalar, görkemli yapılar ve tam bir imparatorluk başkenti Avusturya ve Avusturya'nın başkenti Viyana elbette. Şimdi gezintimize devam edeceğiz. Biraz da yağmur yağıyor. Ara ara yağmur izin verdiği sürece çekim yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve Avusturya'nın en önemli restoranlarından ve geleneksel restoranlarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada menümüz elimizde ve bu menüde neler var şöyle bir bakıyoruz. Bize çok keyifli şeyler getirecekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Mesela şinitsel. Klasik olduğunu söylüyorlar. Biz de bu klasiği burada yaşayacağız. Bakalım masaya neler gelecek.
0: İşte masamızdaki yemekler. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladming olacak.

0: Avusturya turumuzda 3. gün bugün ve bugün Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden Schladming'i sizler için gezeceğiz. 3. güne sabahın en erken saatlerinde teleferiğe binmek için uyanıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda 3. günümüze merhaba dedik. Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Bugünkü hedefimiz Avusturya'nın en büyük turizm destinasyonlarından birinde, yani Schladming'de, doğru söylüyoruz. Adını zor söylüyorum değerli izleyenler. Schladming'de kayak pistine gideceğiz. Planaya'ya çıkacağız. Planaya yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler, tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımlarıyla beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Kayak konusunda yani çok fazla iyi olmadığımız aşikar. Yanımızda poşetimiz var çok şükür. Poşetle bizim atasporumuz olan poşetle kaymayı belki gerçekleştiririz, ondan emin değilim. Ama en azından size harika görüntüler göstereceğimize, dünya sosyetesinin bir araya geldiği Planay'dan, Schladming'den muhteşem görüntüler çekeceğimize söz verebilirim. Beraberce gidelim bakalım içeride neler bulacağız. Seçkin kardeş, yürü gidelim.

0: Amacımız 1900 metre yükseklikteki Planay'a tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90-100 euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Ve ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz bu gondollara binerek tam 1900 metre yükseklikteki Jet Society'nin gözdesi Planay kayak merkezine doğru yola çıkıyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dimdik bir açı var. Planay'da birçok pist var. Tabii ki Black Pist dedikleri siyah pist, yani en profesyonellerin kayak yapabildikleri pist. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi ne kadar dik görüyorsunuz. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir piste sahip olduğunu, niye Planay'ın dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu. Bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz yani. Burada yazan şehirdeyiz. Evet, ve devam ediyoruz.

0: ekip arkadaşlarımız Planay zirvesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi şu anda bütün ekipmanlar kiralanıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Evet, 1900-2000 metrelik bir aralık var. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Çok sayıda pist, çok sayıda çıkılabilecek tabii ki gondol, teleferik var. Ve hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var. Orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor.
2: Instructor.
1: Evet, tabii ki burada çeşitli öğretmenler de var. Yeni başlayanlar, hani hiç bilmeyenler bizim gibi bu öğretmenlerden yararlanabiliyorlar belli bir para karşılığında.
0: Şimdi de teleferiğe binme sırasındayız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de gondollara binmek için biletimizi aldık ve şimdi sıra bekleyeceğiz. Görüyorsunuz çoluk çocuk, cümbür cemaat, dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler ya hani. Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya. Ah işte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya? Yemin ederim bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil. Herkes burada. Evet, hadi bakalım.

0: Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre yükseklikte bulunan Planayı Kayak Merkezi. Hakikaten çok çok keyifli bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi Dammstein denen yüksek dağlar, Alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi altımızda gözüküyor. İşte kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu ve bizler de kayakçıların bu keyifli maceralarını sizlerle buluşturuyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir yer burası, Planayı, ve bizler de buradayız.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sefalar, getirdiniz
2: diyelim. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Adım Erman, soyadım Dalayma.
0: Ne iş yapıyorsunuz? Biraz tanıtayım.
2: Kuryelik yapıyorum.
0: Kuryelik yapıyorsunuz, bu kadar mı?
2: Evet, Bakırköy'de yaşıyorum.
0: Bakırköy'de yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yaşındasın Erman abi?
2: 43.
0: 43, hiç göstermiyorsun. Öyle diyorlar mı?
2: Diyor, çok diyorlar, evet.
0: Yani 100 kişide kaç kişi böyle söylüyordur?
2: Yani öyle bir ortalama yok da söylüyorlar genelde. Söylüyorlar yaşımı genelde. Soran, evet söylüyor göstermiyorsun diye.
0: Peki, hemen rakibe geçelim, rakibi tanıyalım. Sonra sana tekrardan...
2: Ya kazanana geçelim ya şimdi.
0: O iş belli olmaz. Hemen rakibe geçelim, sizi tanıyalım efendim.
1: Sümeyye ben. Hı-hı. Ev hanımıyım, Konyalıyım, 32 yaşındayım bu kadar.
0: Hoş geldiniz,
1: hoş
0: sefalar.
1: Bulduk,
0: getirdiniz diyelim. Şimdi kurallarımız zaten biliyorsunuz. İlk etapta en fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacı ile birlikte ben bir üst etaba geçeceğim. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor Erman abi. Sence kim kazanır ama... Şimdi rekabet istiyorum ben.
2: Hiçbir iddiam yok, rakip kazanır diye düşünüyorum.
0: Biliyorsun.
2: Evet.
0: Ama rekabet olmadı sence.
2: Yok.
1: Yarışmacı buldum, ben de aynı şekilde geride kalabilirim. Bakalım.
0: Biliyorsun.
1: Evet.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim mi?
2: İnşallah.
0: Diyelim. İyi olan kazansın diyelim.
1: Aynen.
0: Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım ama sorun bittikten sonra basmanız gerekiyor. Sorun bitmeden basarsanız da duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız diyerek ilk sorum geliyor efendim. Balıkların eti arasında bulunan diken gibi ince olan küçük kemiğe ne denir? Çift ses geldi.
2: Kılçık.
0: Efendim?
2: Kılçık.
0: Kılçık. Mı? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Abi ilk soruyu sen bildin.
2: Basitti abi, çok basit.
0: Öyle mi diyorsun? Sümeyye Hanım, basamadınız mı?
1: Basamadık.
0: Hızlı basmamız gerekiyor.
1: Olsun, evet.
0: Evet, gelelim ikinci sorumuza efendim. İç Anadolu bölgesinde yer alan ve peri bacaları ile ünlü ilimiz neresidir? Evet, çift ses geldi.
2: İlk olarak Denizli.
0: Denizli. Yanlış ya. Cevap. Size geçtik.
1: Peri bacaları. Kapadokya.
0: Evet. Hangi il?
1: Kapadokya.
0: Kapadokya. Evet ama onun il yok mu? Geçiyorum rakibe. Geçtim.
2: Ya vallahi dilimin ucunda çıkaramıyorum.
0: Çıkar abi.
2: Ya.
0: Yok, zorlama, çıkar direkt. Ya. Çıkar gitsin. Efendim?
1: Nevşehir.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sümeyye Hanım'a göndermiş olalım. Bire birlik bir puan tablomuz var. Abi nasıl bulamadın?
2: Gelmedi aklıma, biliyorum da gelmedi aklıma valla.
0: Yani çok
2: Denizli'de Pamukkale'yi de şeyden dolayı söyledim. Pamukkale'den dolayı aslında şeye gittim, Denizli.
0: Oradan böyle bir çağrışımda bulundun ama olmadı. Olsun, sağlık olsun diyelim. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var sevgili izleyenler. Gelelim ikinci değil üçüncü sorumuza. Sorum geliyor. Bir halk türküsünde sel aldığı söylenen Samsun iline bağlı ilçemiz hangisidir? Selam nokta noktayız. Sel aldı. Bir yar sevdim, el aldı, aman aman. Neresi olabilir? Bir aslında çok kullandığımız günlük hayatta...
2: Sallayayım mı? Hadi sallayayım bir tane.
0: Hadi bir tahminde bulun.
2: Bafra mı?
0: Bafra'yı sel aldı. Bafra'yı sen almamıştın ama geçtim şu anda.
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Hiç mi yok?
1: Dilimin ucunda gibi ama değil, çıkmıyor.
0: Böyle haftanın günlerinden olabilir mi acaba?
1: Çarşambayı sel aldı.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sümeyye Hanım'a göndermiş olalım. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdiğim el aldı demişler.
2: Bilmiyorum, yapacak bir
1: şey. Ama burada niye söyle, böyle oluyor bilmiyorum.
0: Yani yarışmanın heyecanını vuralım. Efendim, iki birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Uçakta yolcuların seyahat ettiği...

0: bölüme ne ad verilir? Uçakta yolcuların seyahat ettiği bölüme ne ad verilir? Aslında sürekli uçağa bindiniz mi daha önce?
1: Binmedim.
0: Binmediniz. Siz bindiniz mi?
2: Ben bindim de.
0: Butona basarak cevap verin, yoksa yanlışlıkla biri doğru cevabı çıkartır ve bu durumda da...
1: Hani sesleniyorlar ya, şöyle o sesi getirmeye çalışıyorum aklıma.
0: Ya uçakta nereye biniyorsun abi?
2: Ya abi tamam, normal yerine oturun da şimdi tamam, onun yerine... bir ismi vardır.
0: Tamam yerine... Mesela uçakta nereye oturdun abi?
2: Nereye oturdum? Koltuğa oturdum.
0: Koltuğa oturdum.
2: Tamam da onun bir ismi vardır o bulunan bölgenin.
0: Evet, bir ismi var. Yani pilotun bulunduğu bölgeye ne ad verilir?
2: Tamam, o kokpit değil
0: tamam,
2: mi?
0: Tamam, evet.
2: Tamam.
0: Doğru cevap, orası doğru.
2: Biz niye pilotun oturduğu yeri biliyoruz, kendi oturduğumuz yeri bilmiyoruz?
0: Evet.
2: Ulan ne saçmaymış. İlk defa şimdi fark ettim.
3: Pilotun oturduğu yeri biliyoruz, kendi oturduğumuz yeri bilmiyoruz.
0: Evet, neresi olabilir? Şimdi kokpit var, pilotun oturduğu yer, bir de yolcuların oturduğu bir alan var. Aslında çok basit. Yani ya bu muydu diyeceksiniz. Bu muydu diyeceksiniz gerçekten.
2: Bence çoğu kişi bilmiyor burada şu
0: an. Emin misin?
2: Eminim tabii ya.
0: Şurada eminim. Bence çok basit bir soru. Ama butonlara gelin. Basarak cevap verebilirsiniz. Veremiyorsanız da pas diyebilirsiniz. Pas mı? Pas mı?
2: Pas. Neymiş bu arada bileyim ya.
0: Evet, dördüncü sorumuzu pas geçiyoruz. Doğru cevabımız kabin.
2: Kabin memuru.
0: Kabin
1: memuru. Hiç uçağa binmediğim belli.
0: Siz abi binmişsin. Kabin...
2: Demek ki pilotun yanında gitmişim. Bilmiyorum, ben onun kokpiti biliyorum ama şeyi bilmiyorum. Herhalde
0: sanırım,
2: pilotla
0: herhalde.
2: Birlikte geçtim.
0: Olabilir. Olsun, sağlık olsun diyelim. Evet, beşinci sorumuzdayız. İki birlik puan tablomuz devam ediyor sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümüne ne ad verilir? Evet, çift ses geldi.
2: Dingil miydi ya?
0: Dingil. Yanlış dingil. Cevap. Arabanın şeyleri lastik ne vardır? Mi? Lastiğin demir kısmı.
1: Ehliyetimiz de var ama.
2: Şey var. Jant var.
0: Geçiyorum. Rakibe geçiyorum.
1: Jant dedi. O mu?
0: Yok. Kim bastı
2: jant
0: önce?
2: Ben bastım da.
0: Jant.
2: Doğru mu bilmiyorum.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erman abiye göndermiş olalım.
2: Lastiğin takıldı ya, jant mı
0: oluyordu
2: harbiden ya?
0: Üstüne takıldı
2: lastiğin
0: çember.
2: Lastiğin tamam olabilir evet jant.
0: Tabii janta takılıyor ya.
2: Arabam olmadı hiç. Yabancıyım bu konuya da.
0: Evet.
1: Motorum var
0: abi
1: en azından yani.
0: Doğru, motor neye takılı abi? Tekerleği. Motorun nasıl? Tekerleği nereye takılı?
2: Tam o dingile tak şeyi mi söylüyorsun?
0: Tam motorun tekerleği, o plastik aksamı nereye takılı?
2: Sıkıştırma beni, bilmiyorum. Sıkıştırma.
0: Janta takılı.
2: Bana daha fakirce şeyler sor. Araba sor. Araba, uçak, bu ne abi?
0: Motorcuyum dedin ya, motorun vardır. O
2: motorla ilgili şey yapabilirsin.
0: Tamam, motorun
2: onu
0: tekerli.
2: Onu da sorma şu an, onu da sorma.
0: Tamam, soruyorum. Peki. Evet, şu anda sevgili izleyenler, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Son bir sorumuz olacak. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Hızlıca yeni bir soruyu alalım. Çünkü bir soruya pas dedik ve geçmiş olduk. Evet, 6. sorumuzdayız. Hazır mısınız? Çok kolay bir soru soracağım. Hızlı cevap veren, hızlıca butona basan bu etapta bir sonraki etaba geçmeye hak kazanacak. Sorum geliyor. Tantuni hangi elimizin meşhur yemeğidir? Çift ses geldi.
2: Ben salladım ya. Hatay.
0: Hatay. Yanlış cevap.
2: Yok, tamam, şimdi buldum ama yapacak bir şey yok.
0: Evet. Buldum. Eğer bir...
1: Hiç yemem. Pas.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Tantuni daha önce yemediniz mi?
1: Yemem.
0: Yemezsiniz.
1: Yemiyorum hiç.
0: Peki. Geçiyorum şu anda rakibe.
2: Mersin.
0: Mersin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Sübeyye Hanım'ı uğurlamak durumundayız.
1: Çok bizi... memnun oldum yarışmacı arkadaşım.
0: Evet, yarışmacı arkadaşım. Memnun ediyor. Memnun ol. Sen memnun oldun mu abi?
2: Oldum. Sağ ol.
0: Oldum. Teşekkür ederim. Ama kazanamayacağım diyordun. Beni yenecek aday diyordun, rakip diyordun.
2: Ben de şaşkınım niye kazandım.
1: Nereden gelmesi lazım yani.
2: Neden kazandım ben de bilmiyorum.
0: Bizler Erman Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Erman Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Erman Bey, rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettiniz. Yarışmanın başında beni yenecek rakip dediğiniz rakibi mağlup ettiniz. Yani neler söylemek istersin? Çok iddiasızdın, yenileceğini söylüyordun fakat kazanan taraf sen oldun. Neler söylemek istersin?
2: Şey, yani sorular kolaydı. Hı hı. Bildim, normalde bilemem zaten. Yenmesi gerekiyordu.
0: Niye bu kadar kendine güvenmiyorsun peki? Yani yarışmaya katıldığından beri birinin zoruyla katıldığını söyledin.
2: Ya 11-12 saat çalışan insanın genel kültürde ne iş var? Zamanımız yok ki bunlarla uğraşacak.
0: Hiç belli olmaz o işler.
2: Yok, öyle olmuyor. Eve gidiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, işe geliyorsun. Araştırıp öğrenmeye çok bir vakit yok.
0: Zorlu bir hayat koşullarında çalışıyorsun. Yani, kuryecilik zor bir iş, zor bir meslek, iki tekir üzerinde.
2: Yani evet.
0: Öyle mi diyorsun? Zor mu? Senin için zor mu peki?
2: Zor. Kimseye de tavsiye etmiyorum.
0: Tavsiye etmiyorsun. Yok. Buradan kamu spotu gibi yayınlayalım.
2: Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
0: Evet. Peki. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda.
2: Muhteşem 3 soru.
0: Her sorumuzun muhteşem toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazır olduğun zaman başlayabiliriz. Nasıl bunlarla aran? Bilmecedir, efendime söyleyeyim, atasözü, şarkı sözleri. Belki şarkılarla aran iyi olabilir, motorun üstünde dinliyor olabilirsin zaman geçsin diye.
2: Şarkılarla berbat.
0: Berbat.
2: Atasözleriyle hiç yok. Öbürü neydi, bilmece mi?
0: Bilmece.
2: Düşünürken zaman biter zaten. Bakalım.
0: Evet, kendine güvenmeyen bir yarışmacıyla yarışıyoruz şu anda sevgili izleyenler ama ben senin yapabileceğine inanıyorum.
2: Önce şarkı hangisiyle başlıyor?
0: Ne, hangisini istersen onunla başlayacağım.
2: Şarkı sözüyle, çünkü o direkt eğleneceğim bir soru. Şarkı dinlemem.
0: Hiç belli olmaz. Belki kulağının aşina olduğu bir şarkı gelmez mi diyorsun?
2: Yani bilmiyorum.
0: O zaman sana bir bilmeceyle başlıyorum.
2: Tamam, baş.
0: Sorum geliyor. Yazın güneşten, kışın sıcaktan korur. Başının üstünde yeri hazırdır, süren başladı. Takarsın.
2: Yani şapka.
0: Şapka. Doğru cevap.
2: Ne biçim soruyorsun?
0: Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş. Biraz
2: kafana takarsın demesen şemsiye diyecektim az kalsın. İyi ki o kısmı söyledin.
0: Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş. Olanır sevgili izleyenler. Erman Bey yapamam yapamam diyerek sanki üçüncü etaba geçecek gibi duruyor diyelim. Bana öyle bir
2: üçte izlenim verdiniz. Üçte kaçta geçiyoruz? Üçte üçte mi?
0: Üçte üçte üçe geçeceğiz.
2: Zor zor. Neyse, tam bunu da alayım. Bundan biraz sonra belki bir inancım gelebilir.
0: Gelebilir mi bu sorudan sonra? Peki. Sorum geliyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile nokta nokta giderim. Hayat güzel devam ediyor. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Evet.
0: Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim.
2: Evet.
0: Senin ile nereye giderim?
2: Cehenneme giderim.
0: Ya. Efendim? Cehenneme giderim.
2: Doğru mu?
0: Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş.
2: Bunu harbiden salladım.
0: Olalım.
2: Sallayarak gidiyorum.
0: Evet, tahmin ede ede sanırım üçüncü etaba geçmeye kazanacaksın.
2: Yok vallahi o kelimeyi bilmiyordum. Yani herhalde...
0: Biliyor musun bu şarkıyı peki?
2: Genelde hava atmaya cehenneme gelirim falan diyorlar da ateşi görmeden
0: biliyor
2: işte.
0: Biliyor musun bu şarkıyı? Aşk Bodrum'da...
2: Biliyorum şarkıyı ama sözlerini vallahi hatırlamıyorum.
0: Bir söylesene. Senden
2: yok,
0: bir
2: çok
0: duyalım.
2: Kötü sesim abi. Seyirci azalır. Vallahi
0: yok, yok hiçbir şey olmaz. Birlikte söyleyelim.
2: Vallahi bana söyleme.
0: Birlikte
2: ben
0: söyleyelim.
2: Ya
0: aşk
2: ben söyleyeyim.
0: Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim.
2: Vallahi bilmiyorum sözleri tam
0: hiç olarak. Hiç mi yok?
2: Yani sözleri peki duydum ama ezberimde yok.
0: Yani... Eğer üçüncü etaba geçmeye hak kazanırsan söyler miyiz birlikte? Sözleri de sana
2: ben
0: kartından göstereceğim.
2: İyi de bilerek yanlış cevap veririm o zaman. Yani o yüzden hiç alma o sözü.
0: Gerçekten çok akıllı bir yarışmacı sevgili izleyenler ama hiç belli olmaz. Efendim, son sorumuzdayız. Bir atasözüm, bir deyimim geliyor. Hazır mısın?
2: Tamam.
0: Gezen nokta nokta yatan aslandan iyidir.
2: Gezen... Ulan bunu biliyordum ya.
0: Gezen ne yatan aslandan iyidir? Süren geçiyor bu arada.
2: Ulan gezen kedi miydi ya? Neydi ya? Gezen...
0: Efendim?
2: Gezen kedi miydi?
0: Son sahnelerimiz.
2: Ya, bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Gezen kedi yatan aslandan iyidir diyeyim.
0: Gezen kedi yatan aslandan
2: şey
0: iyidir.
2: Için.
0: Yanlış cevap.
2: Aynı.
0: Doğru cevabımız gezen tilki yatan aslandan iyidir olacaktı ama olsun, sağlık olsun. Yine iki sorumuzun ben ödülünü sana vermek istiyorum. Yine buraya kadar iyi geldin diyebiliriz.
2: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: İyi geldiğini söyleyebilirsin. Sen neler söylemek istersin? Çünkü kendin hiç inanmıyordun ama ikinci etabın neredeyse sonuna kadar gelmiş oldun.
2: Ben de beklemiyordum. Açıkçası ben de şaşkınım. Yani iş arkadaşlarım da şaşkın. Fazla gülemeyecekler videoya. İlk turda eğleneceğimi bekliyorlardı.
0: Ama eğlenmedi.
2: Üçe de çıksaydım hayal kırıklığı yaşayacaklardı.
0: Keşke çıksaydı.
2: Olsun. Onlara bu da yeter.
0: Sağlık olsun. Kendine çok
2: ben
0: dikkat et.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi günler diliyorum. Güzel İstanbul güneşli bir havadan. Ben Mehmet, Bodrum'dan geliyorum. Tatil için iki günlük bir gezmeye geldik.
0: İstanbul'a geldiniz, evet, tatile geldiniz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar
1: getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok memnun olduk.
1: Biz de.
0: Hemen rakibe geçiyorum.
1: Tabii ki.
0: Sizler de hoş geldiniz efendim. Sizleri
2: merhabalar, iyi günler. Ben de Ali San Akgül. Öğrenciyim, diş hekimle okuyorum. Yani ders çalışmak için çıkmıştım. Gitmeden önce bana da güzel bir eğlence oldu.
0: Güzel bir, keyifli bir anı da bırakmış olursunuz diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacı ile birlikte ben artık bir üst etaba geçeceğim. Rakip olduğunuz için sizlerden beri iddia duymam gerekiyor. Ali İhsan, sence kim kazanır?
2: Yani bence ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Biliyorsun, iddialısın.
2: Evet.
0: Kendine güveniyorsun, ne kadar güzel. O zaman hemen rakibe geçiyorum. Rakibi şansı yok gibi duruyor diyorsun.
2: Yani o kadar da değildi.
0: Diyorsun.
2: Kendime güveniyorum.
0: Hemen rakibe geçelim. Efendim, Ali İhsan sizin hakkınızda iyi olmayan şeyler söyledim.
1: Ben onun kazanmasını istiyorum, öğrenciymiş.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Ama yine de sizin kazanmanızı tabii biz ki isteriz. Güzel bir rekabet görmek isteriz
1: İnşallah.
0: Yarışmamızla. Hazırsanız, zaten kurallarımızı biliyorsunuz. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız efendim?
1: Evet, hazırız.
0: Hazır mıyız?
2: Evet, hazırız.
0: İlk sorum geliyor. Bebeklere süt ve sıvı içirmek için kullanılan şişeye ne ad verilir? Tek ses geldi.
2: Biberon.
0: Biberon. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Üniversitelerde yapılan ara sınavlara ne ad verilir? Tek ses geldi.
2: Vize.
0: Vize. Yine doğru cevap Ali İhsan'dan geldi. 2-0'lık bir puan tablomuz oldu. Kocaman alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olduk efendim. Siz basmıyor, basamıyor musunuz?
1: Yok yok, hızlı gidiyor.
0: Hızlı gidiyor.
1: Aynen, güzel gidiyor.
0: Evet, geldik üçüncü sorumuza. Bu soruya cevap vermeniz sizin için, yarışmaya devam edebilmeniz için çok önemli efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. Turunç Koyu ve İçmeler Plajı Muğla dedim, durdum.
1: Marmaris, çünkü İçmeler, Turunç dediniz mi oradan gelir.
0: Marmaris.
1: Evet.
0: Marmaris doğru cevap ama hemen sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Turunç Koyu ve İçmeler Plajı Muğla'nın hangi ilçesinde yer almaktadır diye sorduk. Marmaris cevabı geldi. Kocaman alkışlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş olduk. Ve ikiye birlik bir puan tablomuz var. Geldik dördüncü sorumuza. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklara ne ad verilir? Henüz butonlara basan olmadı. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklara. Aslında şuralarda oluşan kırışıklıklar gibi düşünebilirsiniz. Bir şeydi o, neydi? Tabii henüz sizler de olmadığı için bilmeyebilirsiniz.
2: Ben de şu an benim de
0: gelmiyor. Gelmiyor mu?
1: Yani bayanlar belki bilebilir, bizde yok.
2: Bir kadın yarışmacı olsaydı o cevap verirdi.
0: Pas diyebilirsiniz bilemiyorsanız.
2: Ben pas demek
0: istiyorum. Pas mı? Peki sizden pas mı?
1: Pas.
0: Evet, bu soruya pas diyoruz. Peki cevap neymiş, hızlıca bir bakalım. Cevabımız kazaya. Cevabımız kazaya olacaktı. Bilmiyor muydunuz?
1: Yok.
0: Hiç yoktu. Olsun, öğrenmiş olalım diyelim efendim. Gelelim beşinci sorumuza. Dördüncü sorumuzu pas diyerek geçiyoruz efendim. Perde asmaya yarayan metal veya plastikten yapılmış araçlara dedik. Tek ses geldi.
2: Yani yanlış söyleyebilirim belki ama kornişon değil.
0: Efendim,
2: kornişon.
0: Kornişon.
2: Kornişon değil. Kordişon tarzı bir şeydi.
0: Ne olabilir?
2: Korişon mu?
0: Efendim?
2: Korişon gibi bir şeydi.
0: Korişon yani değil ama çok yaklaştın.
1: Korniş.
0: Korniş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş olalım. Aslında ilk etapta doğru cevap veriyor gibi oldun ama son dakika
2: Korniş, evet.
0: Kornişona gitti.
2: Evet, evet,
0: olsun, sağlık olsun diyelim. Henüz 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Evet, son sorumuzdayız. Hanginiz doğru cevabı verirse onunla birlikte artık bir üst etaba geçmiş olacağız diyorum. Olacağız diyorum. Sorum geliyor. Bir müzik eserinde sesleri gösteren işaretlere ne isim verilir? Çift ses geldi, çift ses. Mehmet Bey.
1: Soruyu bir daha.
0: Tabii.
1: En sonundaki nakarası.
0: Ne isim verilir?
1: Nokta.
0: Efendim?
1: Nokta.
0: Nokta. Nokta, emin misiniz? Nokta. Nokta. Yanlış cevap.
2: Nota.
0: Nota doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olalım diyelim. Mehmet Bey, size de çok teşekkür ederiz.
1: İyi yarışmalar diliyorum.
0: Evet efendim, bizler Ali İhsan'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ali İhsan'la birlikte artık ikinci etaptayız. Ali İhsan rakibini 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettin. Öncelikle neler söylemek istersin?
2: Yani galibiyetten dolayı mutluyum. Yani inşallah etapları da başarılı bir şekilde tamamlayıp Ya en azından ufak da olsa bir ödül alıp buradan gitmeyi düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Evet.
0: Peki Ali İhsan, birazcık bize kendini tanıtabilir misin? Neler yaparsın? Ali İhsan kimdir?
2: Yani ben şu anda aslında 7/24 ders çalışmaya çalışan bir öğrenciyim. Yani diş hekimliği okuduğum için şu an zor bir süreç var benim önümde. Hani girmem gereken final sınavları var. Yani bölümün zorluğu gerekse işte diğer şeylerden dolayı sürekli ders çalışmam gerekiyor. Bu aralar yoğun bir şekilde, yoğun tempoda onun üstüne yoğunlaşıyorum.
0: Aslında ders çalışarak geçiyor hayatınız,
2: evet,
0: şu andaki bölümü.
2: Evet, şu dönemi benim için öyle geçiyor. İnşallah bir ay içinde hepsini bitirip yaz tatiline gidip rahat bir şekilde...
0: Mezun oluyor musun bu sene?
2: Yok, yok, hayır, mezun olmuyorum.
0: Aynen daha.
2: Evet, daha devam ediyorum.
0: Kaç sene kaldın?
2: Daha 3-4 sene var daha.
0: Daha yolun başındasın.
2: Evet.
0: Umarım gönlünce olur her şey diyelim.
2: İnşallah, bakalım.
0: Hazırsan artık yarışmamıza geçelim. Başlayalım, evet. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, bilmecelerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Bu etabımızın toplamda her sorunun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğu zaman ilk sorumla başlayabilirim.
2: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Ağaçlar benim evimdir, yanaklarımdaki yemeğimdir. Süren başladı. Bu bir bilmece.
2: Ağaçlar benim evimdir.
0: Evimdir, yanaklarındaki yemeğimdir. Yanaklarına böyle bir şeyden sıkıştırır. Çok tatlı bir
2: erik mi?
0: Hayvandır bu.
2: Ha, sincap.
0: Sincap. Doğru cevap. Söz cevap aşklarımızı Ali İhsan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Ali İhsan kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Şarkılarla aran nasıldır Ali İhsan?
2: Yani sanatçılarını çok fazla bilmiyorum ama sözlerine genel olarak hakim olduğumu düşünüyorum. Evet.
0: Umarım bildiğin yerlerden gelir diyelim. Sorum geliyor. Fikrimin ince gölü, kalbimin şen nokta nokta. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.
2: Bülbülü.
0: Bülbülü. Doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Ali İhsan'a göndermiş olalım. Ve Ali İhsan'dan da bence bu şarkıyı duyabiliriz.
2: Fikrimin ince gölü, kalbimin şen bülbülü.
0: Bu kadar mı? Peki o zaman çok alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olalım özgüveninden dolayı. Evet, artık bu etabımızın son sorusundayız sevgili izleyenler. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirsen bir üst etaba geçmiş olacağız Ali İhsan'la birlikte. Sorum geliyor. İnce nokta nokta sık dokumak.
2: İnce eleyip.
0: İnce eleyip sık dokumak. Doğru cevap. O zaman alkışlarımızı tekrardan Ali İhsan'a gönderdik. 3-3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı verdik ve sevgili izleyenler bu etaptaki ödülümüzü Ali İhsan kazanmış oldu. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Tamam, devam edebiliriz yani.
0: Devam mı? O zaman efendim 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Ali İhsan'la birlikte artık 3. etaptayız. Ali İhsan yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta Ali İhsan. Nasıl gidiyor yarışma senin için?
2: Yani beklediğinden iyi gidiyor. Ben bu kadar gideceğimi düşünmüyordum. Şu an inşallah bunun sonucu da güzel olur diyelim.
0: İnşallah diyelim. Şimdi elimdeki 3 zarfın içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım? Coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam edelim?
2: Spordan soralım.
0: Emin misin?
2: Evet, eminim.
0: Peki, o zaman spor zarfını açıyorum ve bakıyorum bakalım bu etapta Ali İhsan'ı neler bekliyor. Efendim, bu etapta bizden bir joker hakkı da kazandın. Takıldığın tek bir soru da burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin ya da telefonla birini arayıp yardım alabilirsin Ali İhsan. Süremiz bulunmamakta. Hazır olduğun zaman başlayabiliriz.
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Gambit ve Sicilya savunması gibi stratejiler hangi oyuna aittir?
2: Buna çok buz okeyi demek istedim ama...
0: Emin misin?
2: Eminim ya.
0: Evet, buz okeyi.
2: Evet.
0: Buz okeyi cevabı geldi efendim. Bakalım buz okeyi doğru cevap mı? Gambit ve Sicilya savunması gibi stratejiler hangi oyuna aittir diye sorduk. Buz okeyi cevabı geldi. Acaba doğru cevap mı? Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap santranç olacaktı.
2: Gambit doğru. Evet.
0: Sonuç olarak o da bir spor.
2: Ben spor dünya direkt aklıma santranç hiç gelmedi ya. Normalde gelse yani Gambit zaten direkt santranç demek. Oradan söyleyebilirdim. Sağlık olsun.
0: Kötü oldu sanki.
2: Yani.
0: Ya bir de joker hakkın vardı. Joker hakkını hiç kullanmadın. Çok emin cevap verdin. Keşke joker hakkını kullanabilseydin.
2: Spor deyince santranç aklıma gelmedi ya.

0: sağlık olsun.
1: Sağlık olsun diyelim. Yine ikinci etaptaki kazanın ödülü sana geri verelim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Üçüncü etabı geçemesek de ikinci etabın ödülünü güle güle harcarsın, kullanırsın diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: Yani her şey için teşekkür ederim. Benim için güzel bir an oldu. Sağ olun.
1: Bizler teşekkür ederiz. Ali İhsan, hoşça kal.
0: Teşekkürler.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun.
0: Sefalar getirdiniz diyelim
2: hoş
0: efendim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Rabia, 29 yaşındayım. Öyle.
0: Çalışıyorum, musunuz,
2: evet, çalışıyorum.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Belgelendirme üzerine çalışıyorum. Marka tescili, belgelendirme, o şekilde.
0: Hoş geldiniz,
2: sağ
0: sefalar
2: olun, getirdiniz. Teşekkür
0: ederim. Hemen rakibe geçmek istiyorum. Ben efendim, rakibi tanıyalım. Hoş geldiniz, sefalar
1: hoş
0: getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Ben Zerrin Anakök, ahşap cam seramik öğretmenliği emeklisiyim. Geçiyordum, sizi de arada görüyordum. Kendimi denemek istedim. İnşallah güzel bir şey olur.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Efendim, sizce buyurun, kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
0: Diyorsunuz.
2: Evet.
0: Rakibin şansı var mı?
2: Yani var tabii ama ben kazanmak istiyorum.
0: Peki o zaman rakibe şans bile dilemeden geçtik rakibe.
1: Ay ben kılacak ama ben ona şans diliyorum. Çünkü çok genç. İnşallah kazanır. Ben de kendimi denerim.
0: İyi olan kazansın. Tabii ki. Efendim. Tabii ilk soruyla başlamak istiyorum. Pamuk Prenses masalında cadının ikram ettiği meyve nedir? Efendim, çift ses geldi.
3: Elma.
0: Elma. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zerrin Hanım'a göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butona basmadan cevap verirsek
2: evet,
0: rakip cevaplar.
2: Doğru.
0: O yüzden butonlara basmak çok önemli diyelim. Efendim, geldik ikinci sorumuza. Atın yavrusuna ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Tay.
0: Tay. Doğru cevap. Efendim, 2-0'lık bir puan tablomuzda. Rabia Hanım butona basmadan cevap vermeyi tercih ediyor.
2: Evet,
0: fakat butonundaki sesi duyuyor.
2: Heyecanlandım galiba.
0: Olsun, sağlık olsun. Bu soru sizin için çok önemli efendim. Bak, bu ses gelmesi gerekiyor. Evet, geldik üçüncü sorumuza efendim. Anadolu Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe semtleri İstanbul'un hangi ilçesinin sınırları içerisindedir? Tek ses geldi.
2: Üsküdar.
0: Efendim? Üsküdar. Yanlış cevap. Geldik.
1: Soru alamadım. Anadolu Kava.
0: Anadolu Kava. Anadolu Hisarı.
1: Hisarı.
0: Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe semtleri İstanbul'un hangi ilçesinin sınırları içerisindedir?
1: Bebek, Arnavutköy.
0: Yanlış cevap. Karşıya geçelim. Şu andaki bulunduğumuz
2: Beykoz.
0: Yakadan. Beykoz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rabia Hanım'a gönderdik. Olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuz efendim. Kağıt, metal, cam ve plastik gibi atıkların fabrikada işenerek yeniden kazanılmasına ne denir? Tek ses geldi.
2: Geri dönüşüm.
0: Geri dönüşüm. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rabia Hanım'a göndermiş olduk. Efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Heyecanlıyız, butonlara basıyoruz. Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçmiş olacağım. O yüzden bu soru sizler için çok önemli efendim. Butonları hızlı basmanız ve soruyu doğru anlamanız çok önemli. Sorum geliyor. Yiyecek ve içeceklere hoş bir aroma vermek için kullanılan tarçın dedim.
3: Baharat.
0: Baharat. Baharat doğru cevap ama sorumunu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Yiyecek ve içeceklere hoş bir aroma vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin genel adı nedir olacak sorumuz. Cevabımız da baharat. Zerrin Hanım'ı tebrik ediyoruz. Kocaman alkışlar Zerrin Hanım'a gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Rabia Hanım'ı elemiş olduk.
2: Evet,
0: elenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
2: Güzel bir yarışmaydı. Biraz heyecan yaptım galiba. Tebrik
0: evet,
2: ederim.
0: İlk etap, ilk iki soruda özellikle.
2: Aslında doğru bildim ama butona basmayı
0: evet, erken unuttum. Basabilseydiniz veya butona bassaydınız cevap
2: evet,
0: sizdeydi.
2: Evet, doğru.
0: Biraz heyecanı yenik
2: evet, heyecanı yenik
0: olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Bizler Zerrin Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Zerrin Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız efendim. 3-2'lik bir galibiyetle rakibinizi mağlup ettiniz. Öncelikle neler söylemek istersiniz?
1: Tabii güzel. Kendimi denemek için gelmiştim zaten geçerken. Yarışmada kaliteli, çok da güzel sorular var. İnşallah hayırlısı olsun hakkımızda.
0: İnşallah diyelim. Efendim, bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak.

0: sözlerimiz olacak bu etapımızda tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak efendim bu etapımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek hatırlatalım efendim. Hazırsanız Zeynep
1: Hanım,
0: ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Gelir geçer sahilden tuzlu suyu taşır içinden.
1: Cevabını mı söyleyeceğim?
0: Evet, cevabı.
1: Ne olduğunu. Gelir geçer sahilden.
0: İlden tuzlu suyu taşır içinden. Bu bir bilmece.
1: Balık mı acaba?
0: Balık değil. Hızlıca değiştirmeniz gerekiyor. Süremiz geçiyor çünkü.
1: Gemi.
0: Değiştirelim.
1: Kayık, vapur. Ne olabilir?
0: Süremiz.
1: Bilemeyeceğim vallahi.
0: Süremiz doldu.
1: Ne?
0: Ah be Zeynep Hanım.
1: Neymiş?
0: Dalga.
1: Ay hiç aklıma gelmezdi
0: aslında
1: ama.
0: Aslında çok kolay bir.
1: Birden aklıma gelmedi olabilir.
0: Evet, olsun sağlık olsun. Olsun diyelim. Gayet güzel bir yarışma oldu.
1: Bitti değil mi?
0: Maalesef.
1: Tamam
0: maalesef
1: tamam.
0: Diyelim.
1: Çok teşekkürler. Ne
0: bizler
1: güzel bir yarışma.
0: Ederiz.
1: Sağ olun. Çok
0: bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz
1: vallahi
0: efendim?
1: Çok güzel, kaliteli. Hem insanlar kendilerine deniyor. Ben de öğretmenim. Abi kültür seviyemiz azıcık çıkıyor. Çok güzel. Devam edin. Çok başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Hoşçakalın.

Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: olunca biz varız.
1: İç bade sev güzel, varisa kuşu. Al vezirim, iç de hayatın tadına var.
2: Bağışlayın sultanım. İçkiyle başım hoş değildir.
1: Kadeye sanki Azrail görmüş gibi bakarsın. Neden korkarsın be Ahmet, karından mı?
2: Hayır sultanım. Sadece günah işlemekten korkarım.

0: Bir kızınız oldu.
1: Veren Allah'a şükürler olsun.
2: Evladınız hayırlı, uğurlu, uzun ömürlü olsun sultanım.
1: Geçmiş olsun sultanım.
3: Sağ olun Haşmetlim.
1: Kızımı verin bana.

0: Konuş falcı kadın, anlat gördüklerini.
1: Bir kızım, bir kızın olmuş. Maşallah, maşallah. Emsalsiz güzelliği dünyaya nam salacak.
0: Konuş, daha ne görürsün?
1: Aşk, çok büyük bir aşk. Şimdiye kadar yeryüzünde böyle bir aşk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak.
0: Kim yaşayacak bu aşkı?
1: Kızın. Bugün doğan yoksul bir çocuğa gönül verecek. Birbirlerini çok sevecekler. Aşkları dillere destan olacak. Öyküleri kuşaktan kuşağa anlatılacak. Bu aşk ateşi dünya durdukça yanacak.
0: Sonu hayır mı şer mi?
1: Hayır da şer de senin elinde. Onlara yardımcı olursan yaşamları güllük gülistanlık olacak.
0: Ya olmazsam?
1: O zaman ortalık kana bulanacak. Bu kan senin sarayını da saracak.
0: Buyruğumdur. Bugün ülkemde doğan bütün yoksul erkek çocuklar kılıçtan geçirilsin. Zengine, soyluya ilişmeyin. Kızıma layık olana dokunmayın.
2: Bağışlayın sultanım. Ben böyle bir günaha giremem.
0: Buyruğuma karşı mı gelirsin?
2: Haşa sultanım. Ancak Allah'tan korkarım.
0: Kızımın doğumuna şükret. Böyle mübarek bir günde emektar bir kulumun kanını akıtmak istemem. Yoksa hemen boynunu vurdururdum.
2: İradeniz karşısında boynum kıldan incedir sultanım.
0: Bundan sonra ayağını denk alasın. İtaatsizliğe karşı asla müsamaham yoktur. Hişam, buyruğumu dinledin.
3: Buyruğunuz başım üstünedir sultanım.
0: Öyleyse tez yerine getiresin.
4: Askerler!
5: Bir şey var ya.

0: Bugün mü doğdun?
1: Az önce.
0: Kız mı erkek mi?
1: Erkek.
0: Ver şunu ele.
2: Dur! Dur! Nereye? Nereye götürüyorsun yavrumu? Dur! Verin! Verin!
3: Sultanımızın buyruğu. Bugün doğan bütün erkek çocuklar katledilecek.
2: Allah rızası için bağışlayın evladımı. Alçak boğazlar!
3: Alçaklar! Zalim sultan! Sen beni nasıl yaktınsa Allah da seni öyle yaksın. Dilerim çektiğin acının bin katını çekersin. Taş yüreğin sonsuza kadar evlat acısıyla yansın.

0: Mübarek olsun. Bir oğlun daha oldu.
1: Ne? Ne dedin?
0: Bir oğlun daha oldu. Nur topu gibi maşallah.
1: Hey Allah'ım, sen ne büyüksün. Bir yandan alıyor, bir yandan veriyorsun. Oğlum! Bak hatun, bir oğlumuz daha oldu.

0: Seni zalim sultanın zulmünden kurtaracağım.
1: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bugün doğan erkek çocukların hepsi öldürüldü. Bir teki bile kılıçlarımızdan kurtulamadı.
2: Sağ ol Hişam. Senin gibi sadık kuluma helal olsun bu altınlar.

0: Vah zavallı yavrucak vah.
1: Anlaşılan katliamdan kurtarmak için onu suya bıraktılar. Bundan kimseye söz etmeyeceksiniz.
2: Pek tatlı, pek güzel bir yavrucak maşallah. Hep bir çocuğum olsun isterdim. Ne yazık ki Allah bu dileğimi yerine getirmedi.
1: Dileğin yerine geldi hatun. Bu gece Kadir gecesi. Cenab-ı Hak bize bir evlat ihsan eyledi. Adı Kadir olsun.

0: Korkmayın. Benden size bir zarar gelmez.
1: Kimsin sen?
0: Garip bir derviş.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Saf aşkı. Yıllardır bu köhne dünyayı dolaşır durur. Gerçek sevgiyi ararım. Ama görüyorum ki siz onu benden önce bulmuşsunuz. Gelin. Kazın şurayı biraz.

Niyetinize ektiğim bu kutsal tohum filizlenecek. Buradan bir hurma ağacı bitecek. Sizin bu güzel, bu temiz sevginiz sürdükçe o ağaç yemyeşil kalacak. Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir. Aşkınız dünya durdukça yaşasın.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Hoş geldiniz Şeyh Hazretleri.
2: Hoş bulduk sultanım.
1: Bize ne haberler getirdin?
2: Size hükümdarım Emir Halit'in iyi niyet ve barış dilekleriyle hediyelerini getirdim efendimiz.

0: Hükümdarınız bize karşı pek cömert davranmış. Sebebi ne ola?
1: Beni Hamade ve beni Zübeyir aileleri arasındaki kanlı düşmanlık artık son bulsun efendimiz. Genç hükümdarım size dost elini uzatıyor ve bu dostluğu yeni bir kan bağıyla güçlendirmek istiyor. Allah'ın izni peygamberimizin kavliyle dünyalar güzeli kızınız Leyla Sultan'a talibiz.
0: Teklifiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hükümdarımızın dostluğundan şeref duyarız. Bu izdivaç gücümüze güç, varlığımıza varlık katacaktır. Emir Halit Hazretlerine kızımı kendisine verdiğimi ve en kısa zamanda onu çeyiziyle getireceğimi bildirin.
2: Bağışlayın efendimiz. Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
0: Bunu da nereden çıkardın? Emir Halit sevilmeyecek bir erkek midir? Genç, yakışıklı, aslanlar gibi bir yiğit. Öyle olmasa ben ona kızımı vermeye kalkar mıyım? Sonra koskoca bir ülkenin hükümdarı, sen de onun melikesi olacak, saltanat süreceksin.
2: Sevdiğim erkeğin gönlündeki saltanat bana yeter.
0: Yoksa sevdiğim biri mi var?
2: Evet baba, onu siz de tanıyorsunuz.
0: Kimmiş benim biricik kızımın gönlünü çalan tarihli adam?
2: Veziroğlu Kadir, emir subayınız.
0: Ay, yere bakan yürek yakan.
2: Bana çok mu kızdınız?
0: Neden kızayım? Kadir'i öz oğlum gibi severim. Sen gönül verdikten sonra akan sular durur.
2: Yani Kadir'e verecek misiniz beni?
0: Elbette. Ondan iyi damat mı bulacağım?
2: Sağ olun efendimiz. Dünyanın en iyi, en tatlı babası. Kadir bunu duyunca sevincinden çıldıracak. İzninizle gidip haber vereyim.

0: Sana büyük bir müjdem var Kadir'im.
1: Hayrola?
0: Babam beni Emir Halit'e vermekten vazgeçti.
1: Daha iyi birini bulmuştur.
0: Doğru. Daha iyi birini buldu. Onun kim olduğunu merak etmez misin?
1: Neden merak edeyim? Ha birine varmışsın ha ötekine. Ne fark eder ki? Benim için ikisi de ölmek demek.
0: Ölmene gerek yok. Babam beni sana vermek ister.
1: Eğer gerçekse bu müjde dünyanın bütün hazinelerine değer.
0: Unuttun mu? Derviş ne demişti?
1: Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir.
0: Sev beni yeter.
2: Çok önceden bir gence gönül vermiş olup bundan henüz haberimiz olmuştur. Bu sebeple zat-ı şahanelerine vermiş olduğumuz söz geçersiz kalmıştır. Kızım Leyla'yı sevdiği gençle evlendirmek kararındayız. Umarız anlayışla karşılarsınız. Malum haliniz, gönül ferman dinlemez. Hal ve keyfiyet bundan ibarettir. Baki selam ver.
3: Mektup hazırdır sultanım.
2: Kadir oğlum.
1: Buyur sultanım.
2: Hemen hazırlanıp yola çıkasın. Bu mektubu Emir Halit Hazretlerine teslim edesin.
1: Baş üstüne sultanım.
2: Tez gidip tez dönesin. Hakkında hayırlı düşüncelerimiz var.
1: Sağ olun sultanım.
0: Sevincimize ayrılığın acısı karıştı.
1: Üzülme. Bir aya varmaz dönerim.
0: Koskoca bir ay sensiz nasıl geçer? Her günü bin yıla bedel.
1: Düğünümüzü düşün. Dönüşte gelin olacaksın. Karım olacaksın. Beklemeye değmez mi?
0: Bağışla Kadir'im. İlk ayrılık bu. Korkuyorum.

0: Bak bakalım ölmüş mü?
1: Ölmüş. Bu yaradan kimse kurtulamaz.
0: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Bir iş yapıyor mu?
5: Akademide öğrenci. Haluk bahsetti. İyi para vereceklermiş.
6: Kar gibi beyaz.
7: Kazla kaptan!
8: Doktor amca, bu beni dövdü.
4: Bize güvenirseniz daha çabuk kendinizi toplarsınız.
9: Televizyonda uzay yolları.
4: Sus bakayım.
6: Ocakgillere gideceğiz biliyorsun.
4: Dışarı çıkmak istemiyorum.
5: Gönül soracaklar.
4: Bu kabusu da unutacaksın.
6: Babam yardım etmeseydi zor doktor olurdu.
10: Evim işte burada. Bir görmek istemez miydin?
4: Memnun oldum.
6: Böyle konuşursak anlaşamayız.
4: Anlaşmak isteyen kim?
11: Hanımefendi çocukları yurt dışına götürdüğünü söyledi.
4: Sığınacak bir insan.
12: O kadın bugün 16.15'te TV4'te.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
5: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
4: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
5: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
4: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
5: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
9: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
9: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
4: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
9: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
4: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
2: artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bu çevre üzerinden çıktı.
1: Sağ ol Şam. İyi bir iş başardın. Al hizmetinin karşılığını.
0: Allah siz efendimize uzun ömürler ihsan eylesin.
1: Kadir'in öldüğünü saraya duyurun. Eşkıyalar tarafından pusuya düşürülüp katledildiğini yayın.
2: Hayır, inanmam. Kadir'im ölmüş olamaz. Olamaz. Kim uyduruyor bu yalanı?
1: İşte ispatı. Delili. Hala inanmaz mısın?
2: Bu çevreyi ona ben vermiştim. Elimle işlemiştim. Şimdi kana bulanmış. Kadir'imin kanına. Kadir'im, nasıl kıydılar sana? Sensiz nasıl yaşarım ben? Faciye nasıl dayanırım? Kadir!

0: Nee. Nee.
1: Kadir'e pusu kuruldu. Emir Gaffar'ın buyruğuyla onu Hişam'ın kumandasındaki muhafızlar öldürdü.
2: Bundan emin misin?
1: Ölüm mangasında ben de vardım. Gözlerimle gördüm. Zavallıları ok yağmuruna tutup delik deşik ettiler.
2: Alçaklar. Nankör köpek! Bunca yıllık hizmetimin karşılığı evlat acısı mıdır? Oğluma da bana da ihanet ettin. Senin gibi bir zalimi gebertmek sevaptır.
3: Yakalayın. Cennete gitmekte acele edersin Ahmet. Lakin biz seni cehennemin dibine göndereceğiz.
2: Dilerim seni mazlumların ahı tutsun. Dilerim et

0: ettiğin zulmü bin beter acılarla ödeyesin.
1: Sen ölüm fermanını kendi elinle imzaladın. Dilinle mühürledin. Götürün.

Leila.

0: Yürü! Sus Meron! Yürü! Hadi!
1: Vurmayın! Vurmayın!
0: Sus!
1: Vurmayın insafsızlar! Yaralı görmüyor musunuz? Vurmayın be! Vurmayın! Vurmayın!
0: Halk!

Ey ağaç, güzel ağaç, dost ağaç. Benim derdimden yalnız sen anlarsın. Sen. Senin gölgende buluşur. Senin gölgende hayatımızın en mutlu anlarını yaşardık. Kaderim ölmüş. Acısı yüreğime sığmaz. Göz pınarlarım kurumuş, yaş akmaz. Güneşim batmış, ışık saçmaz. Varsın eller yaşasın. Yaşamak bana yakışmaz.

0: Behude yere canına kıyma, sevdiğin yaşıyor.
1: Gerçek mi bu?
0: Eğer ölmüş olsaydı bu ağaç kururdu. Bak, yemyeşil.
1: Yaşıyor! Yaşıyor! Yaşıyor!
2: Kızım, ölen ölünmez. Artık Emir Halit'le evlenmenin için bir engel kalmamıştır. Zira Kadir ölmüştür.
1: Hayır baba, ölmedi, yaşıyor.
2: Nereden bilirsin?
1: Nehir kenarında bir hurma ağacı var. Kadir'le her zaman onun altında buluşurduk. O ağacı bizim niyetimize diken dervişi gördüm bugün. O söyledi. Kadir ölmüş olsa ağaç kururmuş. Oysa yemyeşil. Kadir yaşıyor.

0: kaderi görürüm. Dertlere giriftar olmuştur. Büyük sıkıntılar içinde.
1: Yaşıyor mu?
0: Yaşıyor ve seviyor. Aşkı yüreğinde bir volkan gibi kaynayıp taşıyor.
1: O uğursuz ağaç hemen yıkılsın.

0: Yıktılar, yıktılar ağacımızı. Yıktılar. Yıktılar aşkımızı. Yıktılar.
1: Bağışlayın Sultan Hanım. Size kötü bir haberim var. Elden duyacağınıza benden duyun diye düşündüm.
2: Hayrola Zeliha?
1: Vezir oğlu Kadir'le altında buluştuğunuz ağaç var ya.
2: Ne olmuş ağaca?
1: Yıkılmış. Hişam'la adamları konuşurlarken duydum.
2: Olamaz.

Zavallı ağacımız. Daha bu sabah ayakta dimdik, yemyeşildi. Şimdi ne oldu sana? Hani aşkımız yaşadıkça sen de yaşayacaktın. Aşkımız ölmedi ki. İçim sevgiyle dopdolu. Yoksa Kadir'im öldü mü? O ölürse ben yaşar mıyım sanki?

0: mucize bu.
1: Mucize sizin dışınızda değil, kendi içinizde yavrum. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki aşkınız yıkılmış bir ağaca bile can veriyor.
0: Allah rızası için bana kaderimden söz et. Nerededir, ne yapar, onu nasıl bulurum?
1: Kaderin senin hasretinle yanar durur. Babana boyun eğmiş, ne derse kabul etmiş görün. Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.

0: güzel kızımın bir arzusu mu vardır?
1: Kızınız sultan babasından af dilemek ister. Size karşı itaatsizlik ettiğim için beni bağışlayın efendimiz. Evlenme konusunda siz haklıymışsınız, bense yanılmışım. Artık aklım başıma geldi. Bir daha asla sözünüzden çıkma.
0: Yani Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
0: Aferin kızım. En isabetli karar verdin. Güzel olduğun kadar akıllısın da. Seninle iftar ediyorum. Düğün hazırlığına hemen başlansın.
2: İşte size akıllı, becerikli, hamarat bir ev hanımı. Pişirdiği nefis yemeklerle birlikte parmaklarınızı yersiniz. Hem eğere gelir, hem semere. Her bir işinizi layıkıyla görür. Bu fırsatı kaçırmayın. Açık arttırmayı 10 altınla açıyorum. Bedavadan ucuz. 10 altın! Bu fırsatı kaçırmayın!
3: Çok yaşlı.
2: Yaşlı senin anandır.
3: 5 altından fazla etmez.
2: Bu zamanda 5 altına eşek bile alamazsın. Burası hayvan pazarı değil, insan pazarı. Taban fiyatımız 10 altındır. Yok mu arttıran?
4: 11 altın, 12 altın, 15 altın, 20 altın.
2: 20 altın, yok mu arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Al hayrını gör. İşte size dünyalar güzeli bir genç kız. Taze. Körpe ve dişinize göre. Bakire olduğuna dair teminat veriyorum. 40 altınla açıyorum. 40 altın. Yok mu arttıran?
4: 45 altın. 50 altın. 60 altın.
2: Satıyorum. Yok mu arttıran?

0: Anladık, yeter. Vurmayın artık.
1: Susun. Sesiniz çıkmasın. Yalnızca söyleneni yapın. Hadi bakalım, yıkanın. Üstünü...

0: Lanet olsun kadere. Leyla'sız yapamam ben. Buradan kaçmam lazım.
1: Sabret. Sırası gelince kaçarsın. Sana yardım ederim.
0: Sen de kaçmak istemez misin?
1: Nereye gideyim? Beni bekleyen bir Leyla'm yok ki.
0: Hiç mi bir eşin, sevenin yok?
1: Vardı, öldü. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim. Onun için yardım edeceğim sana.
2: Emrettiğiniz köleleri getirdim. Ben Mehlika Sultanım. Siz de benim kölelerimsiniz. Kölem olduğunuz için çok talihlisiniz. Sizi satın almak için tam 200 altın saydım. Senin adın ne?
1: Bilal.
2: Seninki?
0: Kadir.
2: Seni özel hizmetime alıyorum. Sen de Kadir'in yardımcısı olacaksın.

0: Burası köle odaları içinde en iyisidir. Yaşanır hale getirmeye bakın.
1: Gayret ediyoruz.
0: Daha önce ne iş yapardın sen?
1: Kılıç erbabıydım.
0: Onun için kasların gelişmiş. Seni ben satın aldığım için memnun değil misin?
1: Henüz köleliğe alışamadım.
0: Alışmakta zorluk çekmeyeceksin. Bana hizmet pek tatlı, pek zevkli bir iştir.

0: Kendinize bir çeki düzen verin. Saraya gelin bekliyoruz. Yakında düğünümüz var. Bir sürü misafir gelecek. Onlara hizmette kusur etmezsiniz. Duydunuz herhalde. Abim Emir Halit, Şeyh Gaffar'ın kızı Leyla ile evleniyor.
1: Benim Leyla'm bu kadar vefasız olabilir mi? Ettiği aşk yeminlerini nasıl bu kadar çabuk unutur?
2: Babasının baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır.
1: Yüreğime zehirli bir hançer saplanmış olsaydı bana bu kadar acı veremezdi.

0: Buyurun. Bu daireyi sizin için hazırlattım. Umarım beğenirsiniz.
1: Çok güzel.
0: Burası kendi eviniz. Güle güle oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yerleşince abim sizi görmek isteyecektir. İhtiyaçlarınız için.
2: Leyla burada olduğunu bilmeli. Onunla konuşup her şeyi anlatmalısın.
3: Ben bir köleyim artık. Bu kadar muhafaza aşıp nasıl onun yanına varabilirim ki? Bu ikimizin de sonu olur.
1: Hani Kadir'im nerede? Neden gelip beni bulmaz?
4: Durun Sultan Hanım'ım, hele biraz sabırlı olun. Henüz ayak bastık buraya. Belki de haberi olmamıştır.
1: Nasıl duymaz? Benim buraya gelin geldiğimi Sağır Sultan bile duymuştur. Aman Allah, ben ne yaptım? Ya bu evlenme gerçekleşirse? Ya Emir Halit bana sahip olmaya kalkarsa? O zaman ölmekten başka çarem kalmaz.
4: Allah korusun Sultan Hanım'ım. Bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Sevdiğiniz belki esir düşmüş, belki yaralı, belki de bir yerde tutsaktır. Yoksa koşup gelmez mi?
1: Ne pahasına olursa olsun bulmalıyım onu.
0: Ağabeyim, hükümdarımız Emir Halit Hazretleri.
3: Melikem olmayı kabul etmekle bize şereflerin en büyüğünü bahşettiniz sultanım. Gelişiniz bizi çok mutlandırmış, güzelliğiniz gözlerimizi kamaştırmıştır.
1: İltifat buyurursunuz Emir Hazretleri.
3: Güzelliğinizin metü senaya ihtiyacı yoktur sultanım. Zirafet ve nezaketiniz her türlü takdirin üstündedir.
1: Teşekkür ederim efendim.
3: Acep bir arzunuz var mıdır? Çekinmeyin söyleyin. Yerine getirmekten haz duyarız.
1: Vaktiyle bir kölem kaybolmuştu. Onu arayıp bulmak dileyim.
3: Kumandanım ve muhafızlarım emrinizdedir. Kölenizi dilediğiniz yerde serbestçe arayabilirsiniz.

0: Ne işin var burada? Saray kapısından çıkmanın sana yasak olduğunu bilmiyor musun?
1: Geziniyordum.
0: Ata binmeme yardım et.

Sırtınızdan oklanmak istemiyorsanız, ben dönene kadar sarayın bahçesinden ayrılmayın. Unutma, bana iyi hizmet edersen memnun

0: Kalırsın.
1: Bu kadın sana niyetli.
2: Boşuna. Benim gözümde Leyla'dan başka kimse yok. Sultan da olsa.
1: Burada olduğunu biliyor mu?
2: Fırsat bulup konuşamadım ki. Mehlika Sultan hep peşimde.

0: Aradığınız köleyi bulamadınız mı sultanım?
1: Ne yazık ki hayır.
0: Bir kölenin ne değeri var? Sana 100 köle feda olsun.
1: Oraya değil, buraya bak. Senin sahibin benim. Hadi yardım et de attan ineyim. Bir köle olduğunu, hayatının iki dudağımın arasında bulunduğunu hiçbir zaman unutma. Peşimden gel şimdi.

0: Sarayımızı beğendiniz mi?
1: Muhteşem doğrusu. Hayranlıkla geziyorum.
0: Dilerim gönlünüz hoş olsun.
1: Sağ olun sultanım.
2: Hişam. Emir'in kız kardeşiyle pek ilgilisin bakarım.
1: Efendimiz, yanındaki köleyi tanır gibi oldum da.
2: Bırak köleyi şimdi. Mehlika Sultan'ı bizim saraya getirebilirsen alnını öperim. Bu ülkeyle akrabalıkta yarar var.

0: Ne o? Yoksa geleni mi gözetlersin yine?
1: Yok, ne haddime. Sultanımın bir emri olursa diye bekler.
0: Evet. Benim isteklerim var. Gel benimle.
2: Ben sultanım.
0: Sen kalk.

0: Bu köleyi tanırım. Bizim sarayımıza mensuptu. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı. Nasılsa kefeni yırtmış buralara gelmiş.
1: Demek bizim gelinin kölem diye tutturduğu buymuş.
0: Durumu abiniz Emir Hazretlerine bildirmeyecek misiniz?
1: Sen akıllı ve güçlü bir kumandansın. Beğendim seni. Gereğini birlikte düşünebiliriz.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
3: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
2: Bak söylediğine.
4: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
2: 100 bin.
4: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
5: Ertuğrul Serdar oğlum.
6: Seni görür görmez çarpıldı.
3: Bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Affedersiniz efendim. Ne vatan duyunuz vardı bugün. İptal edin gelem.
7: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
4: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar alırız kızın parasını.
2: Hayır.
3: Niye geldin buraya?
5: Sensiz olamayacağımı anladım.
8: Vurgun. Bugün 18'de TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle bugün 12.30'da

0: TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

aşkımızı sen ihsan eyledin. Sen kurtar Allah. Bir insanın kendi eliyle canına kıymasının ne büyük bir günah olduğunu biliyorum. Ama buna mecbur. Kaderimden başka bir erkeğin bana el sürmesine dayanamam. Affet beni Allah.

0: Gemli büyüğüm edem. Sensin ney?
1: Korkmayın, ben Kadir'in arkadaşıyım. Sizi ona götüreyim.
0: Sensin Leyla'm, Leyla Leyla.
1: Dur! Yasak, emir hazretlerinin izniyle sultan gelinimiz bir köleyi ziyaret etmek isterler.
2: Bağışlayın sultanım.

0: Emir hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
1: Bağışlayın sultanım. Emir hazretlerinin yazılı buyruğunu görmem gerekir.
0: Al oku.

0: Julia.
1: Kadir. Kadir.
0: Leyla.
1: Kadir'im. Kurtulacağız bu acılardan.
0: Allah'ım, düş mü görüyorum ben?
1: Düş değil Kadir, gerçek. Allah'a çok şükürler olsun, kavuştum sana.
0: Leyla'm benim, neler çektiğimi bir bilsen.
1: Ya ben? Ben az mı çektim?
0: Ayrılık meğer ölümden de betermiş Leyla.
1: Artık hiç kimse ayıramaz bizi.
2: Hadi çabuk olun, gidelim artık buradan. Hadi!
3: Yakalayın! Tutun! Kaçın!

0: Gül yolumdan Hişam.
1: Bu sefer işini bitireceğim.
2: Ah!

0: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Hem de bir köleyle. Cezanı biliyor musun?
1: Bu ırz düşmanı köle acı içinde ölmeli. Önce gözlerine mil çekilsin. Hayır, yapamazsınız bunu. Beni de öldürün. Beni de. Sana da sıra gelecek.
0: Götürün köpeği!
2: Leyla! Leyla!
1: Kadir! Kadir'im benim!
2: Leyla!

0: Kızım başlasana!
1: Elini çabuk tut cellat. Gün ışığı haramdır bu köpeğe.
2: Ne olur yeter! Kadir!
0: Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün. Leşi kurda kuşa yem olsun.

0: bir köleyle zina etmiş, bize, kocana ihanet etmiş, şerefimizle oynamışsın.
1: Haklısınız Emir Hazretleri. Ben bu suçların hepsini işledim. Cezam neyse razıyım.
2: Kızım ne dediğini bilmiyor Emir Hazretleri. Eskiden adamımız olan bir köleye karşı sadece merhamet duymuştur. Lakin zina asla vuku bulmamıştır.
1: Yanılıyorsunuz baba. Ben Kadir'in oldum. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
2: Doğru değil bu. Ne olur, ne olur gerçeği söyle. Hayatın söz konusu.
1: Kadir'im öldükten sonra yaşamanın ne anlamı var ki?
2: Yalvarırım kızım, kendine acımıyorsan babana acı. Onlara doğruyu söyle.
1: Ne diyorsam odur. Ben Kadir'imin oldum. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum.
3: Suçunu kendi ağzıyla itiraf etti.
0: Suçlunun zina suçu sabit görülmüş, yasamıza göre taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir.
1: Sağ olun Emir Hazretleri. Bana bundan daha büyük bir iyilik yapamazdınız.
0: Götürün.

0: Emir Hazretleri, ayaklarınıza kapanarak yalvarırım. Kızım masumdur, bağışlayın onu. Beni bu yaştan sonra evlat acısıyla yakmayın.
1: Kalk ayağa. Köpek gibi yalvarmak bir hükümdara yakışmaz.
0: Şu anda huzurunuzda bir hükümdar değil, bir babayım.
1: Suçlunun babası olduğun için infaz sırasında ilk taşı atmak sana düşer.
0: Bunu yapamam. Elim varmaz.
1: Vazifeni yapmazsan sen de ihanete katılmış sayılır ve bu suçunu hayatınla ödersin.

0: Görmüyorum. Her yer karanlık sanki. Hiçbir şey görmüyorum.
1: Göreceksin oğlum. Çok hafif bir mil çektim gözlerine. Bana güven. Bu işin ustasıyım. Yakında, çok yakında tamamen iyileşeceksin.
0: Bu iyiliği neden yaptın bana?
1: Çünkü sen benim oğlumsun. Öz babanım ben senin.
0: Nasıl olur?
1: Göğsündeki işaretten tanıdım seni.

0: Doğduğun gün o hilali ben işlemiştim vücuduna. Seni Gaffar'ın zulmünden kurtarmak için bir sala bağlayıp ırmağa bırakmıştım. Sana tekrar kavuşmak bugün kısmet oldu.
1: Sağ ol baba. Hayatımı ikinci kez kurtarmış oldun.
0: Oğlum, evladım, aslanım benim.
1: Sen beni kurtardın ama ya Leyla, onu kim kurtaracak?
0: Unut onu oğlum. Leyla'dan hayır gelmez artık sana.
1: Sen ne dersin baba? Ben Leyla'sız yaşayabilir miyim? Leyla'sız hayat haram bana. Ben Leyla'sız yaşayamam. Leyla! Leyla! Leyla! Leyla! Leyla!
0: Zavallı oğlum. Bu aşk seni Mecnun'a çevirmiş.
1: Leyla! Leyla!

0: At baba. Bana en büyük iyiliği yapacaksın. At. Kaderime kavuştur beni.
1: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
0: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.

0: Geber!
1: Gel!
2: Sana geliyorum Kadir'im! Sana geliyorum!
3: Görüyorum. Görüyorum.

0: Metrekare'de bu bölüm tasarımcı Tijen Samuray'ın Fenerbahçe'de bulunan muhteşem deniz manzaralı evine konuk oluyoruz. Uzak Doğu esintili, ahşap tonların hakim olduğu bu dairenin detaylarını Tijen Hanım'dan dinleyelim.
1: Ben Tijen Samuray. Fenerbahçe'deki evime hoş geldiniz. Şimdi size evimin biraz hikayesini, biraz dekorasyonu, birazcık da kendimle harmanlayarak küçük bir tanıtım yapacağım. Bu çok sevdiğim evimi sizin de seveceğinizi umuyorum. Şöyle ki ben bir tasarımcıyım. Dolayısıyla tasarımcı gözüyle zaman içerisinde oluşturulmuş bir ev. Tasarımcı derken neyin tasarımcısıyım? Tekstil konusunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum. Arkasından yurt dışında Amerika'da hem tekstil hem de yan konu olarak iç mimarlık üzerinde eğitim aldım. Tasarım konusunda en çok etkilendiğim noktalardan bir tanesi füzyon. Dolayısıyla Design Mixer markası da bu oluşturduğum füzyondan, kültürler arası tasarım etkileşiminden doğmuş olan bir marka. Hayatımda gördüğüm, beni çevreleyen bütün her şeyde, esasında seçtiğim arkadaşlarda, seçtiğim evde, dekorasyonda, yaşam stilimde bunu görüyorum. Her geçen gün daha da fazla bunu vurgulamaya başladığım farkındayım. Uzak Doğu benim çok müthiş derecede ilgimi çeken bir kültür. Çünkü içerisinde çok kadim bir takım kültürler, yaşanmışlıklar, hikayeler var. Bunları tarihle, modern ve çağdaş hayatla beraber harmanlamayı çok seviyorum. Özellikle geldiğimiz Anadolu topraklarıyla, Avrupa kültürüyle Doğu ve Batı'yı harmanlamayı, sonucunda çıkan sürprizleri çok beğeniyorum. Evimde de şimdi baktığınızda birçok detaylarda bunları göreceksiniz. Çok önem verdiğim kitap koleksiyonlarımda bunların tek tek örnekleri var. Çevirdiğim her bir sayfanın içerisinde her gün ayrı bir sürprizle karşılaşıyorum. Okuduğum her bir kitapta yepyeni hikayelerle karşılaşıyorum. Dolayısıyla her geçen gün daha da büyük bir heyecan içerisinde yaşamaktayım. Hem evimin içinde hem iş hayatımda. Çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Gerçekten severek yaptığım bir işim var. Şu anda oturduğum apartmanda, bu dairede, Fenerbahçe'de, tam Fenerbahçe Ordu'nun karşısında muhteşem bir manzarada. Fenerbahçe burnunda, bir tarafta Sarayburnu manzarasıyla Kalamış Yat Limanı'na bakan, öbür tarafta da sahil yolu Caddebostan'a kadar bakan bir manzaraya hakimiz. Zaten evi tutarken en büyük etkilendiğim nokta bu olmuştu. Bu yaşadığım evde bina olarak seçmeme sebep olan bir takım ekstra faktörler de vardı. Oturduğum bina 31 senelik. Bina, değişik bir şekli var bu binanın. Esasında bu tarz bir binayı hiç çevremizde görmedik. Alt tabanı daha geniş. Bu binanın taşıyıcıları tamamıyla yanlarda. Ortada bir kolon, herhangi bir kolon bulunmadığı için binanın iç mekan dekorasyonunda en çok hoşuma giden nokta, iç mekanı kesen kolonlar ve sütunlar bulunmuyor. Ve giriş noktasında evin içerisine girdikten sonra antreden bir akış içerisinde önce salona, televizyon seyretme köşesine, arkasından şöminenin bulunduğu bölüme, oradan manzara ve kahve içme köşesine, oradan da mutfağa geçiyorsunuz. Bu eve taşındığım sırada mutfak ayrılmıştı esasında yaşam alanından. Bir duvar vardı ortasında. İlk gördüğüm şey, içeri girer girmez mutfağın bu duvarı işlevsel olmadığı için yıkmak oldu. Çünkü evin her noktasında en büyük amacım o deniz manzarasını mümkün olduğunca içeri almaktı. Deniz ve ışık. Dolayısıyla hem dekorasyonun içerisinde hem de evin genel tarzı olarak bu rahat, akışkan ev trafiğini, ışığı ve manzarayı güzel bir şekilde yakaladığımızı düşünüyorum.
2: Bir
1: tane Pomeranian köpeğim var. Çok tatlı fakat bugün size gösteremeyeceğim çünkü birazcık fazla hareketli olduğu için. Evimizde zil çaldığı anda zıplayan ve havlayan, esasında konuşan bir evde diyorum buraya. Çünkü bizim evimiz köpeğimizin sesiyle birebir. Fakat size şimdi gösteremiyorum. Belki sonradan bir fotoğrafını gösteririm. Kedim de kaçmış durumda. Dolayısıyla hayvanlarımız yaşayan, 9 yaşında keyifle evde zıplayan bir çocuğum, eşim, arkadaşlarım, herkes burayı eve hareketlendirip capcanlı bir nokta haline getiriyor. Burası bizim için bir apartman dairesi değil. Burası bizim için bahçe içerisinde bir yaşam alanı. İlk taşındığım zaman bu evi seçiyor olmamın sebeplerinden bir başka sebebi de teraslı olan bir evden geldi.